şehrin en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor işim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin

insanın içini acıtırmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgiyi, ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm var. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

İçimde koskocaman bir yer, sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

0: En iyiler. Viyana Efendi. Viyana Efendi. En iyiler. En iyiler. Viyana Efendi. Viyana Efendi.
1: Ali Süzen yayında. Yayında.
0: Viyana Efendi. Viyana Efendi.

0: Fazla şiirim hediyem sana. Yarim saç.
1: En iyiler. Viyana Efendi. Viyana Efendi. En iyiler. En iyiler. Viyana Efendi. Viyana Efendi.
2: Ali Süzen yayında. Yayında.
1: Viyana Efendi.

Ali Suzan. Yeni bir haftadan, yeni bir günden herkese günaydınlar, hayırlı sabahlar. Avusturya'nın başkenti Viyana'dan sesimizin ulaştığı dünyanın dört bir yanına günaydınlar

Öncelikle yayın sponsorlarımıza teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Mega Süpermarketler Viyana'da 5 şubesiyle hizmetinizde. Adset Zentrum Simmering 11. Viyana'da, hemen 10. Viyana'nın sınırı Geiselbergstrasse 28 numaralı hizmet veriyor. Bovul Kebap Pandorf'ta, Pandorf Outlet'in girişinde. Florya Evans Dekorasyon özel günlerinize anlam katıyor. Özyiğit Avusturya, Türkiye'nin sevilen markalarını Avusturya'da sizlerle buluşturuyor. Kaliteyi uygun fiyata almak isteyenlerin adresi Roto Home ve Roto Möbel mağazaları, Viyana'da 2 şubesiyle sizlere hizmet veriyor. Bugün haftanın ilk günü, haliyle tabii ki Viyana trafiğinin de yoğun olmasını bekliyoruz. Birazdan yol durumuna bakacağız. Nerede?

Hava durumuna da bakmamak olmaz. An itibariyle Viyana'daki sıcaklıklardan bir bahsedelim şöyle. Viyana'da şu anda 11 derecelik bir sıcaklık var. Hava kapalı, bulutlu. Gün içerisinde hava sıcaklığı 24 dereceye kadar yükselecek. Güneşli bir hava bizleri bekliyor Viyana'da. Hafta boyunca sıcaklıklar 22 ile 25 derece arasında değişecek arkadaşlar. Viyana ve çevresi için konuşuyorum. Ve genel olarak güneşli bir hafta bizleri bekliyor. Sonbahardayız ama sanki ilkbahar havası gibi. Trafik durumuna detaylı bakacağız ama şu an yol durumu çok fena Viyana'da. A23 Süd-Ostangent'e, Kagran'dan Favoriten istikametine doğru trafik çok ama çok yoğun, her sabah olduğu gibi. Yine A22 şehir merkezi istikametine doğru trafik yoğunluğu neredeyse Brigitte'den Ağabürüke'den başlıyor, çok yoğun. Bu yolları kullanan arkadaşlar varsa WhatsApp'tan yazabilirler detaylı olarak. Şu anda nereye kadar gidiyor böyle ya? Oo, Rautenweg'e kadar dayanmış neredeyse A23'teki trafik. Bugün A4 de çok kalabalık. Viyana istikametine doğru yoğunluk var. S1'de de yoğunluk göze çarpıyor. A23 Vözendorf'tan itibaren orası da yoğun. Ana arterlerde yoğunluk var, bilginiz olsun. Evden henüz çıkmamış olanlar yol durumuna bir göz atsınlar, bir baksınlar, ona göre kendilerini ayarlasınlar. WhatsApp mesajlarınız yağmur gibi gelmeye devam ediyor. Süpersiniz. Ben oyalanmam. Ben sevmedik yere. Bugün top 5 listemize erkenden bakacağız. Açarsın, sen yakarsın. Birkaç mesaj okuduktan sonra öncelik top 5 listemizin, sonrasında gelen mesajlarla devam edeceğiz. Yana.

Emrah günaydınlar kardeşim. Kıymetli abim iyi haftalar. Mus mutlu yayınlar. 2 aylık izinden sonra kürkçü dükkanındayız. Hayırlısıyla diyor. Hoş geldin Emrah. Vay be, 2 ay izin yaptı Emrah. İzinden önce bir görüşmüştük telefonda. Güzel bir haftan olsun. İşin gücün rast gelsin inşallah. Bayram Yıldırım günaydınlar kardeşim. Keyifli yayınlar diliyor. Eyvallah Bayram. Tayfun günaydınlar. Alam günaydın. Günaydın Viyana FM. Hepinize sağlıklı, bereketli, mutlu ve başarılı bir hafta diliyorum. Güzel yayınlarımız olsun diyor. Eyvallah Tayfun. Glaseray Tayfun 10. Viyana'da. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Tamer günaydınlar. En mutlu haftalar bizlerin olsun diyor. Sesindeyiz, hoş geldin. Eyvallah Tamer. 6.59'da düşen mesajlardı bunlar. Nihal Hanım günaydınlar. Güzel bir hafta diliyorum. Çiçek bile her toprakta açmaz. Stuttgart'tan kucak dolusu sevgiler, selamlar demiş. Çok teşekkür ediyoruz. Her sabah olduğu gibi güne bir sözle başladı. Anlam bulacak. Bu gidişat nasıl olacak? Hemen şöyle yapalım. 2, 4, 5 tane mesajımızı ayıralım. Sanki ne olacak? Sanma ki herkes ben gibi saracak. Turgut günaydınlar, hayırlı sabahlar, bereketli haftalar demiş. Eyvallah, işin gücün rast gelsin Turgut. Burdurlu Mehmet günaydınlar. Güzel insan Ali abim, iyi yayınlar diliyorum. İyi haftalar olsun. Kolay gelsin tüm Viyana FM dinleyenlerine. Selamlar, Allah'a emanetsiniz diyor. Eyvallah. İşin gücün rast gelsin. Güzel bir günün olsun Mehmet. Ooo, Emine ablam gelmiş. Günaydınlar Emine Erdatlı. Güpgüzel, mus mutlu bir haftan olsun. Viyana topraklarına ayak bastın herhalde Emine abla. Murat Erdatlı günaydınlar abi, işin gücün rast gelsin. Görüyor musun bak, ailece mesajlar peş peşe düşüyor. Emine ablam geldi ya, Murat abinin keyfi yerinde. Oh mis.

Top 5 listemizin 5 numarasında bugün kim var biliyor musunuz? Sürpriz bir isim var. Rafet abi var. Cideli Rafet hemşerim var. Helal olsun be Rafet abi. Vallahi ta Almanya'dan dereceye girdin. Günaydın, iyi yayınlar, iyi haftalar diliyorum tüm Viyana FM ailesine ve dinleyicilerine. Eyvallah abi, güp güzel, musmutlu bir günün olsun Rafet abi. Top 5 listemizin 4 numarasında bugün Muradin Hocam var. Oyrasya Eğitim Merkezleri. Muradin Hocam cumartesi günü maçta karşılaştık. Oyrasya'nın bir de futbol takımı var arkadaşlar. Muradin Hocam kulüp başkanı tabii canım. Dedi abi dedi ya bu top 5 işleri nasıl oluyor dedi. 7'de mesaj atıyorum listeye giremiyorum dedi ya. Ben ona taktik verdim hem gösterdim böyle uygulamalı. Bak işe yaramış hemen 4 numarayı kaptı bugün Muradin Hocam. Abi dedi hani böyle hani uydurmasyon falan yok, dümen falan yapmıyorsun değil mi dedi. Yok dedim ya, dümen bizde. Ne dümeni ya. Yani dümenci olduğumuz doğru da radyonun dümenindeyiz arkadaşlar, WhatsApp'ın değil. Top 5 listesinin 3 numarasında bugün Yıldız Hanım var. Günaydın herkese. Harika bir pazartesi gününden enerji dolu selam olsun diyor. Ve aleyküm selam. Yıldız Hanım 3 numarada bugün. 2 numarada Nihat var. Aleyküm selam Nihat'ım. Hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar diliyor. Eyvallah kardeşim. İşin gücün rast gelsin. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Vay be Nihat, helal olsun valla. Nihat da çözdü bu işi. Ve geldik bir numaraya. Top 5 listemizin bir numarasında uzun bir aradan sonra her birinci olamadığında isyan eden, itiraz eden, ekran görüntüsü isteyen kim var? Bir numarada bugün Dündar var. Hadi Dündar bugün de ekran görüntüsü iste. Hadi itiraz et bugün de.

Ne zaman birinci olamazsa abi listeye atar mısın bana? Abi bakayım, abi dümen yaptın. Her seferinde böyle. Ama birinci olunca hiç ses çıkmıyor dinlerim var ya. Senin de cool tavrın çözüldü. Dündar ve Yasin, güzel bir haftanız olsun gençler. Kolaylıklar diliyorum. Aynur Demircan, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Leyla Hanım, günaydınlar. Ali Bey, herkese iyi haftalar. Size de iyi yayınlar diliyorum. Hoş geldin. Erkencisin maşallah bugün Leyla Hanım. Aziz Başkan, günaydın Ali abi, iyi haftalar. İyi yayınların olsun. Herkese selamlar ve aleyküm selam Aziz Başkan. Hoş geldin kardeşim. Bu gece bizim. Mahmut Akçagöz, günaydınlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar herkese. Eyvallah Mahmut'um, işin gücün rast gelsin. Pembe Hanım, günaydınlar Mannerstorf'tan. Çok güzel bir gün olması dileğiyle diyor. Günaydınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldin, sefalar getirdin. Vay be, bir numarayı zorluyoruz top 5'te diyor. Vallahi niye, helal olsun ha. Rafet abi diyor ki yanlış bakmışsındır, o 37'dir diyor. Abi 5-37. Döndüm döndüm alime son. Taktik süper abi diyor. Aynen Muradin hocam, böyle devam. Dedim neden zar. Muradin hocam bana bir pindirink ısmarladı. Taktik derken ondan bahsediyor arkadaşlar. Yani pindirink kuru kuruya olmasaydı belki birinci bile olurdu bugün. Taktik maktik yok. Bam bam bam. Ömer abi günaydın. Ömer Akkuş. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin Ömer abi. İsmail Koçer, günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar abi, sesindeyiz diyor. Eyvallah, sağ olasın.

Yavuz günaydınlar kardeşim, günaydın abi. Biz kızımla birlikte diyor okul yolundayız. Vay, vay, vay, vay, vay. Dur sesi veremedik bir saniye. Şöyle yapalım tekrardan. Vay fıstığa bak sen. Guten Morgen fıstık, güp güzel musmutlu bir günün olsun. Allah zihin açıklığı versin maşallah sana.

Serkan günaydınlar. Hayırlı sabahlar abicim. Kolay gelsin. İşin gücün rast gelsin diyor. Kazasız belasız olsun. Yeni bir hafta. Yeni bir hayata başlamak güzel. Eyvallah Serkan. Hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Serkan, dua ederken kazayı belayı karıştırmayalım kardeşim. Olumsuzluk çağrıştıran kelimeleri kullanmayalım. Hani niyet iyi, dua iyi ama olumsuzluğu çağrıştırdığımız zaman kaza bela gelir bizleri bulur. O yüzden ne diyoruz? Güzel bir haftamız olsun, bereketli olsun. Hayırlı haberler alalım. Olumsuzluk eklerini, kelimelerini kesinlikle kullanmayalım. Aklında olsun sadece. Evin yolunu arar gibi. Anne, saçlar... Şengül Hanım günaydınlar. Hayırlı sabahlar. Güzel bir hafta diliyorum tüm dinleyenlere diyor. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Kadir abi günaydın. Oo, Kadir abi derkenci bugün. Rotomobil. Hayırlı sabahlar. Ali Bey diyor, dinleyen herkese sevgiler, selamlar olsun. Esnaf arkadaşlarımıza da hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar. Eyvallah Kadir abim, hoş geldin. Rota Home ve Rotomobil mağazaları. Kadir abi ve Haydar'a çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar. Nedim Soylu günaydınlar, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir gün olsun Nedim Başkan. Beytullah günaydınlar kardeşim. Bütün Viyan FM dinleyicilerine güzel bir hafta diliyor. Eyvallah Beytullah'ım. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Meyra Hanım günaydınlar. Bugünün tüm şarkıları benim canım dostum Tülay'ıma gelsin diyor. Belçikalı Tülay. Burada mısın Belçikalı Tülay? Meyra hoş geldin. Ankara'da havalar nasıl? Aleyküm selam Onur. Herkese günaydınlar. Güp güzel bir gün diliyorum amca. Eyvallah Onur. Hoş geldin. Kolaylıklar diliyorum. Yağmurlu bir İstanbul sabahından herkese kocaman günaydınlar. Ayten Hanım geldi. Hoş geldi. İstanbul ve yağmur güzel. Güp güzel. Musmutlu bir günün olsun Ayten Hanım. Oo, Ahmet abi geldi. Hataylı Ahmet. Günaydınlar, hayırlı sabahlar herkese. Eyvallah Ahmet, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Mustafa günaydınlar. İyi yayınlar, cümleten hayırlı işler, güzel bir hafta diliyorum herkese diyor. Eyvallah Mustafa. Sen mi çektin bu resmi? Oynama falan yok değil mi? Eğer sen çektiysen harika, muhteşem bir resim olmuş. Cevat günaydınlar, hayırlı sabahlar Ali Bey, nasılsınız, iyi yayınlar diliyorum diyor. Eyvallah Cevat, çok şükür her şey yolunda. Beşiktaş iyiyse biz de iyiyiz ya. Günaydın Gonca Hanım, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum, hoş geldin, günün güzel olsun. Suat, Guten Morgen, Suat Schwarzaupango. Öncelikle Yıldız ablayı tebrik ediyorum. Sonra da diğer abilerimi tebrik ederim diyor ilk beşe giren. Eyvallah Suat. Niye öncelikle Yıldız Hanım'ı tebrik ediyorsun? Yıldız Hanım 3 numarada. Bak birinci olan Dündar var orada. İkinci olan Nihat var. 5. olan Rafet abi var. Dördüncü olan Muradin hocam var. Niye illaki 3 numaradan başlıyorsun yani? Cinsiyet ayırmaksızın ilk beşi tebrik ediyorum. Ayrımcılığın alemi yok arkadaşlar diyor. Eyvallah Tamer, işte bu ya. Suat pozitif ayrımcılık yapıyor. Zeynep Fıstık, Guten Morgen Zeynep. Maşallah, babasıyla birlikte okul yolunda, VIP. Servise bakar mısın? Babası VIP servis yapıyor ya. Fadime Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Cansu günaydınlar, ben de buradayım abi diyor. Eyvallah Cansu, güzel bir günün olsun. Abi diyor yemeğe gidelim de şu birinciliği bir konuşalım seninle diyor.
bana böyle gelişti Muradin hocam ya. Yemek eşliğinde nasıl birinci olunur bir konuşalım, bir bakalım. Ömer abimin ellerinden öperim diyor. Ömer abim adamdır. Eyvallah, Ömer abi harbiden adamdır. Ömer Akkuş. Zuhal abla geldi, hoş geldi. Kolay gelsin Ali abi. Herkese bol bereketli güzel bir hafta diliyorum diyor. Sağ olasın Zuhal abla, bil mukabele. Kankan da geldi, hadi iyisin Zuhal abla be. Ooo, Tülay Hanım hastaymış, Belçikalı Tülay. Allah şifa versin, çok geçmiş olsun. Ankara'da hava serin ve serinmiş, yağmur yağacak gibi duruyor diyor. Yağmur yağsın, berekettir, ihtiyaç var. Bugün birbirinden güzel konularımız var arkadaşlar. Birkaç tane konumuz var. Bir tanesini seçeceğim şimdi. Ahmet Yakup Duman, günaydınlar kardeşim. Hoş geldin. Güzel bir haftan olsun. İşin gücün rast gelsin. Kadro Şampiyonlar Ligi ya. Cumartesi çorba içerek başladık güne. Viyana FM'deki dinleyici arkadaşlarımızla birkaç saat çalıştık arada. Sonra öğle yemeği için tekrardan buluştuk. Roto Möbel'de o meşhur masanın etrafında döner yedik. Söyleme sahiptir, canınız çekmesin.

Fadime Hanım günaydınlar. Ali Bey güzel bir gün ve güzel bir hafta diliyorum. Tüm Viyana FM ailesine çok teşekkürler. Hoş geldin. Suat. Diyor ki Suat. Çünkü bayanlar her zaman başımızın tacıdır. Öncelik bayanların abi diyor. Ya tamam da Suat, öncelik burada birinci olan abi. Önce birinci, sonra ikinci, sonra üçüncü. Sıralama böyle gidiyor. Nedir yani bu pozitif ayrımcılığın sebebi? Yok öyleymiş, yok taciymiş, yok şöyleymiş, böyleymiş. Hani eşitlik vardı Suat? Hani kadın erkek eşitti? He? Yıldız Hanım da diyor ki, tek bayan benim diyor ilk beşte olan. Ya Yıldız Hanım tamam da bazen top beşte tek erkek oluyor listeye giren ama kimse demiyor ki tek erkek sensin, helal olsun falan. Nasıl olacak bu iş? Oo, Gürcan abim geldi, kahvesiyle birlikte geldi. Kahvesi yoksa Gürcan abi gelmiyor. Günaydın kardeşim, iyi yayınlar diliyorum. Güzel bir hafta olması dileğiyle. Eyvallah Gürcan abi, işin gücün rast gelsin. Ge und o da hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Gürcan abi erkenci. Arabanın aynasından çekmiş Mustafa. Var ya Mustafa, retro fotoğraflar olur ya. Onun gibi olmuş, çok güzel çekmişsin. Şenol günaydın arkadaşım. Hayırlı sabahlar, iyi çalışmalar. Herkese de güzel bir gün diliyorum diyor. Eyvallah Şenol. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Yasin geldi. Yasin Akboğa, Star Ryzen. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar. Yasin, Star Ryzen. Yasin neredesin 2-3 gündür sen ya? Bir de bizim müdürümüz ha, Steyamark müdürümüz. Müdür ortada yok. Top 5'i kaçırdık diyor. Dündar, top 5'i kaçırdıysan birinci kimin olduğunu da bilemiyorsun haliyle. Boş ver ya, bilme. Önemli de değil zaten. Çok da gerekli değil yani.

Afet abi diyor ki niye öncelik bayanların? Hani bayanlara bakarsak hepimiz eşitiz. Yok bayan öncelik. Yok bayan ağır kaldıramaz. Yok bayan öyle. Yok böyle. Bu ne lahana? Bu ne perhiz diyor. Suat diyor. Ne ayaksın sen diyor ya. Dur Suat'tan bekliyoruz bir şeyler. Ben hep buralardayım. Eyvallah Yasin'im. Star Ryzen sevdiklerinize kavuşturuyor arkadaşlar. Sevmediklerinize kavuşturmaz. Niye? Sevmedikleriniz için bilet almıyorsunuz zaten. Sen mutlu oldun mu? Çok sevdim duydun mu? Yüreğimden vurdun mu? Bakalım ne yazacak Suat? Bekliyoruz. Cihat günaydınlar kardeşim. Hayırlı sabahlar. Güzel bir gün olsun. Güzel bir hafta olsun. Eyvallah Cihat'ım. Okul yolunda mısın? Cihat bıraktın mı yoksa? Esila yanında mı? Paket teslim mi adrese? Aleyküm selam Raşit. Kolay gelsin Ali abi. Hayırlı haftalar diliyorum herkese. Eyvallah Raşit. Güpgüzel musmutlu bir haftan olsun. Suat'ı diyor şöyle topluca bir aramız alalım. Bir kafasını yıkayalım diyor Nihat. Hangi deterjanı kullanacağız Nihat? Deterjan iyi olması lazım. Arap sabunlu bir şey olsun ya. Yeni çıkanlardan.

Dünder nereden biliyorsun sen nesin? Belki değilsin. Top 5'e bile giremedin belki. Yani sen bana bir şey ısmarlamadın ki birinci olacaksın. En son ne ısmarladın? Ne zaman ısmarladın? Aradan 2-3 ay geçti. Yani birincin olmanın yolları var biliyorsun. Dündar, ben mi öğreteyim bunları sana? Yani benim Yasin kankam varken ne işim olur seninle ya? Murat abi miyav moduna mı geçti yoksa? Benim mesajı duymadı mı diyor. Vallahi Tamer, bilemiyorum ki. Murat abi yoğun herhalde, müşterisi var muhtemelen. Şerife Küçük, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Canlar, her ikisi günaydınlar, musmutlu sabahlar. Her şey gönlümüzce olsun inşallah. Amin. Kolay gelsin. Home office mi bugün Şerife Küçük? Laptopu görüyorum, kahveyi de görüyorum. Herhalde home office. Haydar, geç kaldın. Hayırdır? Günaydın, hayırlı sabahlar.

gönderdin. Hadi söyleyeyim bari. Bugünün birincisi Dündar arkadaşlar. Söylemiştik ama Dündar o kısmı kaçırmış. Tebrik ediyoruz Dündar'ı. Vallahi helal olsun Dündar. Bir de şöyle bir şey var. Dedim ki Dündar dedim normalde hemen sorar. Abi listeyi bir göreyim. Ekran görüntüsü at abi. Kesin hile var abi. Dümen yaptın abi. Hep böyle kendinin birinci olamazsan sürekli bir şeyler var. Bugün dedim birinci oldu ya. Ne liste ister ne bir şey sorar. Kendi birinci oldu. Hiç egal ne olursa olsun fark etmiyor. Ama birinci olmasın eyvah eyvah. Kamerayı duymamış Murat Erdatlı. He. Duyuralım abi. Cinsiyet ayırmaksızın ilk beşi tebrik ediyorum. Ayrımcılığın alemi yok dedi Tamer. Fadime Hanım'ın kız kardeşi Lale Hanım bugün bel fıtığından ameliyat olacakmış. Çok üzgünüm arkadaşlar diyor. Dua bekliyorum diyor. Rabbim Şafi ismiyle şifa versin inşallah. İnşallah güzel bir ameliyat olur, iyi geçer. Lale Hanım sağlığına kavuşur. Beni terk edeceksen bana bunu söyleme. Okul yolundayım diyor Aydar. Aa. Bir gece ansızın git, beni bırak öylece. Mina kendi gitmiştir gene. Alya'yı getiriyorsundur. Abla olmak işte böyle bir şey. Prenses olmak kolay mı? Okula tabii götüreceksin, getireceksin. O zaman yarın ben mi birinciyim? Aslında bugün birinci olmam gerekiyordu diyor değil mi? Normalde cumartesi Haydar bana yemek ısmarladı. Birinci olması gerekiyordu ama yazmadı ya, o yüzden birinci olmadı. Yazsaydın kesin birinciydin Haydar.

Ali diyor, sen Raşit dedikçe benim sinirler kabarıyor. Haydar da bilir, burada Almanya'da bir Raşit var. Denk gelsek bir kaşık suda boğacağım diyor. Sen Raşit arkadaşa seslen. Onun diyor ismini bir değiştirelim diyor ya. Bir göbek ismi falan takalım diyor. Abi onun göbek ismi var be Rafet abi. Biz ona kısaca vesvese diyoruz. Ya Rafet abi, hikayeyi biliyoruz be Rafet abi. Abi ne çektiysen sen bu Raşitlerden. Bir de sen Nevşehirlileri çok seviyormuşsun, öyle dediler. Özellikle de Nevşehirli Ahmet abiyi çok seviyormuşsun. Ölüyormuşsun onun için, öyle diyorlar. O kankam geldi ya. Yasin sen neredesin? Yasin Tekbaş. Ali abi selamlar, günaydınlar. Sana ve dinleyen herkese hayırlı sabahlar, iyi haftalar diyorum. Yasin'im sen bu sıra patron moduna mı geçtin? Ne oldu? Bana mı öyle geliyor? Cuma günü işe gitmedin. Dündar halletti. Muhtemelen yeğenimiz de vardı. Hafta içi gene valla helal olsun. Patron dediğim böyle. Biraz kendisine vakit ayıracak, dinlenecek. Hep çalış çalış çalış. Nereye kadar ya? Hiç terk edilmiş Yavuz diyor ki abi sizin bu çorba hikayesi var ya diyor. Linz çevresinde Viyana FM dinleyenler varsa diyor ulaşsınlar diyor. Biz de yapalım aynısını burada diyor. Bana diyor uygun diyor. Her gün her yerde olur diyor. Hiç sıkıntı yok diyor. Eyvallah Yavuz. Linz ve çevresinde oturanlar. Çorba muhabbeti yapmak isterseniz sabahlar diyor. Ben varım diyor Yavuz. Ne diyorsunuz gençler? Linz'dekiler. Dur şöyle yapalım. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız. Hızlıca yol durumuna bakalım arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde.

0: Mesajlar yoğunlaştı çünkü. Arkadaşlar, an itibariyle Viyana trafiği çok fena. Mecbur kalmadıkça yola çıkmayın. Toplu taşıma araçlarını kullanmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Gerçekten çok fena bir trafik var. A23 Süt Ostangent'te trafik yoğunluğu neredeyse Niederösterreich sınırından başlıyor ta ki Erzberge Lende'ye kadar devam ediyor. A23'te yine A23 Kagran istikametine doğru Knoten Wösendorf'tan başlayan yer yer duran, yer yer akıcı olan bir trafik söz konusu. A23 her iki yönde yoğun görünüyor bugün. A22, A23 ile bağlandığı yere kadar çok yoğun bugün. Yine aynı şekilde. Yine A22 Nordbrücke üzeri çok fena. Çok kötü bir trafik var. Orası da çok yoğun. Reichsbrücke, Wagramerstrasse'nin devamı biliyorsunuz. Şehir merkezine doğru, Praterstern'e doğru çok yoğun. A4 havaalanı yolu Viyana istikametine doğru aşırı yoğun. Öyle böyle değil. Trafik yoğunluğu Mansfeld'den başlıyor. S1 yol ayrımının olduğu bölge daha doğrusu. S1 bugün yoğun. Uzun bir aradan sonra S1'de böyle bir yoğunluk görüyorum. İki tane kaza gözüküyor. Wösendorf istikametine doğru. S1 çevre yolu yoğun. Oberlerstrasse yoğun. Altmannsdorfstrasse, Breitenfurtstrasse yoğun arkadaşlar. Landstrasse A23 otoban çıkışı çok yoğun gözüküyor. Südbahnhof yoğun, Margaretengürtel yoğun, Westbahnhof yoğun, Nussdorf'e Gürtel. Gürtel'in çoğu yerde yoğun görünüyor bu arada, onu da söylemiş olalım. Yani her yerde trafik var bugün. Trafik görmediğim yer neredeyse yok. Trafik olmayan yerleri okusam daha çabuk biter diye düşünüyorum. Yola çıkmadan önce mutlaka yol durumuna bakmanızı şiddetle sizlere tavsiye ediyorum. Yolunuz her daim açık olsun.
1: EasyTrack araç takip sistemleri yol durumunu sundu. Artık aracınızın ve çalışanınızın peşinden koşmayacaksınız.
0: Nurdan günaydınlar, hayırlı sabahlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun Nurdan. Resul günaydınlar kardeşim, hayırlı sabahlar, iyi yayınlar Ali abi. Eyvallah Resulüm, güzel bir günün olsun, işin gücün rast gelsin. O kadar çok severim ki, o kadar sıkı sarılmak istiyorum ki, nefesini kesecek kadar diyor ya, o kadar çok seviyorum. Hele ki Nevşehir Gülşehir'den gelenlere, Gülşehirlileri çok seviyormuş. Ürgüp 50,5 verelim sana Rafet abi. Benim evle diyor dükkan arası 3,5 kilometre, boş ver diyor. Hatta 3,5 da değil, 3,7. 37'yi tutturmuş orada da. Abi gelir metreyle ölçerim bak. Atat diyor, bakayım ekran resmine diyor. Kimler var ilk 5'te? Vay Dündar'a bak sen. Hemen gönderelim biraz. Yavuz abi olur yaparız, bir grup kuralım biz de diyor. Vels'teki arkadaşlar var hep beraber, aynen. Her gün olmasa da Yavuz, belki cumartesi günleri olabilir bak. Vels'ten, Amstetten'den, Linz'den o bölgedekiler. Haftada bir gün çok güzel oluyor, onu söyleyeyim. Bizim Haydar'la Aziz her gün çorbayı birlikte içiyorlar zaten. Biz de haftada bir gün böyle vakti olanlarla toplanıyoruz. Bu hafta kaç kişi vardı? 9 kişiden fazlaydı herhalde. Bazen 13, 14, 15, 16 kişi olduğumuz oluyor. Gelemeyenler oldu. Önümüzdeki hafta geliyorlar. Yani bir şekilde oluyor ya. Cumartesi sabahları genelde 8'de buluşuyoruz biz. Kimisi uyumayı tercih ediyor. 2-3 haftada bir geliyor. Kimisi her gün geliyor. Kimisi işten dolayı gelemiyor. Ama 8 iyi bir saat cumartesi günü için. Wels, Linz, Amstetten. Haftada bir gün çorba günü yapmaya ne dersiniz? Abi diyor, Raşit yerine Reşit diyelim diyor. Zaten yeni Reşit oldu sayılır diyor. Reşit, Guten Morgen Reşit. Konya şivesine de çok uygun zaten Reşit. Raşit'teki A'nın üstüne iki tane nokta koyarsak Reşit oluyor arkadaşlar. İsrafil aleyküm selam kardeşim. Ali abi hayırlı yayınlar. Hayırlı günler diliyorum de. Eyvallah İsrafil, işin gücün rast gelsin. Özırmak Bekaray. Özırmak Market. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum İsrafil kardeşime. Birinci olmak sonucu gösterir. Bir bayanın ilk bir şeye girmesi mücadele ettiğini gösterir diyor. Saygı duyulması gerekir diyor. İlk onu tebrik ettim. Eyvallah Suat. Suat da biz baş edemeyiz ya. Lafla baş edemeyiz Suat bu konuda. Ha, abi diyor Murat'a, ha pardon yanlış okumuşum ya, Murat Erdatlı. Tamer diyor ki, bak Murat Erdatlı iyi dinle. Murat abi miyav moduna mı geçti, mesajını bile duymadım bugün diyor. Yani sana miyav moduna mı geçti, mesajı yok diyor. Murat abi bugün evet hiç yazmadı. Sadece bir emoji gönderdi, günaydın emojisi. Ya Tamer, Murat abi mutluluktan ne yaptığını biliyor mu zannediyorsun sen? O kadar mutlu, o kadar sevinçli ki. Kendinde bile değil Murat abi ya. Bilemedim bana darıldın sen. Güzel olan her şeyin ardından. Hak ettiğini bulamadım. Murat Baran günaydınlar. Toprağım iyi yayınlar, kolay gelsin. Herkese Allah kolaylık versin. İşinizde, gücünüzde bereketli olsun diyor. Eyvallah Murat abi, hoş geldin. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Murat Baran ne yapıyorsun abi? Her şey yolunda mı? Görüşemedik beyadır. Rafet abi biz ona şeytan diyoruz. Sen de Carlos de. Carlos gibi top oynuyor şeytan diye. Niye ya Carlos? Roberto Carlos. Carlos iyi oyuncuydu. Yengeler her hafta izin vermiyor. Ondan gelemiyor bazı arkadaş diyor. Allah Allah. Kimmiş onlar Haydar ya? Ben niye bilmiyorum. Schengen vizesi olan ama yengen vizesi olmayan arkadaşlar varmış aramızda. Allah Allah. Günaydın abi. Keyifli yayınlar diliyorum. Haftamız güzel geçsin. Naide hoş geldin. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Naide hayırlı işlerin olsun.

Naide, sana Aziz Başkan Naydın abi göndereceğim. Adresi yaz mekanın da, sana yardımcı olsunlar bu kuaför malzemeleri konusunda. Erko Frizör Bedav 10. Viyana'da. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar radyomuza destekleri için. Arkadaşlar, bu kuaför ürünlerini biliyorsunuz. Kuaförlerde kullanılan malzeme var. Tüm dükkanlara toptan satış yapılıyor. Dükkana gelirseniz de parakende eviniz için alabiliyorsunuz. Hemen Kuellenstrasse ile Luxemburgerstrasse'nin kesiştiği köşede, çok kolay bir yerde. İnşallah Yavuz, bir hafta şey yaparız. Linze çorba içmeye geliriz ya. Yapar mıyız gençler, Viyana'dakiler? Linze çorba içmeye gider miyiz? Özkan'ım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Kar Vizyon 23. Viyana. Hayırlı işler, bereketli, bol kazançlar diliyorum. Kemal Müdürüm günaydınlar, iyi haftalar. Ali, çorba olur ama diyor, önce biraz dağ yürüyüşü falan, yani spor yapmamız lazım. Çorbayı hak etmek lazım diyor. Eyvallah müdürüm. Aslında şöyle bir şey Kemal müdürüm, sen oraların uzmanısın. Yani bir dağ yürüyüşü ardından çorba var ya, 10 numara 5 yıldız olur. Yapabiliriz aslında öyle bir şey. Şu ayak sakat olmasaydı neler yapardık da, ayak gene sakatlandı. Bizim bir dağcılık grubumuz var. Biz zaten sürekli yürüyorduk ama işte ayak sakatlanınca artık bırakmıştık. Biraz düzeldik derken gene sakatladık ayağı. Linz taraflarında çok güzel yürüme yerleri var. İster düz ister zirve, farklı farklı rutalar var. Kemal müdürüm biliyordur mutlaka onları. Gönül Hanım günaydınlar. Ali abi, Allah kolaylık versin, hayırlı yayınlar diliyorum diyor. Çok teşekkür ediyorum. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Emine ablamız geldi galiba diyor. Emine Erdatlı'nın ondan ses çıkmıyor. Vallahi olabilir Haydar. Mümkün. Graza gelin, çorbadan sonra bir de kuzu keserim size. Yasin Akboğa. Yasin bak, bize şaka yapma, biz gerçek zannediyoruz böyle şeyleri, geliriz valla. Ya işte ben şaka yapmıştım, bugün müsait değilim falan anlamayız. Yasin Akboğa.

Bak Naide her şeyi zaten Erko'dan alıyormuş ya. Coşkun abiyi de tanıyor. Aziz Başkan beni görmemiştir ama diyor Coşkun abiden alıyoruz biz her şeyi diyor. Oo süpersin hadi bakalım. Boşuna dükkana da götürüyorlar yani haberin olsun. Dükkanına kadar geliyorlar Naide çıkamadığında. Bu arada abi diyor kimin dua kapısı açıktır bilemeyiz. Rabbim tüm hastalara şifalar versin. Özellikle de bir ablamız var 6 gündür yoğun bakımda. Çok üzüldük diyor. Allah Şafi ismiyle şifa versin inşallah ablamıza. Büyük geçmiş olsun. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşur. Ne zaman şaka yaptık? Eyvallah Yasin. Yasin organizasyonu yapıyorum bak.

0: Arkadaşlar, bugünkü konumuza hızlıca bir giriş yapalım bu arada. Bazen yaptığımız bir şeyler oluyor. Herkesin yapmadığı ama bizim yaptığımız. Havasını atmadan duramıyoruz. Hava atarken böyle çok belirgin yapmıyoruz bu işi ama mutlaka bir havasını atıyoruz. Anlayanlar diyor ki havam batsın falan diyor. Biliyorsunuz bu muhabbetleri. Hadi bakalım. Yapanların hava atmadan duramadığı şeyleri bir yazın bakayım ya. Ben mesela şunu diyeyim. Askerliğimi Şırnak'ta yaptım. Bak. Ben çayı şekersiz içiyorum. Çayı şekersiz içmek havası oluyor onun da. Hadi bakalım, ben örnekleri verdim. Gerisi sizden gelsin. Yapanların hava atmadan duramadığı bazı işler var. Sizin aklınıza gelen ne var mesela? Ben Viyan FM dinliyorum. Wow. Güzel. Hadi bakalım, yaz gelsin.
1: Bir gülüşün yeter bana. Güneş...
0: Yasin, bir göreydik, niye sildin ya?
1: Sen gelince değişiyor rengi.
0: Çarşamba günü Haydar buraya gelecek. İnşallah ölçer diyor. Allah Allah. Haydar, çarşamba mı gidiyorsun oraya? Gel ölç yolu diyor. Tersten gidiyorum, 3.7. Diğer yolu alırsam 3.5 ama ben diyor 3.7 olan yolu kullanıyorum. Her zaman diyor takoyu sıfırlarım diyor. Abi sen nasıl bir hastasın ya Rafet abi. Abi nasıl bir şeysin sen ya. Adam plakayı tutturmak için abi 200 metre fazla yol gidiyor. Bir de takoyu sıfırlıyormuş. İlgimi çekti kuaför malzemesi. Ne yapacaksın abi? Kel saçına jöle mi süreceksin? Kel kafana.

yeni bir diyor iPhone çıktığında diyor ilk alanlar diyor. He, aynen. Bak iPhone 18 aldım. He. Havan batsın havan. Murat abi de havasını attı. Ha, atın bakayım havanızı. Hadi bakalım. İsme Özel güzel şarkı yaparım diyor. Vay. Havan batsın be. Hüseyin abi günaydınlar, hayırlı sabahlar, hoş geldin. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Arkadaşlar konumuz yapanların hava atmadan duramadığı bazı şeyler var. İlla böyle havasını atacak yani. Mesela benim aklıma bir tane daha geldi. Birlikte geçen her dakika yeter. Sabahları kalkar kalkmaz kahve içerim. Bak bak bak bak havaya bak havaya bak.

Havan batsın ya, havan batsın. Havanızı atın bakayım. Yaptığınız bir şeyle havanızı atın ya. Herhangi bir şey yapıyorsunuz. Bir topluma girdiğinizde de anlatıyorsunuz. Havanızı bir atın bakayım. Nasıl atacaksınız? Merve Hanım günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin.

Bak Onur havasını attı. Bir ateş böceği gibi yanıyorum. Ben Ali Süzen'le takılıyorum. Bak. Havam batsın Onur be. Alışkın değilim sensiz uykulara. Gece olsa sana koysa. Biz her sabah çorba içiyoruz diyor. Bak bak bak bak Haydar'ıma bak sen. Bugün Haydar'ın çorba arkadaşı değişmiş. Aziz Başkan yok mu orada ya? Kamil abim burada diyor. Kamil'den herkese selamlar var. Özellikle de Cideli 37'ye diyor. Ay. Rafet abi ekip hep burada. Kamil günaydınlar kardeşim. Hayırlı işlerin olsun. Güzel bir günün olsun. Perşembe gelecekmiş bu arada Haydar. Haberin olsun Rafet abi. Çorba içerek havalarını atıyor görüyor musun? Havanız batsın be. Hadi bakalım yaptığınız basit bir şeyle havanızı atın. Yaptığınız basit bir şeyle havanızı atın. Arabayı gördün mü be? Hayırdır Tamer araba mı aldın? Ama şimdi öyle olduğu zaman direkt hava atmış oluyorsun tamam mı? Arabayı gördün mü? Alışkın değilim, sensiz uyku. Onu birazcık böyle yumuşatman lazım. Ya işte ben de Mercedes GL350'ye biniyorum. Ya bunu yeni aldım işte basit bir şey aldım ben de. Ayağımı yerden kessin. AMG 63. Ayağımı yerden kesiyor ya. Allah'tan ayağını yerden kesiyor ha. Yani böyle olacak. Havanızı bir atın bakayım ya. Sesli mesajlarla da olabilir. Güngör günaydınlar kardeşim hoş geldin. Ali abi hayırlı sabahlar, hayırlı haftalar. Güzel bir parça açarsan diyor. Sevinirim. Hüsamettin ve Cüneyt kardeşlerime de selam olsun. Hayırlı programlar diliyorum diyor. Güngör eyvallah sağ olasın. Güpgüzel musmutlu bir günün olsun. Hüsamettin ve Cüneyt'e de buradan sevgiler selamlar olsun.

çok iyi kilo verdim be. Bak onun havası öyle atılmaz yalnız. Yıldız Hanım hani onun havasını atanlar yanlış atıyor. Çok iyi kilo verdim. Yok öyle olmaz. Onu şöyle yapıyorlar. Kanka bak bana bir. Elinde göbeğine koyuyor. Kanka bak bir. Bir değişiklik görüyor musun kanka? Ne oldu lan 100 gram mı verdin ha? Ne oldu? Hey sabah çorba içerim diyor. Va va va. Çorbanın bir havası oluyor. Siz haftada bir gün içiyorsunuz, biz her sabah içiyoruz diyor. Aziz Başkan onu öyle dememek lazım. Çorbasız güne başlayamıyorum ya. Her sabah çorba içmem lazım. Yoksa başlayamıyorum güne. Onun havasını böyle atmak lazım. Turgut niye olmasın ya? Önceden biz öyle bir faaliyet yapıyorduk. Ama işte pazar günleri biraz da gezme günü olduğu için. Pazar günleri diyor önce diyor sabah namazı sonra da çorba. Vallahi yıllar önce o etkinliği çok yapıyorduk. Güzel bir etkinlik olabilir niye olmasın. Tatile gidenler hava atıyor diyor. Onun havası şöyle atılıyor. Direkt tatile gittim falan işte 5 yıldızlı otele gittim falan. O görgüsüzlük oluyor tamam mı? Öyle atılmıyor. Ya yine benim bir şöyle hava alıp gelmem lazım. Buralar beni çok boğdu, çok yoruldum. Hafta sonu uçuyorum. Kısa bir uçuşum var. Uçup geleceğim. Onun havası böyle atılıyor Merve Hanım. Artık yani hava atmak öyle direkt söylemek de olmuyor. Ya işte 5 yıldızlı otele gidiyorum falan olmuyor. Araba muhabbetinde biraz önce yaptığımız gibi. Ya ayağımı yerden kessin diye aldım. BMW X6. Yani bu işler böyle artık. Bir seni düşündüm, bir de kendimi. Bu kadar haksız. Limonlu su olmadan güne başlayamam. Vay Yasin'im işte bu ya. Havayı böyle atıyor. Bak basit şeyler arkadaşlar. İllaki maddi olarak değerli olması gerekmiyor tamam mı? Limonlu su içmeden güne başlayamam. Çünkü herkes limonlu su içmez, içemez o yüzden. Ama güzeldir arkadaşlar limonlu su. Herkese tavsiye ederim sabahları kalktığınızda. Su biraz da ılık olursa 10 numara 5 yıldız. Bak Yasin havasını şöyle atıyormuş. Ya sabahları Viyana FM dinliyorum. Ama bizim radyo müzik falan dinletmiyor. Muhabbet var. Anlatılmaz yaşanır. Mutlaka kendini dinlemen lazım. İşte bu ya. Havanı böyle atacaksın. Ya ben sabahları kalkıyorum. Viyana FM açıyorum. Oh keyfim yerine geliyor. İşte bu ya.

0: Sabahları 5'te kalkıyorum. Ba ba ba ba ba. Halimi bir sordun mu? Pişman mı yüreğim? Gözlerime. Sabahları 5'te kalkıyorum. Bize ne 5'te kalkıyorsun ama havası var sabahları işte 5'te kalkmanın arkadaşlar. Herkes 5'te kalkmıyor. Yarım maraton koşuyorum. Ba ba ba ba ba ba. Kemal müdürüme bak sen. Ya hafta sonu işte koşu vardı, oraya gittim. Yarım maraton koştum. 20 kilometre. Kemal müdürüm, bunu böyle anlatman lazım. Masumlaştıracağım biraz. Ya ara sıra bisiklet sürüyorum. Ha işte. Buradan atlıyorum bisiklete. Viyana'ya kadar gidiyorum falan. Böyle anlatman lazım. Masumlaştırman lazım biraz. Şöyle dersen o görgüsüzlük oluyor. Bisiklete bir biniyorum, buradan 200 kilometre Viyana'ya gidiyorum. O, bu görgüsüzlük, bu olmaz. Ama böyle yaparsan, ya işte bisiklete biniyorum, pedalı çeviriyorum, bir bakmışım Viyana'dayım. Aa, helal olsun Kemal müdürüme. Arkadaşlar yaptığınız işi böyle masumlaştırmanız lazım. Artık eskisi gibi böyle direkt hava atılmıyor. Yayını yeni açanlar, yeni yeni sesimize kulak verenler. Günün konusu. Yaptığınız masum, basit, küçük şeylerle hava atarsınız ya. Herkesin yapmadığı ama sizin yaptığınız küçük şeylerle havanızı atarsınız ya. Onları bir yazın bakalım. Ya da başkasının attığı hava varsa öyle, onu da yazın. Bak bak Mustafa nasıl hava atıyor. Viyana FM dinliyorum. Top 5 var. Sık sık birinci oluyorum. Çoğu zaman da dereceye giriyorum. Bah bah bah, havaya bak sen, havaya bak. Top 5'te derece yapıyormuş. Bak. Yeni araba alanlar değil mi Yavuz? Eyvallah abi. Yeni araba alanlar. Ya şimdi o konu gene söylediğim gibi bir böyle görgüsüzlük şeklinde var. Bir de onu güzelleştirenler var. Hangisi senin? İşte araba almışsındır. Ya işte benim araba eski değildi. Ayağımı kessin diye araba aldım. Hangisi senin? Ya şu gariban arabası benim. Gariban arabası dediği de var ya, son model 0 kilometre Mercedes BMW yani. Bah bah bah. O zaman görgüsüzlük olmuyor. O zaman güzel, kibar oluyor. Çünkü artık direkt hava atıldığı zaman direkt böyle çok göze batıyor. Çok itici oluyor değil mi? Benim Rotohome'da bir arkadaşım var. Adı Haydar. Selamımı söyle, yardımcı olur diyor. Baa, bundan iyi havam olur ya. Sen Roto'ya git, Haydar'ı bul, selamımı söyle. O halleder, sıkıntı yok. Havam batsın be Onur. Yok ki Haydar gibi bir tanıdığımız, hava atalım. Şenol'un hava atmasına bakın arkadaşlar, bak. Ayıptır söylemesi, tek başıma A'dan Z'ye. 30 tane lahmacun yaptım da. Ya bunlar benim için basit işler, çocuk oyuncağı. 30 tane lahmacun yaptım elimin hamuruyla. Ba ba ba ba ba ba ba. Elinin hamuruyla A'dan Z'ye her şey dahil arkadaşlar. Komple paket. Arada dikkatli dinlemeyenler kesin kaçırmıştır. O yüzden tekrardan soruyorum. 30 tane lahmacun yapan bir erkek dinleyicimiz. Kim yapar bunu ya? Kim yapabilir? Sizce kim yapmıştır? Leyla Hanım neyi sildin sen ya? Neyin havasını sildin? Hadi bakalım.
1: Günaydın herkese. Ben her sabah Viyana FM has adamlarıyla ve Viyana FM'le mesajlaşıyorum ve mesajlarımı Ali Süzen okuyor.
0: Vay, çok havalı. Harbi çok havalı. Abi, Ali Süzen'le aynı grupta adam ya. Günaydın yazıyor, mesajlarını Ali Süzen okuyor. Yok böyle bir şey ya. Vay.

0: Selma Hanım günaydınlar. Ali Bey keyifli yayınlar diliyorum diyor. Belçika hoş geldin. Güp güzel mus mutlu bir günün olsun. Oo Tülay Hanım da burada. Belçika komple burada. Günaydınlar herkese sağlıklı bir hafta diliyorum. Meyram'a da selamlar ve aleyküm selam Tülay Hanım Belçika. Belçika mesajları üst üste. Hem Selma Hanım'a hem de Tülay Hanım'a güp güzel mus mutlu bir hafta diliyorum. Hoş geldiniz. Her cumartesi Viyana FM'deki arkadaşlarla çorba içmezsem olmaz. Güne başlayamıyorum. Cumartesi olduğunu anlamıyorum diyor. Vay. Burdurlu Mehmet. Ara ben abi rüyamda görüyorum. Alırsam havam atacağım diyor. Tamam tamam. Sen bir tane araba al. Tofaş alsam bile onu ben öyle bir parlatacağım ki var ya. İnanamayacaksın. Ben de diyor her ortamda arkadaşlara, tanıdıklara Viyana FM dinliyorum diye hava atıyorum diyor. Bak Şengül Hanım'a bak. Şengül Hanımlar oturuyor böyle işte 5-6 kişi. Şengül Hanım diyor ki ya ben her sabah erkenden kalkıyorum. Pindrinksimi alıyorum. Radyomu açıyorum. Millet merak ediyor. Ne radyosu, ne dinliyorsun? Bu devirde radyo mu kaldı? Tabii ya ben Viyana FM dinliyorum. Aa! Güne Viyana FM'siz başlamam. Helal olsun Şengül Hanım'a. Yapanların mutlaka havasını attığı şeyler arkadaşlar bunlar. Bilmeden ama bilerek değil bakın. Bunlar bilmeden yapılan şeyler. Artık tansiyon ilacı kullanmıyorum. Saat 7-9 arası Viyana FM dinliyorum. Yetiyor. Tavsiye ediyorum herkese diyor. Eyvallah Nihal Hanım. Nihal Hanım'a soruyor kızlara. Anne ilacını alıyor musun? Yok be kızım. İlaca gerek yok artık. Viyana FM dinliyorum. Yetiyor bana. Havam batsın be. Herkes erken kalkar diye hava atıyor. Gonca Hanım da geç kalkıyorum diye hava atıyormuş. Ya ben sabahları ne zaman canım isterse o zaman kalkıyorum. Bak bak bak bak. Lükse bak ya lükse bak. Benim diyor hava atmama gerek yok diyor Murat Erdatlı. Niye abi hayırdır senin özelliğin ne? Benim yaptığım her şey bir olay zaten diyor ya. Eyvallah Murat abi. Hayırlı sabahlar abi herkese. Hava atmayı sevmem ama insanın sınırsız vizesi olunca hava atmadan da duramıyor be diyor. Eyvallah Faruk güp güzel mus mutlu bir günün olsun. Ya Faruk şöyle. Bazı şeyler bile bile havası atılmaz tamam mı? Bilmeyerek, istemeyerek yapılan şeyler bunlar. Özellikle de seninki. Şimdi futbol grubumuzda da yazıyor. Burada da yazdın. Vize sıkıntım yok. İstediğim zaman çıkıyorum falanlar. Bak bu bilerek atılan bir hava değil ama abi insan onu söylemek istiyor. İçinden geliyor. Vize sıkıntısı mı o nasıl bir şey ya? Vize o nasıl bir şey? Ben istediğim zaman istediğim yere çıkıyorum. Allah Allah. Ya şimdi o sana göre basit bir şey tamam mı? Ya onu yapamayanlar için var ya. Adama diyorsun ya. Ya işte vize o nasıl bir şey? Ben istediğim zaman çıkarım. İstediğim zaman girerim. Adam diyor ki lan diyor nasıl oluyor? Ben yapamıyorum bunu diyor ya. Faruk elindeki lüksün farkına var. Kendine gel Faruk. Hasretinin şerefine kuruldu. Fadime Hanım sen neyi sildin yetişemedik. Benim şu tablayla attığım drifti kimse atamaz diyor vay. Raşit ben senin yerine olsam öyle hava atmazdım. Ya bu sabah kalktım. Canım işe gitmek istemiyordu. Bastım krangı ya. Öyle hava atman lazım Raşit. Ya arkadaşlar Ben içeride iki ayur lobum var. Nasıl oluyor Raşit dediklerine? Ya canım ne zaman isterse kranga çıkıyorum. Patron hiçbir şey demiyor. Devlet de bana öyle bir hak vermiş. Canım istemiyor, gitmiyorum işe. Baba baba baba. Ya bu ne kadar güzel bir hava atılacak bir şey Raşit.
1: Bırakmadım yakamı, iyileşmeyen yaramı. Sen sarardın bir zamanlar, şimdi eller sarıyor.
0: Tülay Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar. Ha bak bak, havaya bakar mısın? Allah'ını seversen. Bugün buraya geçmem lazım. İmzalanacak evraklar var. Ba ba ba ba ba, hava mı atsın? Büroya geçecek, evrakları imzalayacakmış. Allah Allah. Nasıl bir havadır bu ya? Bugün büroya geçeceğim. Şenol abi diyor, hiç görmedik çok şükür diyor. Şenol şu lahmacunları yap da bak, bayram görmemiş, getir. Vatandaş yesin, nasiplensin Şenol. Hep bana hep bana olmaz. Bayramın havası daha iyi. Ödüllü Viyan FM'in ödüllü dinleyicisiyim. Bir de yıldızım var diyor. Pa pa pa pa. Ne yapıyorsun ortama girince? Arkadaşlar ben bu radyoyu dinliyorum. Uluslararası ödülleri var. Ben de ödüllü dinleyiciyim. Wow.

Arkadaşlar bu akşam milli takımımız Bursa'da İtalya'yı misafir edecek. İtalya'yı konuk edecek. Milli takımımıza başarılar diliyoruz. Karşılaşma Avusturya saatiyle 20.45'te başlatacak. Bunu da hatırlatmış olalım. Semih Cenk'in bu güzel eserini de milli takımımıza armağan edelim. Fransa'ya mağlup olmuştu millilerimiz biliyorsunuz. Cuma günü bizi üzdüler ama inşallah bu akşam güzel bir sonuç bekliyoruz.

Havalı olmak için uğraşmıyorum. Fabrika ayarlarım böyle. Vaaay. Süper. Çok havalısın. Yok be ya, doğuştan böyleyim. Yakışır Zuhal abla. İstisnasız her gün ona nacizane bir şiir yazmadan duramıyorum. Bak, Tamer onu şöyle söyleyeceğiz. Ya bir sevdiğim var. Her gün, ama her gün şiir yazıyorum. Lan ne layık bir erkeksin sen be. Bunun havası mı olur ya, Allah'ını seven. Nerede çalışıyorsun? Avusturya'nın en büyük hastanesinde. Vay. Orası neresi? AK. Süper. Çok havalı Aynur Hanım. Ya işte hastanede çalışıyorum. Avusturya'nın en büyük hastanesi. Vay. Kıymetli bir abim var. Bir orduya bedel. Adam gibi adam. Kaliteli, mütevazi. O kim derseniz şu an mesajı okuyor. Eyvallah Emrah. Herkeste yoktur böyle bir abi günümüzde diyor. Eyvallah Emrah. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun tekrardan. Çok teşekkür ediyorum. O senin güzelliğin. Birinci Viyana'ya gidince bir havalananlar oluyor abi diyor. Nereye gidiyorsun? Ya birinci Viyana'ya gidiyorum. Biraz gezip geleceğim. Bak. Birinci Viyana'nın nesiyle hava atıyorsa ya birinci Viyana'ya gideceğim. Bilmem ne diyor, kahvesi var, kafeler var diyor orada tanınmış. Oradan resim atınca havalananlar var diyor. Nereye gittin? Kafe Santral'e gittim ya. Oranın kahvesi de bir başka oluyor. Orada içtiğim kahveyi hiçbir yerde içemiyorum. Bak bak bak. Havaya bak. Bozuldu tüm ezber. Senin de cool tavrın çözüldü hemen. Ben seni görünce kocam da kocam diye havalananlar var diyor. Deli bir tempo var şimdi. Kalbimde aynı şey duyuyorum. Benim kocam var ya. Dünyalar iyiyiz. Sabah bir çıkar, ertesi gün eve gelir. Öyle mi hava atıyorlar, öyle mi oluyor? Bilemedim şimdi. Ya insan kocasıyla karısıyla niye hava atar ya? Bugün Viyana FM'de benim istek parçam çaldı demeyi çok isterdim. Vay, böyle de hava mı atıyorsun? Naide. Viyana FM'de bugün benim istek parçam çaldı. Wow, çok havalı. Sen, bir adım ben sonunda dayandı. Kalabalık dünyada birbirimize kandı. Gel dedim, gel dedim. Bir sohbet içinde Ali Süzen ismi geçtiğinde diyor, tanıyor musun diyorlar. He, Ali abi kankamızdır. Her sabah hal hatır soruyoruz birbirimize diyorum diye. Çok iyi. Bu güzeldi. Yok canım ya, beni tanıman ne havası olacak?

0: Benim hava atmama gerek yok demek bile ayrı bir hava abi diyor ya. Değil mi? Aynen. Ya benim hava atmama gerek yok ya. Ben doğuştan havalıyım. Yürü be. Doğru, güzel ama. Ben sana olan hasretim gözyaşımda. Hani bunu atlatabilirdi kalbim. Ya ben bir yere gideceğim zaman taksi çağırıyorum. Abi benim özel şoförüm var. Murat Erdat'tan başkasına binmem. Allah Allah. Havaya bak ya, havaya bak, havaya. Ben diyor Murat Erdat'tan başkasına binmem diyor ya. Özel şoförüm var diyor. Çok havalı. Ordulu Mehmet, günaydınlar. Güpgüzel, musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. İyi yayınların olsun abi. Kolay gelsin diyor. Eyvallah kardeşim. Siz söylediniz attığım havayı diyor. Her sabah Viyan FM dinliyorum. Tabii canım, çok havalı. Ya ben sabahları Viyan FM dinlemeden güne başlayamıyorum ya. İlla dinlemem lazım. Vaa. Lahmacunu ben yaparım ama evde benim onayım olmadan hiçbir iş olmaz. Wow. Allah Allah, Allah Allah. Masaya yumruğunu da vuruyor musun Şenol? Ben ne dersem o, tak. Yayın bitti, sen hala dinleyeceksin diyor. Ya çok mesaj var Rafet abi. Sırayla okuyorum aşağıdan yukarı. Kamil'im, gönlü güzel kardeşim, iki adam diyor. İki tane adama da selam olsun buradan. Ve aleyküm selam. Hemen sesli mesaj da vereyim. Rafet abi, çözeceksin sen bu işi ya.
1: Mesleğimle bir hava atayım o zaman. Ya geçen bir araba geldi. 12 tane tamirhane dolaşmış. BMW servisine gitmiş. Audi servisine gitmiş. 8000 euro masraf çıkarmışlar ama hatayı hala bulamamışlar. Bana geldi. 10 dakika içinde işini çözdüm.
0: Vay Rafet abi. Ya geçen bir MVM geldi işte. 12 tane servise gitmiş. Yapamamışlar. Bana geldi. 10 dakikada hallettim işini, gönderdim. 100 lirasını aldım. Adam çok teşekkür etti. Çok memnun kaldı. İşte bu ya. Abi mütevazı anlatmanız lazım. Aynen böyle. Süper, çok iyiydi bu Rafet abi. Viyana FM'in sahibi var. Adı Ali. Bir de benim hemşerim Cideli. Ama ben pek sevmiyorum onu. Dinliyorum işte. Sen gelmezsen yayının tadı yok diyor. Ben de kırmıyorum. Yoksa diyor yayın mayın dinlemem ben diyor. Rafet abi. Tamam Batsın be. Tüm firmaya Viyana FM dinletiyorum. Ne havama, aynı. Mesaj yazıyorsun şimdi Yavuz sabahları. Abi firmaya geldim. Viyana FM açtım. Herkese dinletiyorum. Dinlemeyen yok. Helal olsun be. Hava atmak gibi olmasın da bir hava alıp geleceğim. Türkiye'ye gideceğim. Bir uçup geleceğim. Vay be. BJK Murat abi, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Kardeş kolay gelsin. Milli takıma başarılar diliyorum diyor. Eyvallah Murat abi. BJK Murat, güpgüzel musmutlu bir günün olsun abi. Abiler mesajlar çok, ablalar. Sırayla okuyorum, yetiştirmeye çalışıyorum. Konu güzel ya. Mirhivan Hanım, günaydınlar. Oo, Mirhivan Hanım burada, erkenci. Ali Bey, hayırlı, bol kazançlı, bereketli bir haftamız olsun inşallah. İsviçre'den koskocaman sevgi dolu selamlar yolluyoruz. Vay Mirhivan Hanım, hiç havalı değil ya. İsviçre'den selamlar gönderiyorum. Daha nasıl olsun ya, daha ne havası olsun. Ya işte şu an İsviçre'deyim. Alice harikalar diyarı. Güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Atacaksın illa beni korunun içine. Vay, Coşkun abim de gelmiş. Coşkun abim bugün çok havalı. Niye? Çünkü Viyana FM'e sponsor oldu, daha ne olsun ya. Tam hava atılacak şey ya. Artık biz de Viyana FM'e sponsor olduk. Bak, daha bundan iyi hava mı atılır Coşkun abi? Yıktın mı yere, tut kaldır da bir bağrına bas. Estetik yaptırdın diyoruz. Yok canım, biraz ödeme aldırdım. Bu da güzel, bu da iyi. Abi diyor, işte ben de canım sıkıldıkça arada işe gidip geliyorum. Diğer zamanlar evdeyim. İstediğim zaman gidiyorum, istediğim zaman geliyorum. Böyle bir çalışma tempom var. Vallahi bu çok havalı Naide. Bu çok havalı, söyleyeyim ben sana. İstediğim zaman gidiyorum, istediğim zaman geliyorum. Güzel bir işim var, çok memnunum. Kendi yaptığım çaydan başkasını içmem diyor. Vaa Kadir abi. Bak, çay dedi mi akan sular durur Kadir abi. Kendi yaptığım çaydan başkasını içmem. Vaa. Kadir abi, gelelim de bugün içelim o çayı. Kadir abinin havası güzel. Ben de çayı kaynar içerim abi. Ya bu soğuk ya, bunu içmem ben. Kaynar olacak, kaynar. Aslında hayatımızda bilmeden ya da istemeden hava attığımız birçok konu var arkadaşlar. Bu söylediklerimizi, yazdıklarımızı inanın böyle günlük hayatınızda şöyle bir gözden geçirin. Hepsini yapıyoruz, biliyor musunuz? Hava atmak için yapmıyoruz ama ister istemez bir hava atıyoruz ya. BJK Murat deyince bütün Viyana beni tanır diyor. Vallahi öyle Murat abi ya. Viyana'ya git, BJK'de herkes tanır. Vallahi doğru söylüyor Murat abi. Çok güzel bir hava. Mustafa günaydınlar. Mustafa'nın havası da güzel. Her aklımı sana mı vereyim diyor ya. Ya şurada az bir aklım var, onu da sana mı vereyim. Baba. Bu da hava atmaktır aslında arkadaşlar. Mustafa, nereden dinliyorsun? İlk kez yazıyor bizlere. Depoya gidiyorum. Dur Yasin. Ne yapacaksın depoda? Depoya gidiyorum. Lan şimdi çözmeye çalışıyorum. Nasıl bir havası var? Ya ben depoya gidiyorum. Çok iş yaptım gibi bir şey mi oluyor depoya gideyim? Depoya gidiyorum. Kalbinde yükselen bu ses. Yasin, senin nasıl olur o iş biliyor musun? Yasin'le dünler şöyle. Ya bugün bir işe gittik. Çabucak bitiriverdik. Fazla değil ya. 150 metre döşedik. Normalde iki günlük iş mi 150 metre kare? Öyle şey değil ha. 150 metre kare yer döşemesi vallahi büyük iş. Ya bir şey değil işte, Viyana'ya gittik. Bir arkadaşın evi vardı. Sabah başladık. Öğlene bitti, hiçbir şey kalmadı. Çok iyi. Her anına renk
2: katar. En kaliteli. Kardeşim ne yapıyorsun sen? Burma kırma, öyle bir şey yok. Bizim evde öyle bir şey yok, olmaz. Sadece bakışlar biraz değişir. Öyle şiddet middet, o işlere karşıyız.
0: Vay.
2: Şiddet hak edene yapılır. Bizim evdekilerin hepsi pamuk gibi maşallah.
0: Vay vay vay. Allah'a emanet. Vay vay
2: yine
0: vay.
2: Yine sallıyorsun Ali, yine sallıyorsun. Her gün hemen hemen yapıyormuşsun. Senin lahmacun açtığını görmedik valla. Lahmacun da geçtim, yumurta kırdığını görmedim.
0: Şenol, bize ters o işler be. Bak ben havam atayım. Ben yemeği çok seviyorum be. Yapmayı değil ama yemeği seviyorum. Abi önüme gelecek, yerim be, iyi yerim. İyi yiyeceğim.
2: Ben oyalanmam.
0: Ya Dündar'ın isteği var, onu çalacağız daha. Az yazın arkadaşlar biraz ya. Sen yakarsın, sen olmadık yere olay yaparsın. Gelsen ol ben. Vay bak, bu da çok havalı. Dudaklarına botoks mu yaptırdın diye sordular. Yok dedim. Benimkisi Allah'tan botokslu. Vallahi soranlar oldu diyor. Çok havalı. Dudaklarına botoks mu yaptırdın? Yok canım ya. Bizimkisi Allah vergisi. Bak bak bak bak bak bak bak bak. Havaya bak Nihal Hanım'daki. He, onca işin arasında depoya gitmek bizim için lüks abi diyor. Eyvallah. Belki dönüşte bir de kahve içerim. Baba baba baba baba. Harbiden küçücük şeyler bazen lüksümüz olabiliyor değil mi? İş çok olunca depoya gitmek ya da işe dönerken arada bir kahve içeyim yanına da bir tütün mahsulü yakayım. Direkt sigara demeyelim biz ona. En havalı olan da ne biliyor?

0: yaşıyorum diye. Oha falan filan. Hani Türkiye'de düşün, yabancısın, Avusturya'da yaşıyorsun, sonradan gitmişsin, hastanede çalışıyorsun. Abla ne iş yapıyorsun sen falan. Hemşireyim. Yahu hemşireyim diyeceğine desene temizlik müdürüyüm. Ya temizlik sorumlusuyum da ya. Daha havalı abi. Hastanenin temizlik sorumlusuyum. Süper olur. Başka birisi var. Kahvenin önünde anlatıyor, tamam mı? Ne iş yapıyorsun diyorlar, o da burada yaşıyor. Ya diyor, inşaat sektöründeyim, müteahhitim. Havasını basıyor. Peki gerçek? Abi gerçekte amelelik yapıyor. İş bulursa çalışıyor, bulamazsa kahvede oturuyor. İyi kesiyor yani, sağlam kesiyor. Ama tabii Stadtwien işçisi olmak bir havası var yani, yok değil. Yıllık kartımı Stadtwien ödüyor. Bah bah bah bah, yıllık kartımı. Yahu zaten Stadtwien'in 50-60 bin tane işçisi var. Tüm işçilerin yıllık kartını öderse Wien'e tabii zarar eder. Bah ya. Doğru. BJK Murat, bu çok havalı. Ben 12'de dükkan açıyorum diye. Normalde okurken değil mi Murat abi? Hiç havalı gelmiyor. BJK Murat. Ama şu an konuyu dinlediğinde aslında saat 12'de dükkan açmanın bir hava atmak olduğunu anlamış bulunuyorsun değil mi abi? Ya ben 12'de dükkan açıyorum. Abi bundan büyük havam var ya.
1: Villaya bir dedim, Pindrinks diye içecek var. Hop, iki gün sonra villada Pindrinks bulundu. E bu da bizim havamız olsun. Sözümüzü geçiriyoruz villaya. Saygılar.
0: Helal.
1: Ben Raşit.
0: Helal olsun Raşit. Reşit, Reşit. Bundan sonra sen Reşit. Vay. Billaya diyor, bir söyledim diyor, iki gün sonra diyor Pindrinks'leri koydular hemen diyor. Helal olsun Reşit'e. Viyana FM'de döner yemek de bir başka oluyor diyor. Ha, Viyana FM'den döner yemek de. Ya geçen gün işte Viyana FM'deydik. Ali abiyleydik, bana döner ısmarladı. Yok canım. Vah, havaya bak. Bu gerçekten havalı.

0: Sesin gelmiyor. Ya fırsat buldukça çocukları atıyorum arabaya, gidip geliyorum Türkiye'ye. Baba bak, havaya bak. Ya bir şey değil ya işte. 3000 kilometre gidiyorum, 3000 kilometre de geliyorum falan. Naide bu çok iyiydi. Ya okul tatil olunca atıp gidiyorum çocukları. Sanki 10 kilometre yol gidiyor ha. Naide diyor, ya diyor işte abi diyor, ayaklarımızın üstünde durmak için diyor yapıyoruz bir şeyler diyor. Şart şart, ayakların üstünde durmak şart.
1: Ben inşallah Haydar Perşembe günü Almanya'ya yanıma gelince hava atacağım. Senin gönderdiğin hediyeleri diyeceğim ki arkadaşlara, işte bunda Viyana FM'in sahibi Ali'cim gönderdi. Daha Viyana'dan geldi diye hava atacağım inşallah Cuma.
0: Rafet abi de yolunu yapıyor ha, yemin ediyorum. Alttan alttan yolunu yapıyor. Hani Haydar gelecek ya, diyor ki Ali diyor sen hediyeleri ver, Haydar'a da getirsin diyor. Onu demek istiyor. Vallahi benim aklımda da hiç öyle bir şey yoktu ya. Hediye vereyim Rafet abiye, getirsin falan. Hiç yani aklımın ucundan bile geçmemişti. Anlaşıldı. Rafet abi hediye bekliyor. Aysel Hanım günaydınlar, hayırlı sabahlar, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Aydın Türeyen günaydınlar, Aydın abi güzel bir günün olsun, hayırlı işlerin olsun abi.

0: Benim de havam Haydar abi diyor. Onun Volvo'su var. Vav wow, Haydar Volvo mu aldın sen?
1: Öyle şey değil ha. 150 metrekare
0: yerleşim. Bak bak bak bak bak bak. Kendi sesimi yayına verdim bu arada. Onun Volvo'su var. Ayağını yerden kesiyor be. Başka bir şey değil. Aziz Başkan. Başka bir şey yok. Ayağını yerden kesecek. Daha ne olsun. Bizimki de ayağımızı yerden kesiyor. Herkesin ayağının yerden kesilme şekli biraz farklı yalnız. Mesela benim ayağım, benim hatun yayına gelince yerden kesiliyor.

Arkadaşlar bu arada yarın yayında olamayacağım. Onu da söylemiş olayım hızlıca. Yarın MR terminim olduğu için abi sabahın körüne MR termini bulduk. Normalde 3 hafta, 4 hafta, 5 hafta. Neyse ki biz 6-7 günde bulduk ama o da sabahın köründe tam yayın saatine denk geldi. Yapacak bir şey yok. Yarın maalesef yayında olamayacağım. Çarşamba günü tekrardan buradayız. Çarşamba.

0: bak bak. Viyana FM'de sabahları yayın yapan birisi var. Instagram'da, Facebook'ta falan da görüyorum. Beyaz saçlı, renkli gözlü. Kim o ya? Tanıyor musun? Evet, benim abim adı Ali Süzen. Viyana FM'in kurucusudur diye. Eyvallah Onur. Onur, havası oluyor mu harbiden? Onur'a soralım. Ya da tüm arkadaşlara soralım. Hani başına gelen mutlaka vardır. Sadece bu benimle alakalı değil diye. Diğer yayıncı arkadaşlar da olabilir. Ya tanıyorum ya, Ali abiyle top oynuyoruz. İşte etkinlikte buluşmuştuk, resim çektirmiştik. İşte bir an efendim dinliyorum ben ya. Tanıyorum hepsini. Numarası var bende, istiyorsan arayayım. Bak bak bak. Gerçekten böyle bir olay yaşayan var mı? Başka düşüm yok ki benim. Bana soruyorlar nerede çalışıyorsun diye. Müzik aletlerinin telini üretiyoruz diyorum diyor. Çok havalı. Vay, müzik aletlerinin telini üretiyoruz. Müzisyen misin yoksa Yıldız Hanım? Müzisyenim demen lazım. Ben müzisyenim ya. Abi ne kadar çok. Oo, beyler, bayanlar yazmayın lütfen. Yetişmeyecek yoksa. Ben de mükemmelliğimi mütevaziliğime borçluyum. Bah bah bah bah bah bah bah. Bah hele. Mükemmelliğimi mütevaziliğime borçluyum diyor. Süpersin Tülay Hanım. Ya söylemesi ayıptır. Çok mütevaziyim ya. Çok iyi. Beşiktaş'ın maçına gidince statta havalanıyoruz diyor. Eyvallah Tayfun. Beşiktaş'ın maçına gittim ya. Va Tayfun'daki havaya bak sen. Bu arada Tayfun kardeşime de teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun desteklerinden dolayı. Galatasaray Tayfun. Faruk gibi yapamayanlar yabancı oyuncu transferi yapsın diyor. Valla bilmiyorum, Faruk gibi yapamayanlar, Murat abi çok zor yabancı transferi ya. Öyle kolay işler mi bunlar? Bon servisi var, masrafı var. Avusturya'nın en büyük işvereninde çalışıyorum. 2 ayda yarım saat işe gidiyorum. Aylığım tıkır tıkır geliyor. Nerede çalışıyorsun? IMS'de çalışayım diye. IMS'de ne örüyorsun ya? IMS. Nerede çalışıyorsun? Avusturya'nın en büyük firmasında çalışıyorum. Allah Allah. Ne iş yapıyorsun? Hangi firma? IMS. IMS. Tamer diyor ki, abi diyor, şiir yazmak mı? Light'lık lahmacun yapmak mı diyor. Hadi soralım. Sormuyorum, vazgeçtim. Lahmacun yapmak değil tabii ki. Şiir yazmak light'lık. Abi adam ekmek parası lahmacun yapıyor ya. Ordulu Mehmet, güp güzel, musmutlu bir günün olsun. Bayram Yıldırım, eyvallah kardeşim. Raşit, senin şitabla ile attığın diyor drifti ben her gün kamyonla inşaatta atıyorum. Vay be. Bayram Yıldırım, gel diyor kapışalım Raşit diyor. Sen şitabla ile, ben kamyonla. Hadi hodri meydan. Vay be. Yasin diyor, abi diyor, söylemesi ayıptır diyor. Hani hava atmak gibi de olmasın diyor Yasin Tekbaş. Yasin? Okey de diyor, katliam yaptım diyor. Istakayı diyor koltuk altına verdim gönderdim. Allah Allah. Okey de katliam yapmak. Abi çok havalı bu ama. Çok iddialı. Abi dur ya, yayın bitti, bir saniye. Mesajları yetiştireceğim diye vallahi billahi yayın gitti. Şuradan bir saniye. Bir saniye. Sen diyor rahat rahat git MR terminine. Sıkıntı yok diyor. Yayın bende diyor Rafet abi. Vay be Rafet abi. Seni yayıncı yapalım ama Cide FM'de. Cide. Sağ ol Emine abla. Allah razı olsun. Vallahi ayağı gene sakatladık. Hep de aynı ayak ya. Hep aynı ayak sakatlanır mı arkadaşlar? Sakatlanıyor işte. A4'te trafik felç diyor. Eyvallah Yılmaz abi. Aynen bugün A23, A22, A4. Viyana trafiği felç arkadaşlar. Uçtum, uçan, uçtum. Raşit niye sesin gelmiyor?
1: Ben diye biri var falan pişman diyordum.
0: Dur.
1: Abi bundan yaklaşık 10 yıl önce Viyana FM'den Ali Süzen diye biri var falan pişman diyordum. Hani tanıdık ünlü münlü diyordum. Hani kimse bilmiyordu. Şimdi misal diyorum Viyana FM'den işte Ali Süzen'le top oynamaya falan gidiyorum diyorum. Herkes diyor ki onu tanımayan mı kaldı sanki diyor. Biliyor diyor. Hani eskiden çok forsu vardı şimdi pek yok. Kalmadı yani. Ben Raşit.
0: Demek ki yüzümüzü eskitmememiz lazım. Bundan sonra ben topa çor ve hiçbir şeye gelmiyorum arkadaşlar. Ben yokum unutun beni. Vallahi helal diyorum Laz uşağı Şenol'a diyor. Ellerine sağlık. Her erkek yapmaz. Helal olsun diyor. Şenol çok havalı ya. Ali abi ne övdüler seni bugün maşallah be diyor. Vallahi sağ olsun arkadaşlar. Allah razı olsunlar ya. Ben havamı atarım abi diyor. Viyana FM dinliyorum. Sonuçta boru değil. Ya yazdığınızda çizdiğinizde dikkat edin. Bakın direkt okuyorum arkadaşlar yetiştirmek için. Düzeli be FM açacağım ben diyor. Aç abi aç destek oluruz. Biz de ne yapalım? Her gün yaşıyoruz işte diyor. Yer döşemez. Mecbur ne yapacaksın Dündar? Ekmek parası. Vallahi abi ben, sen, Murat abi, Haydar abi olsun, diğer abiler olsun. Sizin sayenizde Viyana'da tanıdıklarımız var deyip hava atıyoruz. Ara sıra havamız oluyor yani diyor. Eyvallah Dündar. İşin gücün rast gelsin kardeşim. Geze geze. Ya Dündar şöyle hava atıyor tamam mı? İşte bir şey oluyor. Abi hallederiz ya. Viyana'da abilerimiz var. Alo derim. Hemen hallederler. Değil mi? Oluyor mu böyle Dündar? Oluyordur mutlaka. Aleyküm selam Müslüm. Güp güzel musmutlu bir günün olsun. Hoş geldin. Ben gidiyorum yalnız. Hemen gidiyorum. Yok hallettik ya. Terminimizi aldık. Yarın inşallah gideceğiz. Yarın gideceğiz. Dur ya ben abi başka bir tane... Dündar bunu istedi de ben şunu çalacağım bir saniye. Doruklara sevdalandım. Onu çalsak o güzeldi bak. Dur şunu gönder. Bu da güzel. Bunu dinlet hadi.
2: Karanlıklar çöktü yine. Sevgiler de saktaymış. Gönlünde yine hüzün var.
0: Doğal sesi.
2: Karanlıkların ardında kaldı hayallerimiz. Bu şehirde yine ölüm var. Karanlıklar çöktü yine, sevgiler de sahteymiş. Gönlümde yine hüzün var. Duman böyle yoluyor, kollarım çürüdü. Bundan öte karanlıklar. Sen beni anlamadın, gözünü kan bürümüş. Bundan öte ayrılık var.
0: Arkadaşlar hızlıca emojilerinizi gönderin gelsin. Veda etme vakti geldi. Vallahi bugün süperdiniz, yetiştiremedim mesajları. Bazı mesajları yarım saat 40 dakika sonra okuduğum oldu. Hakkınızı helal edin. Aşırı bir yoğunluk vardı. Konu demek ki güzel bir konuydu. Herkes katılabilsin diye özenle seçtik bugünkü konumuzu. Aslında birçoğumuza göre söylerken hava bile değil bu söylediklerimiz, yaptıklarımız. Ama bazen gerçekten hava niyetine söylemesek bile hava atıyormuş gibi oluyoruz. İster istemez. Hepimiz yapıyoruz bunu. İşte ya ayağımı yerden kesin. İşte başımızı sokacak bir evimiz olsun. Hani öyle anlatacak. Başımızı sokacak bir evimiz olsun. Villa almış. Havuzlu mamuzlu. Bah bah bah bah bah. Daha ne olsun ya. Gönder gelsin. Abi nasıl bildin? Valla aynı öyle diyor. Viyana'da adamlarım var diyor ama. Ya Yasin Degöl. Bir de o iyiymiş. Abilerim demiyormuş. Adamlarım var diyormuş. Baa. Ulan dinler var ya. Aslında. Biz de adamız da yani.
3: Ali Süzen.
0: O yüzden öyle hani şey olsun diye değil, öyle küçük görmek için söylemiyor. Adam derken oradaki adamdan bahsediyor. Vay, bizim Kerim Cancı Dündar'a bak diyor, Ahmet Kaya istemiş. Ulan sen adam olacaksın da ben gör. İster ya, niye istemesin ya Dündar. Ahmet Kaya dinlemek Dündar'ın da hakkı. Ayten Hanım çok teşekkür ediyorum, sağ olasın. Günaydın. Seni tanımanın en iyi havasını Kaan Miraç atıyor abi. O kadar ki kardeşine bile ooo Ela ben Ali abiyle oturdum bile diyormuş. Elit Tülay günaydınlar. Güp güzel, musmutlu bir haftan olsun. Hayırlı işlerin olsun. Hacımın bitti mi kur bu arada ya? Bitmiş olması lazım. 3 hafta oldu herhalde. Bak Kaan Miraç bile hava atıyormuş. Biz Ali abiyle oturduk. Mesajını okumadığım var mı? Vallahi çok yoğunluk vardı. Okumadığım varsa kusuruma bakmasınlar. Varsa hemen yazın, hızlıca okuyacağım. Bazen bir ortama gidiyoruz. Birkaç kere, defalarca oldu daha doğrusu. Resim çekinmek isteyenler oluyor. Çekiniyoruz. Bizim Ahmet Fidan var. Tanıyanlar tanıyordur. Ya şımartmayın şunu diye. Oğlum diyorum ya, Viyana'da seni de herkes tanıyor ama bir Allah'ın kulu da gelip demiyor ki ya Ahmet abi gel bir resim çekinelim demiyor. İşte bizimle çekiniyorlar diyorum. Fark bu aramızda. Murat abi, Murat Erdatlı, teşekkür ediyorum abi, sağ olasın. Nihal Hanım çok teşekkürler. İsmail Koçer, eyvallah kardeşim. Beytullah çok teşekkür ediyorum. Bayram Yıldırım, eyvallah. Aynur Demircan, Burdurlu Mehmet, Cevat, BJK Murat abi, Selma Hanım, Nevşehir, Yıldız Hanım, Viyana, Şengül Hanım, Aysel Hanım, İsrafil, Yavuz. Çok teşekkür ediyorum. Belçika'dan Tülay Hanım çok teşekkürler. Allah Allah, bugün doğum günün müymüş Yavuz? Bilmiyor muydun bugün doğum günü olduğunu? Vallahi Yavuz ben gitmem lazım, İbo gelecek. Keşke biraz önce söyleseydin, hep birlikte kutlardık. Yeni yaşın sağlık, huzur ve mutluluk getirsin sana. Eski yaşlarından çok daha güzel olsun inşallah. Sevdiklerine beraber Viyana FM ailesi olarak doğum gününü en içten dileklerimizle kutluyoruz kardeşim. Her şey de gönlünce olsun. Arkadaşlar değerli katılımlarınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki Viyana FM'desiniz. İyi ki bizimle birliktesiniz. İyi ki tanımışım sizleri. Emrah çok teşekkürler kardeşim. Yasin Tekbaş çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Yarın aynı saatte buluşamayacağız. Çarşamba günü. Avusturya saatiyle 7, Türkiye saatiyle 8'de. Yine canlı canlı Viyana FM'de olacağız. Yarın dediğim gibi MR terminim var. Malum ayağımızdan sakatlandık. Topallaya topallaya yürümeye çalışıyoruz. Sağlık her şeyin başı. O yüzden yarın yayında olamayacağım ama çarşamba günü inşallah Allah'tan bir zeval olmazsa yine buralarda olacağız. Hepinize güpgüzel, musmutlu, besbereketli, süpsüper, müsmükemmel, kopkolay bir hafta diliyorum. Herkesin işi gücü rast gelsin. Hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlarımıza da eda etmeyi Rabbim hepimize nasip etsin inşallah. Sağlıcakla kalın. Viyana FM'den ayrılmayın.
3: Ali Süzen. Ali Süzen.

herkese günaydın. Guten Morgen, iyi sabahlar. Güzel yurdumun dört bir yanında bizleri dinleyen tüm dinleyicilerimize de iyi sabahlar diliyoruz. Ben İbrahim Elden. Sizlerle olmanın mutluluğunu, sevincini ve heyecanını yaşıyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz şu anda çok güzel. Enerjimiz maksimum. İstanbul'da o kadar güzel bir yağmur var ki dün başladı. Gece sabahın ilk ışıklarına kadar sabah bir daha yağdı. Böyle o güzel yağmur nesintisi, enerjisi, muhteşem yağan bir yağmur yazdı diyorum. Yağmur heyecanıyla yayınımıza başlıyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Pindrinks İbrahim Elden'i sunuyor, biliyorsunuz ki şekersiz ve glutensiz. Pindrinks İbrahim Elden'le pozitif enerjiyi sunuyor Viyana'da, tüm marketlerde. Viyana'da bol bol için. Çünkü şöyle bir güzelliği var Pindrinks'in. Sıfır şeker, sıfır kalori, sıfır pişmanlık. Hoş geldiniz. Kimler aramızda bir görelim hemen şöyle. Bir hoş geldin. İyi yayınları. Dün gece yayındaydık. Aşkın sesi çok iyiydi ya. Dün ratinglerde çok iyi çıktık. Orhan hemen geldi bana. Sağ olsun. Ekip arkadaşlarımız iyi ya bizim. Ama gece hemen tak tak tak. İbrahim Elden Roporlama'da pazar geceleri en çok dinlenen programlar arasında. Valla bizi gururlandırıyor bu durum. Kimler aramızda şöyle bir görebilir miyiz? Şöyle bir WhatsApp'ı bir heyecanlandıralım mı? Bakalım ilk mesaj kimden gelecek? Radyonun WhatsApp'ı +43 660 130 19 79.

0: Artı 43 660 130 1979 şöyle bir son mesajlarını bir Ali abinin şöyle bir iptal edeyim ki yeni düşenler ha şu dakika itibariyle. Ayten hoş geldin İstanbul Yeni Bosna. Hemen sayfayı yepyeni benim kadar kalbim kadar temiz bir sayfa açtım. İlk mesaj şöyle bir dökülsün şu temiz bembeyaz WhatsApp'ımız tüm mesajları sil. Okey şu anda pırıl pırıl valla çok iyi en sevdiğim. Ya yeni başlangıçları severim. Hadi o zaman Ayten İbocuğum hoş geldin. Kocaman kocaman bir güzel gün diliyorum demiş. İstanbul Yeni Bosna Ayten hoş geldin. Geldin mi Bulgaristan'dan? Enerjin de maşallah diyor Bircan Stuttgart güzelim bizde enerji bitmez. Arbeit İbo, Arbeit İbo, Şinal İbo, Lauf İbo, Lauf. İyi yayınlar İbocuğum. Seninle yatıp seninle kalkıyoruz demiş. Ya Bircan, Anka Premium Event burada mı? Prensin Melekleri, sevgili Bircan, sevgili Nuray, Southside Piercing burada mı? Hadi bakalım, Çiğdem geldi. Günaydın İbocuğum demiş. Guten Morgen canım, günaydın Guten Morgen. Figen de geldi, bak ne güzel bizim kadro çok iyi ya. Çiğdem geldi, onlar da maşallahları var. Ben onları çok seviyorum. Gece gündüz bizimle. Tarık abimiz geldi. Bugün yeni dinlemeye başladı. Tarık baba ne yapıyorsun? En yakın arkadaşını radyoya getirenlere bugün konser bileti verebilirim. Bilginiz olsun. Ahmet Kaya eserlerinden oluşan yani Ahmet Kaya'nın seslendirdiği o şarkıları hep biliyoruz. Kardeş Türküler konseri 5 Ekim için davetiye 2 kişiye verebilirim bugün. Ama en yakın arkadaşını getirenler arasında çekiliş olacak. Sevgili Murat Erdatlı geldi. Heyecanlan kanka. Ben geldim diyor. Guten Morgen kral. Sevgili Murat abim hoş bulduk. Vallahi adamsın ya. Şimdi bugün konuğumuz var. Sevgili Gülşah Bozkurt. Sonbahar geldi ya. Sonbahar şarkısıyla geldi. Ali abi sen bu radyonun şu benim mikserdeki şu jingle'ları nereye bassam senin adın çıkıyor ya.
1: Ali Süzel'le bak, her telde.
0: Allah'ım ya hepsine entegre yapmış. Tamam abi sensin. Sensin paşam. Sensin kral. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Pindirinx İbrahim Elden'i sunuyor. Hazır mıyız? Pindirinx burada mı? Karşımda bu. Şimdi Pindirinx sıradan bir içecek değil bilginiz olsun. Pindirinx'le güne başlama heyecanını yaşayalım. Mesela her gün Pindirinx'le güne kimler başlıyor bir görebilir miyiz? Pindirinx İbrahim Elden'i sunuyor. Şekersiz ve glutensiz Pindirinx. Dünyanın her yerinde ama Viyana'da bol bol için, bol bol tüketin. Çünkü Pindirinx İbrahim Elden'in ana sponsoru. Bir de bana bir baba sponsor lazım ya. Pindirinx'ten sonra. Çok iyi. 22. Viyana'da bizleri Bin Tat Süpermarketlerinden sevgili Şeref abi. Şeref abiyle o da benim sponsorum. Gerçekten çok genç ve başarılı bir iş insanı. İbocuğum diyor seni görmeden işim gücüm rast gitmiyor. Hemen sana bir bilet alayım gel Viyana'ya. Abi seviyorum seni ya. Bu aralar alma. Kore'ye gideceğim. Kore dönüşü olur okey? Bin Tat Süpermarketleri İbrahim Elden'i sunuyor. Pindirinx İbrahim Elden'i sunuyor. Ve günün şarkılarını da sevgili dostlar. Gülşah Bozkurt. Türkiye saatiyle 11'de konuğumuz olacak. O kadar güçlü bir ses ki dedim ya. Yani özellikle bu program için zaman ayırdı kendisiyle. Birazdan konuşacağım. Çok teşekkürler. Şimdi sanatçılar için sabah erken radyo yayını inanılmaz zor ama Gülşah için değil. Çünkü Gülşah gerçekten... Hani gerçekten bunu kalben söylüyorum. İşine aşık birisi, sahneye aşık birisi. O yüzden radyoyu da çok seviyor. Radyo kültürüyle büyüdüğü için. O yüzden kendisine Gülşah.

Sevgili dinleyenlerimiz, dünyanın her yerinde canlı yayındayız. Ah işte geldi mesajlarımın güzelliği. Oo, bugün Duygu Hanım'ın doğum günüymüş. Terazi burcu musun? İbo'cum, ben sana kırıldım. Dün gece mesajlarımın hiçbirini okumadın. Yakın arkadaşlarım Kübra'ya, Sedef'e muhteşem bir radyocu dinleyin dedim. Ama ismimi valla dün var ya, yemin ediyorum o kadar yoğun reyting vardı ki kaçırdım, kusura bakma, olur mu? Kamer geldi. Kamer Hanım hoş geldiniz efendim. Koç kadını. O da bizleri Mödling'den dinliyor. Mödling çok güzel ya. Trende kaybolmuştu Mödling'de. Murat abi buldu beni valla. Çok enteresan bir bölgeydi. İnternetim çekmiyor. Telefonum, hiçbir şeyim. O zaman Murat abi Mödling'de beni kurtardı. Kurtarıcım ya. Kalp doktoru Sefa geldi. Sefa Hanım hoş geldiniz. Vay. Hocam bu ne güzellik. Saçlar, dudak yapısı, burun, çene. Yakıyorsun valla. Kalp ritim bozukluğu meydana geldi yine. Sefa Hanım'ın güzelliği Almanya'da çok konuşuluyor son günlerde. Kıymetli hocamıza da selamlarımızı iletelim. Yıldız geldi Viyana'dan. Hoş geldin Yıldız. Guten Morgen. Günaydın İbrahim. Bu arada o da burcunuzu da yazın. Bugün çünkü hakikaten son günlerde işte Dolunay falan, bizim radyomuzda dinleyicilerimiz, iş kadınları, iş insanları, tüm öğrenciler burçları çok seviyorsunuz. Ben de sizin için özellikle tüm burç yorumlarını paylaştırıyoruz arkadaşlar. Yani bununla alakalı gelen tüm mesajları da okuyoruz. Şimdi Merve'nin bir mesajı var. İki yıldız var bu arada radyoda. Biri Viyana'da, biri İstanbul'da. Hoş geldiniz. İbo'cum, bugün seni dinlemek çok güzel çünkü izinliyim. Evde keyif yapıyorum. Yatak modunda dinleyenler var. Ne güzel ya. O yataktan kalkın bence. Sporunuzu yapın. Duşunuzu alın. Sabah yürüyüşüne çıkın. Ama normal yürüyüş. Teşekkürler Yıldız. Ben yengeç kadınıyım demiş Viyana'dan. Diğer Yıldız, o da akrep kadınıymış. Oo, ne güzel. Duygu, bugün gönlümüzü alman lazım demiş. Alırım, hiç merak etme. En sevdiğim iş o benim. Çok hoşuma gidiyor yani. Gönül almak benim işim ya. Şimdi 11'de sanatçım burada olacak. Çok değerli bir isim. Gülşah Bozkurt. Yılların gerçekten hani sahnelerin enerjisini özellikle bugün bir kez daha hissettirecek radyo performansıyla. Çünkü radyocular sanatçıları çok seviyor. Sanatçılar da radyocuları çok seviyor. Sosyal medyada da paylaştık. Hikayemden de bakabilirsiniz. Ana sayfada da paylaştım. Hasret geldi. Hoş geldin Viyana'dan Hasret. Nasılsın? Günaydın. Güzel bir yayın diliyorum demiş. Hasret Viyana'dan burada mı? Ses ver Hasret. Sen de burcunu yaz. Sevgili Demet, teşekkürlerimizi iletelim. Bu arada Kapadokya. Kapadokya'da Erdinç abi. Erdinç abi, acaba Kapadokya'ya ne zaman gelsem ya? Tadı damağımda kaldı vallahi Kapadokya'da. Atacaksın küçük. Çok güzel bir ambiyans ama çalışmak için değil. Keyfe geleceğim yani. Abi sürekli çalışıyorum ya. Benim hiç böyle bir insan bir günde olsa, iki günde kendine zaman ayırmaz mı ya? Ya benim, ben şımartılmayı ben hak etmiyor muyum ya? Vallahi hak ediyorum ya. Hep ben şımart. Yeter daha. Ya bu gerçekten, bir de ben şımarayım ki daha çok şımartırım. Belçika'dan Selma geldi. Belçika çikolatalarıyla beni bekliyormuş. Selma, gelemedim Belçika'ya, kusura bakma güzelim. İnşallah şu yayınlarımızı, işlerimizi bir toparlayalım. Belçika'ya da sevgilerimizi iletelim. Kız sen Belçika'nın neresindensin? Aha, benim kuzenim geldi. Benim güzeller Ezgi. Ya ben bu ponçiyi seviyorum ya. Benim kuzenim var Ezgi. Güzeller güzeli. Ona gerçekten hayranım. Çünkü bana tek gider yapan o. O da hoşuma gidiyor. Misafiri varmış Güler. Benim çocukluk arkadaşım. Nereden buldun kız sabah sabah Güler'i? Gülom geldi diyor. Güler çok tatlısınız. Güno, sevgili Ezgi'cim, gözlüklerini yerim senin. Benim güzeller güzeli kuzenim. Burun yapısı, çene ve dudak ve saçlar yine çok havalı. Güler'im kesin büyük bir ihtimal işten gelmiştir çünkü... Yine yorgun, yine uyku. Ya bunu bırak yatsın içeride ya. Bu kız uykuyu çok seviyor. Sevgili Güler, çocukken de öyleydi. Gençken de öyleydi. Vallahi çok seviyor ya. Ezgi, ne yapacağız bu güzel kızı? Semra, Sima, Sakarya, Karasu'ya bekliyorum seni. 10 kere davet ettim. Kız, vallahi söz veriyorum, geleceğim. Şu arabamı alayım. Ayın 18'inde.
18'den önce ben hareket edemem. Hayatım. Tamam mı? Sakarya şurası zaten. Bağırsam sesimi duyacaksın. Orada benim çok kıymetli arkadaşlarımın bungalov yerleri var. Kartepe'de var. Hatta dur bir gün arayayım, bugün iki kişiyi bir misafir etsin ya. Berkant abi çok zengin zaten. Milyon euroluk adam. İki tane misafir koymaz herhalde. Hemen bunu planlayalım bugün. Ezgi ile Güler'i yollayayım ya. Ezgi, ikiniz gider misiniz Güler'le? Hak ediyorsun şımartılmayı demiş Yıldız. Sağ ol canım. Nöbetten çıktım İbo'cum o yüzden diyor. Bak ben anladım çünkü. Çünkü Güler gerçekten yorgunsun. Ayzen bugün bol bol uyu. Bol bol da işine gücüne bak. Ulvi'ye geldi. Çok teşekkürler. O da solist arkadaşımız. Ona da sevgilerimizi iletelim. Semra Hanım sanatçımız. Hatta radyo işlerini de yaptım. Semra Sima. Çok güçlü bize. Bugün maşallah. Teşekkür ediyorum İbrahim'cim. Ne demek? Çok tatlısın bu arada demiş. Sağ olun. Hasret İbrahim Bey, teşekkür ediyoruz, sevgiler. Hasret Burcu'nu yaz bize. Ha, Başak Burcu. Hasret Başak Burçları, birazdan bakalım seni neler bekliyor. Acaba sanatçımız şimdi kahve molasına mı çıksak ya? Günaydın mesajları alalım arkadaşlar. +43 660 130 19 79.

0: Kaldır kolları. İstanbul, İzmir, Ankara. Bizleri kim nerede dinliyorsa şöyle bir günaydın mesajlarınızı da artık okumaya devam edelim. Çağırmayın beni, gelirim diyor. Vallahi bence kesinlikle gitmelisin yani. Duygu Şenay, ben de ikizler kadınıyım, bana da bir şarkı. Şimdi kimler aramızda şöyle bir görelim. Hadi herkes bana. Kimler bizi dinliyor? Kamer Mödling. Hollanda'dan sevgili Ayşe bizleri dinliyor. Hoş geldin Hollanda, Denah'tan. Sıradaki şarkıyı bana da yollarsan sevinirim. Bu arada Rümeysa benim kuzenim İbocuğum demiş. Çok selam. Benziyorsunuz zaten. Avrupa'nın Sultanları dinliyor. İzmir Güzelleri grubu dinliyor. Prensin Melekleri grubu dinliyor. Aa, ne kadar güzel. Bugün maşallahınız var. Tuğçe, bak gece dinledim, sabah da dinliyorum seni demiş. Çok sağ olun. Artı 43 660 130 19 79. Evet arkadaşlar, şu anda çok teşekkür ediyoruz. Otofire burada mı? Bahçeli Evler Otofire. Kadir Has AVM-3'te. Valla çok kıymetli bizim kıymetli dostlarımıza, Ali abiye, Mehmet abiye ve sevgili Mahmut abiye günün şarkılarını da armağan etmiş olalım. Hazır mıyız? Otofire burada mı? Arkadaşlar, bu gecenin en güzel şarkılarını eğer bir aksilik olmazsa Galata Port'ta Murat Boz'la, ama çok yağmur var, nasıl olacak bilmiyoruz. Onun planlaması da artık yapılır. Koç burcuyum demiş sevgili Kamer. Kamer, bir selfie at da şu ortalık bir yıkılsın ya. Kulağım hep sende İbocuğum demiş. Hep sende, dinliyorum. Ya Avrupa'nın dört bir yanında isteyenler, böyle dinleyenlerimiz de var. Mesela bakın Şenay kendisi ticaretle uğraşıyor ama telefonla beraber bizleri herkese dinletiyormuş. Arabada, ofiste. Bu da bizim için kıymetli. Gülşah Bozkurt, güçlü sesiyle sanatçımız, sonbahar şarkısıyla çok sevildi. Son günlerde tabii sonbaharın gelmesiyle bu şarkıları biraz daha bol bol dinleteceğiz. Gülşah Bozkurt'u Instagram'dan takip alın. Saat 11'de Türkiye saatiyle dolu dolu bir sohbet edeceğiz. Gülşen'in şarkılarını çok seviyorum ya. Yurtta Aşk, Cihan'da Aşk. Çok çalıyorum ama hakikaten çok seviyorum bu şarkıyı. Hazır mıyız?
1: Ali Süzen'le, Ali Süzen'le her telden, Ali Süzen'le her telden.
0: Şimdi benim bu dokumatik sistemim olduğu için sürekli Ali abinin jingle'ını basıyor. Aynen. Alkışa onu entegre yapmış. Ne zaman alkışa bassam onun ismi de çıkıyor. Ali abi ne yaptın ya? Tamam ya, radyo senin ya. Patron sensin, tamam abi ya. Ama cihazlara kadar girmişsin şu anda ya. Bak şu an işlem yapamıyorum. Figen geldi, hoş geldin. Yeminli tercüman. O da İbo'nun Melekleri grubundan.
2: Ben de az ölüp bitmedim mi? Şimdi geldi.
0: Bahçeşehir Dublaj Okulu benim öğrencilerimden Feride, hoş geldin. Nasılsın Feride'cim? Bahçeşehir'de yakın zamanda çok güzel projelerimiz olacak.
2: Cihanda aşk her yerde.
0: Guten Morgen İbo, tüm yeminli tercümanlara. Halay grubumuza da selam diyor Figen. Yemin ediyor Mezgi. Alkışa basıyorum. Bak alkışa basıyorum, Ali abi çıkacak bak.
1: Ali Süzen'le her bak, telden.
0: Bak alkışa basıyorum, Ali abi çıkıyor. Abi her yere sızmış ya.
2: Bir odaya bir ömür hapset.
0: O yüzden alkışı kullanmayayım ben. Çünkü cihazda alkışa bastığım zaman Ali abinin jingle'ı giriyor. Artı 43 660 130 19 79 radyonun WhatsApp'ı. Ben İbrahim Elden, çok yakın zamanda. Biliyorsunuz ki Türkiye'nin en büyük kahve zincirlerinden bir marka İbrahim Elden'in özel sponsoru oldu. Türkiye'yi gezeceğim ve kaç nokta hemen söyleyelim. Türkiye'de 54 şubesi var. Dünyada da 22 ülkede yayında, yani hizmet veriyor. Bir tabii ki Yunan markası ama Yunan kahvesi, hiç sorun değil. Önemli olan sizlerle beraber bu güzel markayı daha çok duyurmak ve dünyanın, tabii Amerika'da da var ama ben önce İstanbul'dan başlayacağım. Tarabya'da başlayacağım arkadaşlar. Tarabya'yı seven var mı? Çok severim ya. Vallahi bundan sonraki radyo yayınlarımızı, konuklu yayınlarımızı artık Tarabya ve Ataköy şubesinden gerçekleştireceğiz. Bekliyoruz İbocuğum demiş. Teşekkürler. Hocam sevgiler, Bahçeşehir'e de bekliyoruz demiş. Feride çağırma, biz geliriz.
2: Aşk her yerde, aşk bundan sonra.
0: Vallahi diyor, yemin ediyorum ben de çok seviyorum bu şarkıyı demiş. Hasret gerçekten enteresan bir şarkı ya. Tam Başak burçlarına mı uygun bu şarkı? Bu şarkı hangi burcun şarkısı?

Aşkın Ateşi ne güzel bir şarkı ya. Bizim 90'ların sevilen şarkılarından biri, 2000'li yıllar. Günaydın Ecem ben. Seni çok seviyoruz arkadaşım. Nilay'la beraber ve Ertuğrul'la beraber dinliyoruz. Bu arada İbrahim'cim Balıkesir'e gelecek misin demiş. Vallahi Ecem bakarız ya, Balıkesir. Bilmiyorum ki. Ben öyle hani gelirim yani, sıkıntı yok. Sizi tanımak büyük şans demiş Feride. Çok teşekkürler. İyi ki varsın canım benim ya. Sen de bir aslan kadınısın. Benim dublaj öğrencilerimden güzeller güzeli Feride'ye de bir selam yollayalım. Figen bu ne güzellik kız. Kankam benim ya, saçlar havalı. Puanlı güzel bir kombin yapmış. Hani Sefa Hoca gibi enerjin maksimum yani. Bircan da çok güzel görünüyor bugün. Vallahi benim dinleyeceğim bugün efsane görünüyor. Alya da öyle. Alya dün çok mutlu olduğunu yazmış. Sabaha kadar yayın olsa dün gece seni dinlerdim diyor. Çok teşekkürler. Nida geldi. Hoş geldiniz sevgili Nida. Günaydın sevgili Nida'cığım. Nida'nın yeni markası da çok kıymetli. Ecem geldi günaydınlar demiş. Günaydın Nida ve Ecem. Hayır tamam diyor, gece geç uyuyunca demiş, sabah bu nasıl kalkıyor enerji? Kızım bir maşallah deyin, bir üç kulu Allah bir elham okuyun. Vallahi bak ondan sonra sesim falan kısılacak ha, nazara geliyorum ben. Değil mi Nida? Markanın adını yazsana ama ne Nida'cığım, senin markanın adını ben bile zor söylüyorum. Bir kolay bir şey yaz. Sağ olun hocam demiş. Şeride rica ederim. İbo'cum Aslan Burcu'nun enerjisini nasıl buluyorsun? Ben yayları çok beğeniyorum yani. Yayın enerjisi çok iyidir yani. Kalitenin adresi. Acaba yay...

Nida'nın, Nida benim kuzenim, o yüzden benim çok kıymetlim. Ona her türlü tam destek verecek İbrahim Elden. Hem Almanya'da, hem Avrupa'da, hem de Türkiye'de sana tam destek Nida, kuzenim olduğun için. Turgay abiye sevgiler. Ezgi, Turgay abiyi bir hatırını sorun, adamı bir arayın, ne yapıyorsun? Radyodan selam yolluyoruz. Sakrel diye okunuyor. Ha okey, bak Sakrel, görüyorsun değil mi? Bizim kıymetli Ezgi'cim hemen olayı, Sakrel diye okunuyormuş. Arkadaşlar, Sakrel sayfasını Instagram'dan takip alın, benim çok kıymetli kuzenim. Çok genç bir girişimci, çekmiyor değil mi? Hemen şimdi ilgileniyorum onunla. Bir şarkı molası verelim. Ben de bir kahve ve Pindrinks molasına çıkayım. Az sonra buradayım.

kadar güzel şarkılar ya. Bugün enerjimiz maksimum seviyede. Hazır mıyız? Aa, Betül geldi. Hoş geldin Betül. Oldu mu? Süper. Bu arada birazdan konuğumuz sevgili Gülşah Bozkurt. Burada olacak. Çok keyifli bir sohbet olacak. Hem Gülşah'ın şarkılarını hem 90'lar hem 2000'li yıllar. Bir Gülşah'tan bir böyle popüler şarkılar. Hepsini paylaşacağız, bilginiz olsun. Şimdi gelelim günün en güzel sorularından bir tanesine sevgili dostlar. Türkiye'de bir ilde bulunan, Türkiye'de size özel bir soru soracağım. Hazır mıyız?

0: Arkadaşlar, günün sorusu geliyor. Mardin Kapısı Türkiye'de hangi ildedir? Hadi bakalım kimler bilecek? Mardin Kapısı Türkiye'de hangi ilde? Bilenler arasında bugün güzel hediyelerimiz var. Neler var mesela? Mesela Bostancı Gösteri Merkezi'nden 2 biletimiz olacak. Ondan sonra cima yine İstanbul Ataköy'de festivallerde, yani konser bileti var diyelim.
1: Ah nihayet.
0: Mardin Kapısı hangi ilimizdedir? Adına türküler yazılan Mardin Kapısı olarak bilinen o güzel tarihi yer Türkiye'de hangi ildedir? Vay vay, cevaplar hemen.

geldi bak, bilenler nasıl yazdı. Ya var ya, yemin ediyorum bu efsane bir grup ya. Ben bilmiyorum İbo'cum, Mardin kapısı Mardin'dedir demiş. Ya çok tatlısınız ya. Mardin kapısı sizce Türkiye'de yıkıldı WhatsApp. Bak, artı 43-660-130-19-79. Mardin kapısı Türkiye'de hangi ilimizdedir? Gönder cevapları. Stuttgart'tan Nuray Hanım, hoş geldiniz. Southside Piercing Nuraycığım. Sen de bilemedin ah Nuray ah. Figen, bak Figen maşallahın var, hemen bildin ha. Sevgili psikolog Ecem de hemen geldi. Çaldın beni bende. Viyana'dadır diye. Ya var ya Ecem, çok komiksin kızım ya. Mardin kapısı Türkiye'de acaba hangi şehirdedir? Bak hemen Ezgi var ya. Bizim kızlar ne kadar böyle. Mardin kapısı. Mardin kapısı Şen olur diye mi devamı? Mardin kapısı. O başka. O Murat Gül'ün de. Ya yemin ediyorum var ya. Mardin kapısı. O da benim gibi göz. O Murat Gül'ün damı. Murat Gül'ün damından. Mardin kapısıyla Murat Gül'ün damını karıştırdık şu an. Mardin kapısı hangi ilimizdedir? Türkiye'de. Öyle mi? Ya. Şaka yapıyorsun. Ya Gülşah. Süpersin ya. Acaba sanatçının bana sorması. Tam unutuyormuş. İbrahim'cim devamını okusana sahnede. Ya çok iyi ya. Murat Erdatlı da doğru cevap verdi. Bugün Mardin kapısını soruyoruz. Mardin kapısı Türkiye'de hangi ilimizdedir? Ecem bu ne güzellik kız. Bak şuna bak bak bak. Ay parçası. Vallahi kız sen yoksa güzelliğini... Emsel Doğan Güzellik Merkezi'ne mi borçlusun? Kız ay parçası olmuşsun. Ne güzel olmuş valla. Emsel Doğan'a gittiğin nereden belli bak. Nişantaşı Emsel Doğan. Teşekkürler dinleyicilerimize verdiğin destek ve ilgi için. Çok güzel bir cilt bakımı yapmış Ecem orada. Ezgi de tırnaklarını yaptırmış. Saçlarını yaptıran keratin midir nedir ne diyorlar ona. Onu yaptıran sevgili... Güler, çok teşekkürler. Aleyna da bu cumartesi günü gidecekmiş. Oh ne güzel. Gidin vallahi, dükkan sizin. Düştüm. Benden de çok selam söyle Hemsel'e. Evet, Mardin kapısı sizce hangi ilimizdedir? Öyle mi? Aa, cevaplar gelmeye devam ediyor. Otofire'dan da doğru cevaplar. Ali abim ya. Artı 43-660-130-19-79. Teşekkür ediyorum demiş İbrahim Elden. Emsel de ona da teşekkür edeceğim. Rica ederiz her zaman. Ya şöyle biraz göbek atalım ya lütfen. Az sonra buradayız. Bir Pindrinks molasına çıkıyorum. Birazdan çok değerli bir konuğumuz var. Gülşah Bozkurt burada olacak. Sonbahar şarkısı ve tüm projelerini konuşacağız.

0: Şu anda sesimiz nasıl geliyor bir bakalım. Günaydın Guten Morgen.
1: Acayip.
0: Günaydın, bir günaydın alabilir miyiz? Gülşah, kendini duyabiliyor musun?
2: Duyuyorum.
0: Aa, çok güzel.
2: Merhaba. Ben...
0: Nasıl geliyor sesin?
2: Harika geliyor.
0: Ya işte bu, birazdan Gülşah Bozkurt burada olacak. Son hızlıkları yapalım. Şimdi ben de hemen bir Pindrinks hazırlayayım. Pindrinks'ten sonra enerjimiz maksimum.

Sevgili dinleyenlerimiz, trafikte olanlar var. Çok teşekkürler. Evet ya, Mardin kapısı Diyarbakır'da arkadaşlar. Ne kadar farklı bir içerik değil mi? Hani çok mesaj geldi, teşekkürler. Derya'cığım çok sağ ol. Kolay gelsin, sesindeyiz demiş. Almanya'nın Essen bölgesi. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sevgili dinleyenlerimiz, radyomuz dünyanın her yerinde yayında. Almanya'da, Hollanda'da, Belçika'da, Fransa'da, İtalya'da, Yunanistan'da, Kıbrıs ve Türkiye. Biliyorsunuz merkez stüdyomuz Avusturya, Viyana ve tüm dinleyicilerimiz de bu anı çok seviyor. Kıbrıs'ta 97.0, Yunanistan'da 106.9, Adana'da 95.5, Bolu'da ve Düzce'de 91.0, İstanbul, Yalova ve Bursa'da 102.1, dünyanın her yerinde ortak yayınlarımızı dinleyen herkese teşekkür ediyorum. Şöyle bir WhatsApp, ben şimdi WhatsApp mesajlarını çok seviyorum bu arada. Ya gerçekten müthiş ya. Viyana kapısı Viyana'dadır demiş Kamer. Mardin kapısını sordum. Koç burcu burada mı? Acaba kaç tane Koç burcu bizi dinliyor şu anda? Kamer Koç. Sevgili Sefa Koç burcu. Nisa, çok teşekkürler. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz, bizi kimler nerede dinliyorsa şöyle bir Viyana'dan, şöyle bir Viyana'yı bir görebilir miyim, Avusturya'yı? Bir el sallayabilir misiniz? Acaba hangi ülkelerden dinleniyoruz? Önce Avusturya'yı bir alalım. Bir el sallar mısınız? Çok kalabalığı çünkü ben fark etmiyorum bazen. Almanya'yı görebilir miyiz? Acaba en çok hangi ülke dinliyor bizi? Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kıbrıs ve Türkiye'den şöyle bir alkış alabilir miyim? Bir el sallayabilir misiniz?

0: Evet, şu anda Avusturya önde gidiyor. İşte bu. Yıldız, Halime, Cesur, çok teşekkürler. Hemen sıradan Almanya geliyor mesela. Stuttgart'la başladık, Almanya. Çok teşekkür. Ya Nuray abla Southside Pressing diyor ki Mardin kapısı Mardin'dedir İbocum diyor. Abla yok ya, Diyarbakır doğru cevap, Diyarbakır olacak. Almanya'dan hemen Çiğdem el sallıyor. Biz de buradayız. Bo, yalnız bırakmıyoruz seni. Teşekkürler Cansel Viyana'dan. Çok teşekkürler. Elif Hanım Yunanistan'dan. Günaydın Gümülcine. Sadık Bey ne kadar güzel ya. Ardınç, Muhammed Ali, Cansel, Faruk, Adışım İbrahim, Yalçın. Yıkıldı yine WhatsApp. Çok iyi. Galeri işi yapıyoruz İbocuğum. Bize de bir şarkı var mı? Tabii ki. Almanya seninle gurur duyuyor İbocuğum. Almanya'ya gel.
1: Dert oluyorsun. Sana söylüyorum.
0: Ben bugün işe başladım ve burada ilk kez radyonuzu dinliyorlar demiş. Mukaddes Hanım'a bir selam yollar mısınız? Tabii ki. Şimdi kıymetli dinleyenlerimiz artık son hazırlıklar yapıldı. Gülşah Bozkurt da son hazırlığını yaptı. Ve artık öyle bir... Gülşah Bozkurt Sonbahar... Gelsin mi arkadaşlar, yani bence gelmeli.
2: Yıllardır suskunluğum.
0: Sevgili Gülşah, hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
0: Nasılsın?
2: İyiyim İbrahim, sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Dinleyicilerimiz, ben bir haftadır hep Gülşah Bozkurt'un hem projelerini hem şarkılarını hem böyle yayında hep dinletiyorum ama dedim ki stüdyomuza yüz yüze, benim en çok sevdiğim olaydır yüz yüze sohbet. Telefonla da bağlantı keyifli oluyor ama yüz yüze biraz daha güzel oluyor.
2: O başka bir enerji değil
0: evet
2: mi?
0: Evet ya. Nasılsın? Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. İyiyim.
0: Çok sahneler iyiyim. Nasıl gidiyor? İlk onunla başlayalım. Çünkü en son bir Kayseri sahnen vardı.
2: Evet evet. Dün oradan geldim. Güzel gidiyor.
0: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Çok keyifli.
0: Şimdi valla biz, ben seni yakından tanıyorum. Dinleyicilerimiz Avrupa'da ve Türkiye'de özellikle Gülşah'ı Gülşah'tan dinlemek istiyor. Şu anda dünyanın her yerinde ortak yayındayız.
2: Herkese selam olsun
0: herkese
2: bu arada.
0: Herkese de sevgilerimizi iletelim.
2: Güzel bir haftanın başı, pazartesi enerjisiyle herkese selam
0: bereketinle
2: olsun.
0: Bereketinle geldin. Ne güzel yağmur yağdı İstanbul'da.
2: İnanılmaz yağmur yağıyor hakikaten.
0: Süper. Şimdi Gülşah, ilk olarak müzik hayatımıza başlangıç tarihimizden bugüne biraz o süreci... konuşabilir miyiz müziğe ilk adımını?
2: Çocuk yaşlarımda müzik öğretmenim keşfetti, müzik kulağımı diyeyim. Sonrasında ilkokulda hem korist olarak hem solist olarak başladım. Hı-hı. Güzel Sanatlar Fakültesi, Şan mezunuyum.
0: Hı-hı. Çok güzel.
2: Aynı zamanda vokal koçluğu yapıyorum.
0: Evet.
2: Yaklaşık 20 yıl olacak galiba İbrahim ya.
0: Oo ne güzel ya. Evet. Zaman ne çabuk akıp gidiyor.
2: Çocukluğumdan beri sahnelerdeyim desem yeridir yani.
0: Tabii şimdi küçük yaşlardan beri sahnede evet, olduğun için evet. 20 yıl çok normal bence. Hı-hı. Çünkü çok normal. Tabii uzun yıllardır sahnelerdesin. Sahneleri tabii ki birazdan konuşacağız. Kaç proje oldu bugüne kadar şarkıların?
2: 4 single'ım var.
0: 4 single.
2: Evet evet. YouTube'da projelerim oldu.
0: Hı hı.
2: Akustik projelerim oldu. Şimdi yeni asıl sürprizli haberlerim var. Hı hı. 5. single'ım çıkacak. Esaret ismi. Söz müzik bana ait.
0: Evet
2: yine.
0: Ya.
2: Sonbahar'da söz müzik bana ait.
0: Çalan şarkı.
2: Evet evet, şu an çalan şarkı. YouTube'da da bu arada dinleyicilerimiz bakabilirler.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, hemen YouTube'a Gülşah Bozkurt yazmanız yeterli ve Spotify'da da listenize ekleyin Gülşah Bozkurt'u. Ben çünkü öyle yaptım. Radyo listemizde zaten var ama Spotify listemde de evde arabada hep dinliyoruz. Bence Sonbahar'la bir başlayalım, sonra diğer şarkılarınla devam edelim. Ne dersin?
2: Tabii olur.
0: Hazır mısın Gülşah?
2: Hazırım.
0: Evet işte bu. Gülşah Bozkurt konuğumuz. Sonbahar'la başlıyoruz.

0: Ya sen müthişsin, sabahın erken saatinde ne güzel tatlı güzel enerjisi sevgili Gülşah Bozkurt. Gülşah, şarkı çok güzel ama ya. İyi ki yazmışsın bu şarkıyı. Ne zaman yazdın?
1: 2013'tü galiba.
0: Vay be, 13 yıl önce. 2013 çok güzel ya. Zaman ne çabuk.
1: Çok enteresan geç. Şarkı yazmak çok başka bir şey ya.
0: Değil mi?
1: Evet, anlık böyle bir ilham geliyor insana.
0: Süpersin. Sevgili Gülşah Bozkurt'la konuşuyoruz. Kendisi bugün konuğumuz, sevgili dinleyenlerimiz. Bu arada ortak yayındayız. Avusturya, Almanya, Hollanda, Belçika, Fransa, İtalya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'de ortak yayındayız. Hem karasal hem dijitalde. Şimdi Gülşah, şunu da sormak istiyorum. Sahne aldığın yerlerde, repertuarda genellikle 90'lar, 2000'li yıllar ya da işte popüler müzik, caz, neler okuyorsun sahnede? En çok okuduğun, keyif aldığın?
1: En çok 90'lar.
0: 90'lar
1: değil mi? 90'lar ben yani.
0: Başka değil mi 90'lar?
1: Çok, çok başka. Çok başka.
0: Bir daha gelmeyecek çünkü.
1: Asla gelmeyecek.
0: Asla gelmeyecek.
1: Evet. Ama mesela ben de kendi açımdan bir 90'ların şarkılarını yaratabilir miyim bilmiyorum ama... Açıkçası referans noktam bu. Yani zamansız şarkılar. 90'lardaki kalitedeki sözler, besteler anlamında. Buna dikkat ederek açıkçası şarkılarımı yapmak istiyorum.
0: Şimdi 90'lar demişken bizim tabii ki dinleyicilerimiz de 90'lar şarkılarını çok seviyorlar. Biz de keyifle paylaşıyoruz tabii ki. Sevgili Gülşah Bozkurt. Şimdi ben sana 10 puanlık bir soru soracağım. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Sevgili Gülşah'a şunu soracağız. Böyle herkesin böyle bir hayali var ya, açık hava falan. Onun hayalini kurdun mu? Yani böyle yüz binlerce. Şimdi herkes mutlaka kurmuştur ama hani bence Gülşah işte bir açık hava konserlerinde işte birçok açık hava var. Böyle var mı favorin? Ya ben mesela şurada çok çıkmak
1: mesela,
0: isterdim.
1: Mesela. her sanatçı gibi. Tabii ki Harbiye'de çıkmak
0: Harbiye'de
1: istiyorum.
0: Harbiye başka morun havası.
1: Üzerimde beyaz böyle güzel uçuşan bir elbiseyle hayal ediyorum kendimi. Belki bir piyano
0: kombini
1: çalabilirim.
0: Kombini de yapmışsın.
1: Tabii canım, piyano çalabilirim mesela, kuyruklu piyano eşliğinde bir
0: çok
1: akustik şarkı.
0: Çok güzel ya.
1: Öyle bir hayalim var.
0: Ne kadar güzel. İnşallah o hayaline kavuşursun. Çünkü gerçekten çok bizim için de kıymetli. Şimdi bazı işte gösteri merkezleri, açık havalarda bizim çok kıymet verdiğimiz değerli isimler hep beni dinliyorlar. Umarım Gülşah Bozkurt'u da o güzel sahnelerde hayranlarınla beraber, sevenlerinle daha doğrusu daha güzel anılar biriktirsin.
1: Güzel tekliflere, güzel projelere her zaman açık olduğumda söylemek isterim buradan.
0: Evet ya, şimdi mesela Suat abimiz de dinliyor Kuzey Kıbrıs'tan. Ahmet İkiderili ve Suat Hamoğlu, benim ikisi de çok kıymetli dostlarım. Otel konseptlerinde de çok özel projeleri var. Suat abiyle de çok çalışıyor sahne anlamında.
1: Selamlar.
0: İnşallah Gülşah şimdi... Senin bu güzel enerjini hem Kuzey Kıbrıs'ta hem Türkiye'de hem İstanbul'da, önceliğimiz İstanbul'da çok isteriz sahnelerini ve tabii ki yapıyorsun ama daha yoğun böyle güzel
1: daha
0: sahneler.
1: Geniş kitleler, daha geniş kitleler artık açılmanın zamanı olacak. Geldi bence.
0: Bir Bakü olsun mesela, Bakü'yü de çok isterim yani. Bakü'de sahne aldın mı?
1: Yok.
0: Bakü'yü çok isterim. Bir yandan da gerçekten benim istediğim sahneler arasında. Bu arada dün sevgili Gülay... Çok güzel, senden de bahsettik. Sanatçımız Gülay Sezer. Cesaretin var
1: selamlar,
0: mı aşka?
1: Evet.
0: Çok böyle hani hep onu istediler dinleyicilerimiz ama yeni projeleri de var. Gerçekten yüz yüze onunla da röportaj yapmayı çok isterim. Sen mesela Gülay Hanım dinliyor şu anda. Gülay'ın eserlerini sahnede okur musun? Ya da eskilerden okudun mu?
1: Ben yıllar önce buradan Gülay Hanım'a da selamlar olsun.
0: Çok selamlar,
1: selamlar sevgiler.
0: Gülay.
1: Şöyle anlatmak isterim. Lise mezuniyetimde ellerini çekip bendeni söylemiştim ben.
0: Oo.
1: Ve böyle yıkılmıştı ortalık yani. Bir daha, bir daha.
0: Bir daha.
1: Tabii tabii. Sonra canlı müzik olayına başladım. Artık sahne almaya başladım. Çok küçüğüm tabii o yaşlarda. İstanbul Ağlıyor vardı Gülay'ın.
0: Evet.
1: Onu çok söylerdim. Çok istek alırdım. Hı-hı. Bir dönem aslında özgün müzikle başlamış bulundum yani, öyle söyleyeyim. Açıkçası
0: çok güzel.
1: Şu an hani popüler müzik yapıyor gibi gözüksem de. İlkokulda ilk halk müziği korolarında sahnelerde özgün müzik, sonra yavaş yavaş popüler müziğe doğru yol aldık.
0: Süpersin. Gülşah Bozkurt harika bir konuğumuz var. Bir senden, bir radyo dinleyicilerimizin istekleri, hepsi güzel oldu. Tanı sever misin?
1: Severim.
0: Tanın bu şarkısı çok isteniliyor. Tan'dan bir şarkı dinleyelim, sonra senden bir şarkı dinleyelim dönüşte. Hangisini dinleyelim senden? Olay
1: Düşlerimi geri ver var.
0: Düşlerimi geri ver.
1: Son şarkı dinleyebiliriz.
0: Tamam, düşlerimi geri ver olsun. Hı-hı. Bu şarkıdan
1: dijital sonra. Dijital versiyonunu.
0: Tamam. Sevgili dinleyenlerimiz, Türkiye ve Avrupa'da ortak yayındayız. Gülşah Bozkurt konuğumuz. Tan şarkısını şu anda radyo dinleyicilerimizden şarkıyı seven sevgili Bircan Hanım istemiş. Bu gidişat sorun olacak.

0: Gülşah burada mısın?
1: Buradayım.
0: Ya senin enerjin o kadar güzel ki, vallahi bir şey söyleyeyim mi? Aşırı mutlu oldum ya.
1: Ben de öyle
0: Gerçekten.
1: gerçekten.
0: Gülşah Bozkurt,
1: Çok
0: sevgili
1: keyifli bir
0: dostlar,
1: yayın.
0: bence de keyifli çünkü dinleyicilerimiz de çok
1: Bana
0: mutlu cevaplar da veriyorlar. Bak seni Viyana'ya davet edenler var. Kim bu davet eden?
1: Konuş bakalım.
0: Valla evet, İbrahim Bey, sanatçınıza çok selam. Ha, Viyana'ya geldiğinizde sanatçımızı da getirin demiş. Güzel olur. Seviyorsunuz bu hayatı zaten. Konser olunca seve seve. Sizin o güzel enerjinize. Sanatçılarımla ben konserde çok eğleniyorum ya. Tatlı yayınlar diliyorum. Çok güzelsiniz demiş. Gülşah'ıma da çok selamlar, öpücükler yollamış.
1: Benden de
0: Gülay.
1: Selamlar.
0: Gülşah'a çok
1: Hanımcığım.
0: Selamlar diyor.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
0: O kadar tatlısın ki sevgili Gülay'cığım. Gülşah Bozkurt'un da güzel enerjisi yansımıştır sana. Gülay, sevilen sanatçımız, dün gece konuğumdu.
1: Dinledim bu arada.
0: Dinledin değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii tabii.
0: Ne güzel değil mi
1: dinledim.
0: Ya?
1: Çok keyifli, çok güzel.
0: Ben de çok seviyorum. Çiğdem geldi. Yayın çok güzel akıp gidiyor demiş. Sesi ve yorumu da çok güzel diyor. Bak
1: Aa,
0: ben
1: çok
0: sana onları
1: mersi.
0: izleteyim de, bak şöyle. Çiğdem de, o da Stuttgart'tan, sevgili Çiğdem de bizi
1: Sevgiler
0: dinliyor.
1: Çiğdem.
0: Çiğdemciğim çok teşekkürler, Almanya Stuttgart. Bircan geldi Stuttgart'tan. O da Gülşah'a çok selamlar demiş. O da selamlıyor sevgili Gülşah'cığım seni.
1: Bircan'a da selam
0: Bircan Hanım
1: olsun.
0: da, yine kıymetli Stuttgart'ta iş kadınlarından. Çiğdem Hanım da öyle. Ne güzel ya, böyle bir ticaretle uğraşan insanlar böyle dinliyor, mutlu olurum ya. Çoğu da bana sponsor da oluyor zaman zaman, proje bazlı. Nuray Hanım da öyle, iyi yayınlar demiş. Şimdi şarkıyı dinleteyim mi? Şarkının hikayesi var mı? Şöyle baştan alalım. Ne zaman yazdın bu şarkıyı?
1: Bu şarkının bestesi bana
0: Ha,
1: ait.
0: bestesi, okey.
1: Yakın bir arkadaşım var, Hatice Yılmaz. O da Almanya'da yaşıyor, ona sevgiler.
0: Çok selamlar.
1: Bana sözleri gönderdi. Sonra bestesini yaptım. Ve çok hızlı bir şekilde nakaratı geldi bu arada. Böyle vahiy gibi anlık.
0: Ne
1: Ve
0: güzel.
1: dedim ki tamam, işte budur. Sonrasında Yıldıray Gürgen'le çalıştım. Aranje ona ait. Ona da çok sevgiler,
0: Çok
1: saygılar.
0: selamlar.
1: O yüzden başka bir yeri var bende bu şarkının. Enteresan bir aranje oldu. Umarım kalplere dokunur.
0: Dinleyelim mi?
1: Tabii lütfen.

0: okuyor musun sahnede böyle şarkılar?
1: 9-8'lik roman havaları falan okuyorum. Tabii, yerine duruyorum. Severim.
0: Ortama göre.
1: Tabii canım.
0: Severiz.
1: Asma davullar çalarız.
0: Ya süpersin yemin.
1: Bazen flüt çalarım.
0: Burcun ne?
1: Burcum yay.
0: Yay burcu.
1: Evet.
0: İşte bu. Ben yay burçlarını çok seviyorum ya. Gerçekten.
1: Yay burçları sevilmez mi ya?
0: Vallahi sevilir.
1: Keşke bizden daha çok olsa dünyada.
0: Değil mi?
1: Tabii.
0: Bence çok da olmasın ya.
1: Nadir mi olalım?
0: Az olsun ya. Çünkü bu sefer herkes bu sefer o enerjinizi almak ister. Size bir şey kalmaz.
2: Ali Süzel'le.
0: Ya Ali abin jingle'ı niye giriyor ki de bir ya? Bütün tuşlara yemin ediyorum. Vallahi bu cihazdan soğudum. Yeni aldık daha bunu. Hepsine kendi adını entegrelemiş. Silemiyorum da. Bir beni istemiyorsun. Var gel demiş. Ya canım. Semracığım gel gel. Kurban oldum gel. Hadi atla gel buradayız. Ya şimdi sanatçımız Gülay Sezer burada mı? Gülay Hanım çok tatlısınız ya. O kadar iyisiniz ki Yüksel'e çok selamlarımızı iletelim. Bir selfie alalım mı ikinizden ya? Soy ismini unuttum Yüksel'in. Bak, Antakyalı soy ismini unuttum valla. Bugün konuğumuz Gülşah Bozkurt burada mı? Sevgili Gülşah Bozkurt konuğumuz Avrupa Radyoları'nın ortak yayındayız. Gülşah Hanım'a çok selamlarımızı iletir misiniz? Çok güzel sesi var diyor.
1: Teşekkür ederim. Benden de selamlar.
0: Kim demiş? Sevgiler. Figen Hanım.
1: Figen.
0: Figen Gülşah çok Hanım'a çok ederim. Selam. Çok güzel sesi var diyor. Almanya'dan. Heidelberg. Ne güzel ya.
1: Sevenler, beğenenler böyle YouTube'dan, tüm dijital kanallardan ya. Abone olup destek olursanız ben çok mutlu olurum.
0: Sevgili
1: ki
0: Figen.
1: Daha çok kitlelere ulaşabilirim.
0: Figen'cim hemen sevmeyle kalma.
1: Evet lütfen beğen, yorum yap bir şey. Öyle.
0: Ya ben de öyleyim. İbo'cum seni seviyorum.
1: Buna ihtiyacımız var.
0: Ben biraz heyecanı seviyorum. İlgiyi severim. Enerjiyi severim.
1: Ben de
0: onu,
1: ilgiyi
0: onu gerçekten hissetmem lazım ki. Ha seviyorum iyisin. Sağ ol canım.
1: İçi dolu olmalı.
0: İçi dolu yani, olmalı yani, bravo.
1: Tabii canım öyle laf olsun diye de olmaz yani.
0: Yani böyle bir incirin içine ceviz koyup onu yiyip o tatlı olması lazım.
1: Çok da severim bu arada.
0: Valla. Ya ben de çok severim. Nereden aklıma geldiyse.
1: Yayından sonra bir incir
0: ceviz yapalım. Tamam incir ceviz yapalım ya. Yayından sonra incir ceviz. Valla çok istiyorum ya. İnciri böyle ikiye böleceksin tamam mı? İçine cevizi. Keçi boynuzu pekmezini koy. Acaba ondan sonra biz buradan konsere koşarak mı gideriz? Hazır mıyız? Ben bu tarz şarkılara bayılıyorum.
1: Bayılıyorum.
0: Vallahi.
1: Tabii tabii.
0: Ya bir gün böyle sabaha kadar bu şarkılarda dans etmek istiyorum ya. Sabah zaten uyurum ondan sonra. Figen diyor ki yükselenin neymiş? Kızım dur şimdi sorma. Yükselenin ne?
1: Başak.
0: Aşırı mı detaycısın?
1: Çok.
0: Yapma ya.
1: Çok işkoliyim.
0: Ya ben kovayım işim. Ben relaxım. Hani yanımda istediğini yap. Çok takılmam. Ama Başak öyle değilse şunu niye optum?
1: Ama şimdi yay burcunun rahatlığı da var. Aynı zamanda. Hani benim yanımdaki insan mesela kasılmaz. Hani
0: süper.
1: Rahat bir karakterim ama.
0: Biz yayı tercih etsek olur mu? Onu işaret etsek olur mu yayı?
1: Tabii ama iş anlamında gerçekten böyle titiz ve detaycı olması gerektiği gibi.
0: O zaman şu anda şey Başak işaretliyim mi şu an iş?
1: Şu an lütfen Başak. Tamam. Ben şu an Başak'ım.
0: Arkadaşlar
1: yani.
0: Şu an Başak'ı işaretliyoruz. Çok tatlı ya. Vallahi sanatçım diye söylemiyorum. Çok değerli bir isim. Gülşah Bozkurt burada mı? İsim ne? Bak Merve Nur gelmiş. Ne kadar güzel. Merve Nur hoş geldin. Safranbolu'dan çok selamlar diyor Merve Nur.
1: Aa Merve Nur hocam selam canım benim.
0: Merve
1: arkadaşım.
0: Nur ben diyor. Merhabalar. Evet. Gülşah gerçekten Gülşah'ın enerjisi çok güzel demiş. Tabii ki zaten
1: sağ
0: anlıyoruz
1: olsun,
0: ya.
1: Evet.
0: Merve Nur.
1: Çok selam Merve Nur hocam. Çok teşekkür ederim. Mutlu ettin beni.
0: Ne kadar güzel. Sahnesi de inanılmaz güzel ve gerçekten de çok seviyoruz demiş kendisini. Dostluğu da çok güzeldir demiş.
1: Eksik olmasın.
0: Çok güzel bir insan. Vallahi parayla söyletemezsin bunu. Merve Nur biraz da beni öv kız. Kıskandım. Vallahi çok güzel. Hep beraber zaten hak ettiği yerde olacak. Şu anda zaten çok güzel bir yerde ama daha güzel yerlerde Gülşah. Bizim için çok kıymetli Gülşah Bozkurt. Onu da çok seviyorum vallahi. Yolu başarıların devamını diliyorum sevgili Gülşah'cığım.
1: Teşekkür ederim.
0: Şimdi mesajlar arasında Alisa. Hoş geldin Alisa. İbrahim'cim Spotify listemi aldım diyor bak.
1: Harika.
0: Alisa.
1: Alisa çok teşekkürler.
0: İsveç. İsveç'ten.
1: İsveç'ten selamlar.
0: Stockholm. Teşekkürler Stockholm'den. Alisa'ya da. Alisa'nın annesi İsveçli, babası Rizeli.
1: Diyorsun.
0: Çok tatlı
1: güzelmiş.
0: Değil mi? Çok güzel ya. Sarışın gözler, mavi falan. Ben gittim, beni görmek istedi. Dedim ha kızım, ben Malmö'deyim, Stockholm uzak. Olsun, ben seni görmeye geleceğim dedi.
1: Bir Avrupa'dan sana böyle özel bir istek var.
0: Çok
1: gibi.
0: Var ya. O kadar var. Hoşuma gidiyor ki. Ben ya buradakiler kıymetimi bilmiyor ya. Vallahi bilmiyor. Ben aslında burada çok kıymetliyim de tadını çıkartan yok. Avrupalı Avrupalı biliyor abi. Avrupalı anlıyor kaliteden. Ya şaka bir yana, hakikaten kadıncağız oradan buraya geldi. Kuzum dedim, sen ne kadar güzelsin dedim ya. Öyleyim dedi. Ben dedi çok şey güzel, o içi kalbi güzel. Ben onun dış güzelliğinden bahsettim o zamanlar. Yordu. Ya dedi, benim hem içim hem dışım güzel. Alisa dünya tatlısı. Onu da çok öpüyoruz. Ya bir şey söyleyeyim mi? Mesajlara bakıyorum. Figen diyor ki ben de listeme aldım demiş.
1: Teşekkür ederim Figen.
0: Benim başıma ne geldi biliyor musun?
1: Bol bol beğenin, yorumlar yapın, dinleyin beni.
0: Evet, bir şey diyeceğim. Benim bir mekanda başıma ne geldi Almanya'da biliyor musun?
1: Yok.
0: Almanya'ya gittik. 5 tane hanımefendiyle arkada. Tek erkek benim. Kızlar dedi ki şu masada oturalım. Oturduk. Gayet güzel. Hepsi arkadaşım benim. Sosyal arkadaşım. İşte dans ediyoruz, eğleniyoruz, gülüyoruz işte falan fıstık. Abi sanatçı bana bir takıldı. Oo prens. Hoş geldin falan. İşte 5 kadın tek erkek. Ben normal arkadaşlarım diyorum. Onlar diyor benim arkadaşlarım, sosyal arkadaşlar. Yok abi diyor, anlamam, kıskandım diyor. O gün adım Prens kaldı. Almanya'da.
1: Güzel.
0: Prensin Melekleri diye bir grup açtık ama.
1: Prens İbrahim.
0: Prens İbrahim.
1: Avrupa'nın Prensi İbrahim. Ben de seni sunayım bari canım.
0: Evet
1: beni
0: ya.
1: Beni o kadar övdün, ben de seni öveyim.
0: Beni biraz övün ya. Avrupa'nın Prensi.
1: Avrupa'nın
0: Ondan
1: Prensi.
0: Sonra abi bir hesap geldi. Prens...
1: Prens
0: devre dışı, prens yok. Sonra kızlara dedim ki, kızlar dedim çok yüksek rakam geldi. Size zahmet alman usulü yapalım mı dedim. Hepsini.
1: Ama şimdi böyle olmadı ki Prens.
0: Prenslik
1: yapma,
0: olmadı değil
1: ne
0: mi?
1: Yapma ne olursun.
0: Prens.
1: Şu an karışmasın bu yani.
0: Hayatım ne yapayım? Rakamı bir gördüm.
1: Prensin buraya kadar.
0: Prensin buraya. Sonra kızlara dedim ki, Bircan sende euro var mı? Var dedi canım. Çiğdem sende var mı? Var. Figen sende var mı? Var. Sonra Neslihan, Fatma, sevgili Nuray. Bak 6 kızmış. Bak eksik bile saydım. 6 kadın.
1: Sen yoksun tek... ortada.
0: Kızlar dedim size zahmet, benim hesabı da öder misiniz? Vallahi hepsini hesabı ödettim kızlara. Prensin Melekleri oldu ondan sonra. Düşünsene böyle birisi hesap sana ödese ne yaparsın? Kızarsın değil mi? Sağ olsun, onlar
1: yorum yapmayacağım.
0: Ya çok tatlıyım yemin ediyorum ya. Ama şey İbrahim'cim dedi asla olmaz dedi. Nuray Hanım hesabını ben ödeyeceğim dedi. Asla kabul etmiyorum, ben de ısrar etmedim. Nuray'cim kesene bereket güzelim.
1: Ben de ısrar etmedim diyor bir de.
0: Ya ben ısrar etmedim. Kızlar var ya, bir oynadık bir göbek attık. Vallahi prens hesabı ödeyene kadardı. Ya bir tane bir kişi olsa öderim. 6 kişinin hesabı nasıl ödeyeyim?
1: Canım şimdi yani ekonomide görüyorsun yani hani.
0: Ondan
1: haksız da sayılmazsın İbrahim.
0: Gerçekten öyle. Bir baktım ondan sonra. Dedim abi burada yanlış mı yazıyor dedim. Yani 2500 euro. Kurban olayım ben bunu ödeyemem dedim. Ondan sonra
1: en azından dürüstsün.
0: Evet evet ödeyemedim. Ondan sonra kızlara dedim ki.
1: Hani kartımı evde unuttum falan diyebilirdin.
0: Aynen
1: rezalet
0: başım yani. Ağrıyor. Ah tüy benim ısırız kar. O yüzden Almanya'da böyle bir maceramız oldu. Sahnede o benim prens yap. Prens dedikleri için de hesabı sevgili Nuray Hanım ödemişti sağ olsun. Kesene bereket. Nuray'cığım, Bircan'ım, Çiğdem, Figen, Neslihan, sevgili Fatma çok öpüyorum hepinizi. Allah sizleri başımdan eksik etmesin. Meleklerim. Hasretten ölsem devrilsem umrumda olmaz. Ya alışkın değilim ben burada, normalde İstanbul'da bütün mekanlar tanıyor ya beni. Bana hiç hesap gelmez. Bazen gelince tansiyonum çıktı 21'e. Sizin de sunumunuz harikaymış diyor bak. Merve Nur beni de kız zorla şey yapıyor böyle.
1: Merve Nur'cum İbrahim Bey'i artık takip alırsın.
0: Evet herhalde. Ya beni takip al Merve Nur'cum. Güldürdünüz
1: bak,
0: beni
1: bak o kadar
0: diyor.
1: Mesaj içinden mesela görmüş.
0: Bak aynen.
1: Değil mi?
0: Bak diye güldürdünüz beni diyor.
1: Ya,
0: Merve
1: canımsın.
0: Nur çıktı. Acaba Merve Selfie atar mı bize?
1: Olur. Atar mısın Merve'ciğim?
0: Merve Nur, bir selfie atsana Merve ya. Safranbolu'ya geldim bu arada. Çok güzel.
1: Memleketim güzeldir.
0: Oo, bak benim en çok sevdiğim çikolatam. Bak görüyor musun?
1: Ya.
0: Evet. Bana yollamışlar. Ben hep İsveç'te bunu alırım. Alice'cim çok teşekkür ediyorum. İsveç çikolatan hazır Sabri abi. İsveç'e gidelim mi?
1: Gidelim.
0: Hadi gidelim.
1: Ne zaman?
0: Ne yayından sonra.
1: Hemen.
0: Al bavulunu topla gel. Öyle bir şarkı var ya.
1: Bavulun yanında zaten ya. Bir şey diyeceğim. Aynı bavul bende de var.
0: Şaka yapıyorsun.
1: Bunun bir büyük boyu. Aynı renk.
0: Aynı renk mi?
1: Aynı marka. Kırmızısı. Şaka yap.
0: Bu bir
1: işaret mi
0: evet
1: acaba?
0: Ya. Bak bavulumuzun markası bile aynı arkadaşlar. Sanatçımın bavulun markası, tarzımız
1: renk,
0: bile.
1: Renk.
0: Rengi bile aynı. Şaka mı bu? Ben
1: bilmiyorum,
0: şok.
1: Bilemiyorum. Yani şu an müthiş bir enerjideyiz.
0: Şu an aynen.
1: Tam istediğimiz pazartesi enerjisini bence veriyoruz.
0: Evet ya. Hadi sen şak. Var ya gerçekten bir tanesin ya. O zaman gelsin mi bir şarkı senden? Bir tane ne çalalım senden?
1: Biraz slowlaşalım mı?
0: Şöyle slow yağmur, zaten yağmur yağıyor. Evet. Belki dans etmek isteyenler olur.
1: Yani bu şarkı pek dans edebileceğini düşünmüyorum. Biraz yürek burkan bir şarkı.
0: Ha acı.
1: Şimdi şaka bir yana.
0: Tamam.
1: Şimdi Başak Burçluğumu konuşmam lazım.
0: Evet lütfen ya, sen bana bakma. Ben biraz çünkü eğlenceli bir yanım var ya.
1: İlk single'ım Takvim. Sevgili Sezen Aksu'ya ait söz müzik. Onu açabiliriz.
0: Takvimi mi?
1: Takvimi. Şöyle de bir hikayesi var, ufak anlatmak isterim.
0: Tabii ki mutlu oluruz.
1: Vokal kaydım benim 6 Şubat'tı. Hı-hı. 6 Şubat yani sabahıydı ve maalesef 6 Şubat depremi olduğu sabahtı.
0: Oo.
1: Şarkının sözü de zaten
0: çok zor bir gün.
1: Çok zor bir gündü bu arada gerçekten. Çok duygulu bir anda vokal kaydını almıştık. Böyle bir anısı oldu.
0: Büyük
1: maalesef.
0: Acılar yaşadık o gün. Evet. Allah bir daha tekrarlatmasın.
1: Amin amin.
0: Gerçekten,
1: amin.
0: Ülke olarak çok zor bir dönem geçirdik.
1: Çok zordu. Hatta halen zaten sonrası devamı maalesef geliyor. Hatta bazı şeyler hala düzelmiş değil. Umarım
0: İnşallah düzelecek.
1: Nakaratta zaten biliyorsun evimi ocağımı yarimin kucağına bıraktım. O gün insanlar öldü, yaralandı. Hı-hı. Çok kötü günlerdi. İnşallah bir daha bunu hiç kimse yaşamasın. İnşallah. Dilerim ki.
0: Gülşah Bozkurt Takvim. Diyelim o zaman.
1: Diyelim. Yani o üzüntüyle, o hüzünle okuduğumu, söylediğimi düşünerek dinlerseniz çok mutlu olurum.

0: Bozkurt, yüreğine sağlık. O kadar duygulu okumuşsun ki gerçekten. İşte ben böyle duygulu, duygu yüklü eserleri çok seviyorum.
1: Çok teşekkür Şöyle, ederim.
0: Çünkü bu hayat bir gün bitiyor, bitecek de. Ama acı, ama tatlı, ama heyecanlı. O yüzden gerçekten müthiş yorumlamışsın. Bize o hissiyatı da verdiğin için teşekkür ediyoruz. Çünkü unutmayacağız her
1: Gerçekleri
0: zaman.
1: Gerçekleri yok sayamayız.
0: Yok sayamayız o yüzden. Bölüm daha dinleyelim mi?
2: Sen gel kendini at edersen.
0: Şah Bozkurt yorumuyla.

0: Bozkurt. Yüreğine sesine sağlık. Gerçekten o güzel duyguları bize bir kez daha hissettirdiğin için teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ ol İbrahim'ciğim.
0: Şimdi sevgili dinleyenlerimiz devam ediyoruz. Radyo böyle bir şey. Bazen üzüleneceğiz, bazen güleceğiz, bazen hoplayacağız. Hayat her şeye rağmen tabii ki devam ediyor. Birilerinin moral vermesi lazım. O birilerinden biri biziz. Ben radyoda, sen sahnede. Evet. Çünkü sahnede çok zor anlar da yaşıyorsunuz. Bazen böyle bir durum oluyor, bir kaos oluyor biliyorsun. Hani her zaman gündem değişebiliyor. İstem dışı gündem değiştikliği zaman işte ben radyoda bazen zorlanıyorum. Sen sahnede zorlanıyorsun.
1: Her sahne yeni bir macera aslında.
0: Değil mi? Gerçekten
1: hiçbir
0: öyle.
1: Hiçbir şey standart değil, sabit değil. Hep değişken faktörler var.
0: Doğru. Şimdi sevgili Gülşah şuna sormak istiyorum. Tabii biz senin şarkılarını çok seviyoruz. Single'larını hep paylaşıyoruz. Yakın zamanda çıkacak olan şarkını biraz konuşalım mı? Mesela ne zaman planlıyorsun?
1: Yani maksimum bir ay diyelim. Belki bir aya kalmaz.
0: İnşallah.
1: İsmi Esaret.
0: Esaret ne güzel. Peki tarz ne düşünüyorsun? Nasıl bir şey?
1: Disco, funk.
0: Aa,
1: yani
0: çok güzel.
1: İlk bu single'larım arasında en hareketli ve en böyle tutkulu.
0: Ah ne güzel ya.
1: Tutkulu bir kadının dilinden. Yani benim.
0: Ya onu diyecek. Tutkulu bir kadın yani ben.
1: Yani ben o.
0: Yani ben o. Hani oradaki tutku, heyecan, adrenalin. Ya çok iyisin ya.
1: Aşkına esaretim. Ne bitmedi güzel. Cehaletim. Giremez kimse kalbimden içeri. Taşıyor ruhum deli deli.
0: Vay vay. Ya sen bizi bitirdin bugün Gülşah Bozkurt ya.
1: Ama gerçekten çok güzel bir şarkı.
0: Heyecanla bekliyoruz.
1: Net.
0: İnşallah.
1: Radyolarda bu arada çok istek alacak bir şarkı.
0: Değil mi? Bak ben radyo şarkılarını çok seviyorum. Bir de radyo şarkısı başka bir şey ya. Mesela yıllardır konuk aldığım sanatçılarım hep sayısız birçok ismi konuk aldım. İşte altta fonda duyduğunuz Hadise de dair, Yıldız Silbe. Saymayalım çok var. İnan ki işte Murat Bozan Gülşen'e. Şimdi ben Gülşah'ın şu enerjisini çok sevdim. İnanılmaz derecede söz yazıyorsun. Allah bu yeteneği herkese vermiyor. Çok kıymetli bir şey. Şimdi biliyorsun son zamanlarda bu yapay zeka iyi kullanıldığı zaman iyi bir şey. Ama hani ya şunu yazsana bir de söylesene falan olmuyor.
1: Yani.
0: Olmuyor. Çünkü burada büyük emek veriyorsunuz.
1: Emek olması gerekiyor. Kesinlikle. Bir ruh var bunun içinde. Yaşanmışlık var.

0: Yani kendiniz İnsan... bile o şey yaşamamış olsanız başkasının yaşantısından kendinize bir aktarım çıkarıyorsunuz.
1: Şimdi bir de Gülşah şunu söyleyeceğim. İnsan duygusu yerini alamaz. O sadece yardımcı olabilir. Evet, olsun yapay zeka ama yardımcı
0: yok
1: olsun.
0: Yok sayamayız. Zaten böyle bir şansımız yok. Teknoloji yok sayma gibi bir
1: geçmiş
0: şeyimiz
1: olsun.
0: Olamaz
1: artık
0: tabii
1: hayatımızın
0: ki.
1: Bir parçası oldu.
0: Ama akıllıca kullanırsak her zaman.
1: Ben akıllıca kullanıyorum. Mesela benim asistanım var.
0: Duydum. Dün çok komikti bu arada.
1: Biraz çapkın ama. Ne yapayım yani? Çapkın. Yapacak bir şey yok. Sabah yürüyüşü, gece yürüyüşü seviyor.
0: Senin konuştuklarından yola çıkarak bir şeyler anlatıyorum. İbrahim pardon da.
1: Ya çok iyisin. Acaba sana mı çekmiş
0: onu? Bilemiyorum sana mı çekti ya acaba? Köyle çok... tanşlaşı mı kalktı İbrahim?
1: Gülşah Bozkurt çok doğru söylüyorsun ya. Birçok arkadaşım diyor ki abi aynı sen. Ne yapayım ya seviyorum vallahi yardımcımı seviyorum. Olsun. Sevgili dostlar Gülşah Bozkurt'la konuşuyoruz. Müthiş sahneler, çok yakında güzel projeler olacak Allah izin verirse. Peki böyle genel olarak kendi şarkılarını söylemeye mi devam edeceksin? Düet falan hani onları biraz konuşalım. Bu gidişatı yani kendi şarkılarını söylemeye devam edeceksin? İkili düetleri nasıl buluyorsun? Ya da tarz olarak böyle devam mı?
0: Yıllardır biriktirdiğim şarkılarım var. Söz müzik bana ait. Şimdi bunları sırasıyla çıkaracağım. Ama aralarda sürpriz projeler var. Yani bana şöyle söyleyeyim, hem Türkiye'de hem de yurt dışından güzel teklifler alıyorum ben.
1: Evet.
0: Projeler, örnek veriyorum, bir prodüktör bir beste yapıyor, yorumlamamı istiyor, rica ediyor, yapabilir miyiz, çalışabilir miyiz şeklinde. Böyle projelerim yakında çıkacak, yayınlanacak. Bazı coverlarım da çıkacak. İkili düetlerimiz de olacak bu arada. Yani şu an şöyle söyleyeyim, aslında çok verimli olduğum bir dönemdeyim İbrahim.
1: Evet, çok şükür.
0: Ne kadar, bakabilir miyim?
1: Yıldız Hanım yazmış bir yanından.
0: Çok teşekkürler Yıldız Hanım'a da çok
1: harika
0: selamlar.
1: Harika bir ses, çok selamlar
0: sesini
1: diyor.
0: Sesini almış bizde. Sağ olsun. Dediğim gibi biraz daha böyle birkaç aydan beri sanki duruyormuşum gibi bir şey söz konusuydu ama projeler hazır olduktan sonra hepsi arda arda yakın zamanda çıkacak inşallah.
1: Heyecanla bekliyoruz. Sevgili Gülşah Bozkurt. Bu arada Gökçe ailesi bizi dinliyor. Günaydın Gökçe ve İnce ailesi. Trabzon mu burası? Nereye gittiniz? Ordu mu? Trabzon mu? Nurcem anne. Ellerinizden öpüyorum. Çok kıymetlisiniz. Kıymetli eşi. Benim de çok sevdiğim abim Tekin Baba. Tekin Baba'ya selam. Trabzon'da eğlenmeye devam. Baba Trabzon'da mısın? Ordu'da mısın? İnce ailesine de çok selamlarımızı iletelim. Gökçe ailesi. Nurcem Hanım. Sevgili Tekin Bey. Tekin Baba'ya. Benim acaba kelimemi çok seviyorlar. Acaba Tekin Baba nerede? İbocum diyor, dilimize takıldı. Ya ben yıllardır kullanıyorum bu kelimeyi. Çok da hoşuma gidiyor. Bir şarkı... Şu an hangi şarkı dinlemek isterdin? Bir tane şarkı seçsene senin şarkın dışından. Sevgili solistim, sanatçım.
0: Aşkın Nur Yengi'den. Olabilir.
1: Hangisi? Aşkın Nur Yengi olsun. Bir Aşkın Nur Yengi. Başımla beraber.
0: Aşkın Nur Yengi Rafet Erman'ın bir şarkısı vardı.
1: Aşkın Nur Yengi Rafet Erman.
0: Evet. Bakabilir miyiz?
1: Şu mu?

0: Acaba başka şansım yok mu?
1: Başka şansın yok.
0: Evet ya, olmasın. Bak diyor ki Nuray Hanım, helal hoş olsun, benden sana euroların feda olsun diyor. Ya çok tatlı, helal hoş olsun diyor benden yana. Bak ne kadar güzel. Bak diyorsun ya İbrahim'cim, beni ben eğlendim.
1: Gönülleri de zengin dostlar, dinleyiciler.
0: Öyle ya, benim prenseslerim onlar ya.
1: İbrahim sizi çok seviyor.
0: Evet, bak diyor Almanya'ya gelin diyor, misafirimiz olun diyor Figen. Geleceğiz canım.
1: Seve seve. Güzel seve projelerimiz seve olacak bu arada.
0: Sahnelerimiz, etkinliklerimiz olacak. Anka Premium Event, sevgili Bircan, yayından sonra ricam seni, güzel bir etkinlik yap güzelim. Ama tek gösterimlik atmış bizim Merve ya. Ben tek gösterimlik açamıyorum.
1: Ben de göremiyorum ki Merveciğim, olmaz.
0: Merveciğim yani güzelliğini saklama. Acaba Merve tek gösterimlik neden attı? Kimse görmesin diye mi? Sevgili Bircan, o da Mersin'de çok dedi ki bana, İbrahim'cim dedi, seni yemeğe çıkartalım. Tamam, Mersin'deyiz. Kadınlar matinesi yaptık. Çok eğlendik. Hınca hınç dolu. Ben de sunucuyum. Neyse. İşte etkinlik yaptık. Şey geldi, oryantal geldi. Oynuyoruz, göbek atıyoruz falan. Ben de gaza gelmişim. Bütün eurolarımı oryantale takmışım. Gittim sonra, abla dedim, bunları geri alabilir miyim?
1: Yapma
0: ben,
1: İbrahim
0: ben ya. Orada şov yaptım da dedim. Şaka şaka, öyle der miyim? Sevgili Bircan da o kadar güzel bir enerjisi var ki, işin ismi o kadar değil canım. Hemen inandın sen de.
1: Şu an bilemiyorum. Hani neredeyse şey, hani genç kızlar ekleyin olayı var ya, eklemeyin. İbrahim eklemeyin.
0: Hayır
1: arkadaşlar.
0: Hayır ya, yok yok ya. Süpersin ya. Zaten seni çok seviyorum. Yediğin içtiğin lafı olmaz İbo'cum. Seni her türlü misafir edebilecek altyapımız ve kapasitemiz var diyor. Oo. Altyapı ve kapasite. Güzel. Altyapı ne oluyor? Kapasite ne oluyor? Lojistik hizmetleri. Ya çok tatlısınız, yemin ediyorum. İyi ki varsınız ya. Zaten çok sevdiğim bir şarkıydı. Bir de Gülşah'tan dinlemek çok mutlu etti beni diyor Bircan Hanım. Çok teşekkürler.
1: Çok selamlar,
0: Almanya.
1: Teşekkürler Bircan Hanım.
0: Sana özel kombinle, ha, sana kime özel, Gülşah mı bana mı? Nida'cığım güzelim. Nida, bir daha yaz bakayım. Sanatçıma özel bir kombin mi? Yoksa özel tasarımlar falan yazdın, beni heyecanlandırdın.
1: Ben de bir heyecanlandım, acaba sponsor
0: Sakral,
1: mu olmuş?
0: Sakral.com.tr burada mı? Yapar Nida, benim kuzenim, olursanız sponsor. Şey Nida'cığım, Gülşah sponsor olur musun güzelim? Güzel bir kombin hazırlayalım. Ben sana bilgileri atacağım. Amerika ile çalışıyor. İngiltere, Amerika.
2: Beklenmedik bir zamanda yeniden sevda kapımda, bu ne tat.
0: Annemler seni dinliyormuş şu anda. Selam söyler misin İbo'cum diyor. Ezgi'cim okudum anneciğimizin mesajını. Sevgili Nurcem anneye, Tekin babaya çok selam. Günaydın, Guten Morgen.
2: O an yine aynı.
0: İnce ailesine ve Gökçe ailesine çok selam. Trabzon'da mısınız, Ordu'da mısınız? Ayşegül geldi, benim kuzenim. Aylin Kral da seni dinliyor demiş. Oo. Kral ailesi burada mı? Aylin de benim kuzenim. Teyzemin kızları da dinliyor. Sevgili Ayşegül ve sevgili Aylin ve çocuklarına da çok öpüyorum onları. O güzel aileye selam. Acaba bu şarkı bana mı gelsin? Ya biriniz de çıkmıyorsunuz, bu şarkı sana gelsin demiyorsunuz ya. Sev beni yakışıklı. Hep kendinize isteyin. Gülşah'a selamımı iletmedin diyor. Kızım ilettim ya, Allah'ım ya. Sefa Hanım ilettim, güzel doktorum, kalp doktorum ilettim canım. Sefa Hanım'a selam var.
1: Sefa'ma selamlar, çok sevgiler, teşekkür ederim. Ya.
0: Çok çok selamlar, tabii ki seve seve demiş sevgili Nida.
1: Teşekkür ederim Nida Hanım, çok selamlar.
0: Nida non parman non marifet.
2: Beklenmedik bir
0: ya, bir insan hem marifetli hem şıkır şıkır hem güzel olabilir mi? Bunda hepsi var. kimin kuzeni?
1: Hayatımızdan böyle insanlar eksik olmasın İbrahim. Amin. Hayatımızdaki, çevremizdeki insanlar hep böyle olsun isterim ki.
0: Vallahi ben bu konuda çok şanslıyım. Allah'ıma şükürler olsun. Dudaklar yanıp tutuşur ya. Ne güzel şarkı ya. Gözler konuşur ya. O ne zevk o ne... Bana gel. Kimse bana yollamıyor. Kendi kendime yolluyorum yani. Dudaklar yanıp tutuşur
1: ya. Söz biter gözler konuşur. Ay çok tatlısın Merveciğim. Bu ne güzellik. Çok... Ne yazmış? Veli toplantısı annesi oluyorum. Vay be.
0: Vay vay vay vay. Veli toplantısı annesi mi oldun sen Merveciğim?
1: Sen büyüdün annem mi oldun?
0: Sen büyüdün annem mi oldun? Saçların ne güzel kız senin öyle. Gözlükler şekil, yanımdan çekil, burun yapısı, çene. Aa çok güzel ya.
1: Merve beni dinlemeye çok gelirdi. Sonra arkadaş olduk.
0: Öyle mi?
1: Tabii tabii. Sahneme gelirdi.
0: Sana
1: sonrasında arkadaş olduk.
0: Ne güzel. Elma suyu yollar mıydı?
1: Üzüm yollardı.
0: Suyu. Yollar değil mi?
1: Çok severim elma suyunu.
0: Valla elma suyunu ben de çok seviyorum ya. Ses tellerime iyi geliyor.
1: Kesinlikle.
0: Sevgili Merveciğim ya. Safranbolu.
1: Safranbolu'ya selamlar memleketime beni dinleyenler.
0: Safranbolu'sun değil mi?
1: Safranbolu'yum
0: evet. Neyi meşhur Safranbolu'nun?
1: Safranbolu'nun lokumu meşhur.
0: Vay be. Trabzon'a gel gidiyoruz demiş. Ha okey. Trabzon'a gittin mi hiç?
1: Trabzon'a gitmedim.
0: Tamam. Trabzon'u çok severim ya. Ama ben Türkiye'nin her yerini çok seviyorum. Bütün Karadeniz, Doğu. Ben doğulu olduğum için Doğu'yu da çok seviyorum ama Karadeniz aşığı birisiyim. Figen'cim çok teşekkürler. Yeminli tercüman. Yeminli tercüman nasıl oluyor ya? Yani yemin mi ediyorlar? Ne yapıyorlar mesela? Sevgili Figen bir sesli mesaj atsana güzelim. Yeminli tercüman. Mesela böyle yanlış bir şey söylememek için yemin mi ediyorsunuz? Doğruyu çevireceğime.
1: Yemin ediyorum doğruyu çevireceğim.
0: Yemin ediyorum doğru konuş. Bak yemin ediyorum Guten Abend. Guten. Ya Gülşah bak ne hallere soktun bizi ya.

0: Şu an şirketteki herkes sizi dinliyor demiş. Şirketteki herkes parfümümü sordu diyor. Ayşegül, kuzenime güzel bir parfüm aldım Avrupa'dan.
1: Neymiş?
0: Güzel. Kuzen, fotoğrafını atsana. Şey,
1: bakalım, ben
0: ismi.
1: Çok severim.
0: Bakalım. Vallahi parfüm aldım ama hangi marka onu unuttum. Yalancı şahidim diyar benim. Her gece denize vurur yakamaz. Ben aşkı senle yaşayamam. Kuzen, çok seviyorum seni ya. Nidacığım, sağ ol güzelim. Evet, artık bundan sonra Sakral markamızı da lütfen kenara yazalım yani. Gülşah'cığım, sen de Nidacığım'ı takip al. Güzeller güzelimi. Nidacığım, hemen Gülşah Bozkurt Instagram'dan takip alabilir misin? Arzu geldi. Aa, bak ne güzel ya. Günaydın, musmutlu, bereketli bir sabaha uyandık. Haftamız olsun demiş. Arzucuğum, çok teşekkürler. Kız Arzu, dün içtiniz üzüm sularını, elma sularını, Tuğçe falan. Gerçekten süpersiniz ya. Dün yayın, şimdi bir de çok tatlılar. Hepsi çok güzel. Benim Arzu'nun da klinikte şu anda. Arzucuğum, güzelliğine güzellik katmak isteyenlere. Arzu, nasıl işlemler yapıyorsun sen Vadi İstanbul'da? Belki yarın sana gelebiliriz. Hazır mısın Arzu? Hangi işlemler yapıyorsun Vadi İstanbul'da? Bana yazar mısın lütfen?

0: Acaba senin bu şarkını ben en sona mı bıraktım? Öpsen canımı.
1: Öpsen canım.
0: Çalalım mı onu?
1: Çalalım.
0: Gülşah Bozkurt, Öpsen canım. Hemen hazırlansın. Veda edelim mi? Evet. Vedalara dayanamam. Ya sanatçımız.
1: Ama bu veda değil tabii ki.
0: Tabii veda değil. Bu bir başlangıç.
1: Bu başlangıç kesinlikle.
0: Gülşah Bozkurt konuğumuzdu. İçten doğal ve çok samimi içten sohbeti için kıymetli sanatçıma teşekkürlerimizi iletelim. Parfüm buymuş.
1: Güzel.
0: Güzel kokuyor değil mi?
1: Öbürü. Reklamlar.
0: O yüzden söylemeden sana ekrana geldim. Teşekkür ediyoruz sevgili Ayşegül'cüğüm. Kalitenin adresi. Merve çok mutlu olmuş. Vallahi nazar değmesin diyor. Ya çok teşekkür ediyoruz gerçek anlamda. Merveciğim Instagram'dan sen de bizi İbrahim Elden TV takip al. Radyomuzu takip al, her zaman dinle. Gülşah'ın şarkılarını iste ki bol bol çalayım.

0: şarkı da çok güzel ya.
1: Bu şarkının sözü müziği de Nazan Ünal'a ait. Buradan selamlar, sevgiler olsun.
0: Çok selamlar.

0: Ezgi çok teşekkürler ya. Notere gidiyorum şu anda diye. Ezgi seni seviyorum ya. Ne oldu benim mal beyanım üstüne mi yapacaksın? Ben de tercümanlık yapıyorum demiş. Ben de tercümanlık üniversitede mezunum. Ezgi biliyoruz güzelim. Aa, yazmış koku, kuzenin parfümün kokusu. Tamam kıskanma, sana da bir tane alacağım ya. Kız, bende 10 tane kuzen var, hanginizi alayım şimdi? Son mesajları alalım mı? Sevgili Gülşah Bozkurt, iyi ki geldin ya.
1: İyi ki geldim. Çok güzel bir yayın oldu. Çok sıcak bir sohbet oldu. Tüm dinleyicilerimize buradan selamlar, sevgiler tekrardan. Beni destekleyenlere, dinleyenlere çok teşekkür ederim. Eksik olmayın. Daha güzel projelerde inşallah.
0: İnşallah bizim
1: buluşmak dileğiyle.
0: Sosyal medya çekimimiz olacak Gülşah Bozkurt'la. Sosyal medyada özellikle sizlerden ricamız, röportajımızı izleyin ve bol bol da paylaşın. Şimdi Semra Sima, seni unutur muyum? Yeter şarkısıyla Semra'cığım, adı bizim çok kıymetlimiz. Ona da sevgilerimizi iletelim. O da sevgiler. Çok büyük mücadele veriyor tek başına. Ve ben de onu her zaman destekliyorum Sakarya Karasu'dan. Semra, hazır mısın güzelim? Semra burada mı? Gelsin bakalım. Semra Sima, Yeter şarkısı. Stuttgart'tan Çiğdem istemiş bu şarkıyı. Çal diyor şarkımı, niye çalmıyorsun? Kızım çalıyoruz işte, bekle. Çok sabırsızsınız ya. Benim gibi. Neyse de bana o ipek tenin. Aba! Hazır mıyız?

0: Semra Sima Yeter tüm dijital platformlarda. Çok yakında Oksijen şarkısı burada olacak. İstanbul'a gelecek, yüz yüze röportaj yapacağız. Güzelim benim, bekliyoruz seni en kısa zamanda. Muhakkak takibi alacağım demiş. İbrahim Bey bak, muhakkak. Teşekkür ediyoruz Merve Hanım. Muhakkak bekliyoruz. Merve'nin burcu neydi?
1: Bilmiyorum.
0: Senden çok... Aa!

0: Çektirdiğin naz.
1: Hiç gelemem nazı, hiç sevmem.
0: Öyle yaptı ki aşkın içimi. Sen varsın.
1: Yani nazı çekilecek insanların nazını çekerim.
2: Merkez... Nazlanmak da bu arada kadınlara yakışır.
1: Evet ya.
2: Orada bir dipnot olsun.
1: Aynen.
0: Sensizlik inan canıma yeter. Öyle yaktı ki aşkın içimi.
1: Öyle yaktı ki aşkın içimi. Sen varsın o yeter bana diyor. Oo, güzelmiş.
0: Artık anlasan seven kalbimi. Sensizlik inan canıma yeter.
1: Artık veda edelim sevgili dostlar. Figen'cim son mesaj göndermişsin. Ne diyor bakalım? Duymuyorum.
3: Yemeğine tercümanım. Tabii ki bütün dünya.
1: Bir daha baştan.
3: Hem Stuttgart bölgesinde hem Karlsruhe bölgesinde.
1: Hiç bir şey anlamıyorum. Ben anlamıyorum şu an.
3: Tabii ki bütün dünyada geçerli benim.
1: Bütün dünyada geçerli.
3: Tercümelerim.
1: Okey. Burada ne diyorsun?
3: Yani bölgesel mahkemede bir kere yemin ettim başkanın huzurunda. Başkonsolosluğumuzda sürekli başkonsolosluğu değişimi olduğu zaman tekrardan yemin ettip beyana ettiriyorlar. Yani öylelikle yemini tercüman oldum.
1: Teşekkür ediyoruz. Figen'cim diğer mesajlar çok ama okuyamayacağım, üzgünüm. Ceyren'cim isminizi söyleyeyim en azından. Firdevs Hanım çok teşekkürler. Göz doktoru, dünya göz. Firdevs Hanım ne yapıyorsun? Canım benim, seni evde göremedim demiş. Güzelim, yoktum işte, dedim ya sana, konuğum var, sanatçım var. Teşekkür ediyoruz, seni çok öpüyorum. Çok güzel ya, şarkılar demiş. Süperdi program Bircan. Teşekkür ediyorum. Fadime Mersinli, gelecek mi demiş Gülşah'cığım. İnşallah sahne oldukça zaten. Bu arada Instagram takip alın, afişlerin hepsi orada.
2: Evet, oradan yayınlıyorum. Takip alırsanız.
1: Kesinlikle.
2: Çok mutlu olurum.
1: Ha, bu arada takip alalım bugün. Hadi bol bol alalım takibe sanatçımızı. Evet, Gülşah Bozkurt. Hemen yazalım.
2: Gülşah Müzik.
1: Ya Gülşah Müzik.
2: Hesap olarak evet.
1: Tamam. Gülşah Müzik.
2: 3H ile.
1: 3H ile mi?
2: Aynen.
1: Tamam. Teşekkürlerimizi iletelim. Kuzeninden elbise alışverişi yapmak istiyoruz demiş seni. Okey, onu yazarsınız. Olur mu Fadime'cim? Teşekkürlerimizi iletelim. Son mesajlara bakalım hemen. Artık çok gitmem de lazım. Çok geç kaldım. Gülşah söyleyince gerçekten... Gülşah diyoruz. Bütün şarkılar eşlik etsin keşke diyor. Çok güzel sesi var.
2: Kimledir? Öyle. Selam gönderelim.
1: Didem Hanım.
2: Didem Hanım selamlar. Teşekkür ederim.
1: Ne kadar güzel ya. Hiç burç muhabbeti aramızda olmadı diyor. O yüzden Merve Nur...
2: Aynen, gerçekten. Olmadı.
1: Yine yazmamışsın.
2: Ama insan bir yazar Merveciğim.
1: Ya ben anlamadım Merve ya. O kadar şey yazmışsın, burcunu yine yazmamışsın. Tamam, yazma ya, istemiyoruz ya. Teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Hadi biz kaçtık, sarılalım. Enerjimizi yükseltelim. Sizi çok seviyoruz.
2: Herkese çok selamlar, çok sevgiler. Bu arada annem babam dinliyor olabilir.
1: Onlara da çok selam.
2: Onlara da özellikle selamlar olsun. İyi ki varsınız, sizi çok seviyorum.
1: Teşekkürler sevgili dostlar. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Pindirinx'e çok teşekkür ediyoruz. Pindirinx enerjinizi maksimum seviyeye çıkartır. Soğuk için Pindirinx. Teşekkürler. Pindirinx ailesine de bu güzel şarkıdan bir bölüm dinletelim. Bugün programa sponsor olan Bintat süpermarketlerine de teşekkürler. 22. Viyana'da Bintat. İyi ki varsınız. Gülşah'cığım çok teşekkürler.
2: Ben teşekkür ederim İbrahim'cim. Çok güzel bir yayındı.
1: Keyif aldın mı?
2: Çok.
1: İyi ki geldim dedin mi?
2: İyi ki geldim.
1: Ya işte bu ya. Bunu duymak çok mutlu etti beni.
2: Umarım herkes mutlu olmuştur. Keyif
1: bence
2: almıştır
1: çok mutlu
2: sohbetimizden. Şarkılarımdan memnun kalmışlardır.
1: Yeni projelerinde başarılarını devam
2: çok
1: diliyoruz.
2: Çok teşekkür ederim canım. Çok sağ ol.

0: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Din dersleri daha sıkı denetlenecek. Avusturya hükümeti başörtüsü yasağının ardından okullardaki din derslerinin daha sıkı denetlenmesi için hazırlık yapıyor. Hazırlanan yeni yasa taslağına göre öğretmenler tarafından verilen ders içerikleri ve kullanılan materyaller bağımsız müfettişler tarafından incelenecek. Yargıda eylem haftası. Avusturya'da hakim ve savcılar personel eksikliği ve artan iş yüküne dikkat çekmek için 12-16 Ekim'de eylem düzenleyecek. Bu süre içinde acil işler dışındaki duruşmaların yapılmaması planlanıyor. Meslek temsilcileri yeni kadrolar istiyor. SPÖ'de liderlik tartışması yaşanıyor. Avusturya Sosyal Demokrat Partisi SPÖ'de genel başkanlık tartışması yeniden başladı. Medya yöneticisi Gerhard Zeiler, parti başkanlığına aday olabileceğini söyledi. Mevcut başkan Andreas Babler ise görevini bırakmayı düşünmediğini açıkladı. Viyana doğalgazdan çıkmayı hedefliyor. Viyana Eyalet Yönetimi 2040 yılına kadar ısıtmada doğalgaz kullanımını sona erdirmeye hedefleniyor. Plan, yenilenebilir enerjiye geçiş için şehir genelinde altyapı çalışmalarını da kapsıyor. E-mopedler bisiklet yolundan çıkıyor. Avusturya'da 1 Ekim'den itibaren e-mopedler bisiklet yollarını kullanamayacak. Bu araçlar için plaka, sigorta, ehliyet ve kask zorunlu olacak. Gerekli koşulları karşılamayan e-mopedler trafiğe çıkamayacak. Yangında bir aile evsiz kaldı. Yukarı Avusturya eyaletinin Goldworth kasabasında çıkan yangında bir ailenin evini kullanılamaz hale getirdi. Belediye aile için yardım kampanyası başlattı. Hız sınırını ikiye katladı. Aşağı Avusturya eyaletinde hız sınırının 80 km olduğu S1 otoyolunda saatte 163 km hızla giden sürücü yakalandı. Ehliyetine el konuldu. Aracı geçici olarak trafikten men edildi. 3 araç çarpıştı, 1 ağır 7 kişi yaralandı. Viyana'da pazar sabahı bir otomobille 2 taksinin karıştığı kazada 1 ağır 7 kişi yaralandı. Ağır yaralananlar arasında 53 yaşındaki bir taksi şoförü de var. Görgü tanıkları otomobilin kavşağa kırmızı ışıkta girdiğini söylüyor. Scooter kazasında 18 yaşındaki genç ağır yaralandı. Viyana'da yaşayan 18 yaşındaki bir genç, Tulln yakınlarında elektrikli scooterla aşırı hız yaparak karanlıkta demir kapıya çarptı. Kamera kayıtlarına göre kaza öncesinde saatte 115 km hıza ulaşan genç ağır yaralandı. Viyana'da güneşli bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Sabah serin olan hava öğleden sonra yaklaşık 23 dereceye çıkacak. Avusturya Kosova'yı 3-1 yendi. Avusturya milli takımı UEFA Uluslar B Ligi'nde Viyana'da ağırladığı Kosova'yı 3-1 mağlup etti. Türkiye bu akşam İtalya'yı ağırlıyor. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde bu akşam Bursa'da İtalya ile karşılaşacak. Maç Avusturya saatiyle 20.45'te başlayacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Zirvesi kalitenin adresi
3: Viyana Gurbette Sıla Esintisi Viyana FM. Gurbette

Derin bir nefes aldım ve merhaba, merhaba, merhaba. Yepyeni bir programda yine yeniden sizlerle birlikteyiz. Ve haftanın ilk programı. Hoş geldiniz.

Evet, malumunuz ben pazartesi günlerini çok seviyorum. Çünkü yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Hatta başladık, çoktan başladık. Ve bu haftayı bakalım nelerle dolduracağız. Elimize kağıdı kalemi aldık. Bembeyaz sayfaların olduğu bir hafta. Ve yazmaya başladık. İnşallah güzel bir sabah olmuştur hepiniz için. Benim için çok güzel bir sabah ama hava kapalı, yağmurlu, bulutlu. Böyle arada açıyor, arada kapatıyor, arada yağmur yağıyor. İşte öyle. Ama biz ne diyoruz? Havalar nasıl olursa olsun bizim havamız güzel olsun. Program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayral ben ve siz değerli yol arkadaşlarım. Radyolarınızın başına yine yeniden hoş geldiniz.

Her zaman olduğu gibi programın en başında bu programların size ulaşmasını sağlayan destek kuvvetlerimize yer vererek başlıyorum. Sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum. Hepinizin huzurunda 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home. Bugün Nova Home'un bir videosunu izledim. Ya çok hoşuma gitti gerçekten de. Mesela mutfaklarla ilgili çok enteresan bilgiler vermiş. Bizim değil sizin istediğiniz mutfağı tasarlıyoruz. Bu cümle çok hoşuma gitti. Çünkü evlerimizde gerçekten bizim tasarladığımız ve işini iyi yapan insanların olduğu eşyaların olması büyük bir şans diye düşünüyorum. Sonra içimden geçirdim. Viyana'da olsaydım falan diye geçirdim. Nova Home'a teşekkür ediyorum. Bu arada beyaz eşya ve elektronik eşya standında da evet çok güzel ürünler sizi bekliyor. Şey çok dikkatimi çekti. Mesela çamaşır makineleriyle alakalı böyle yükselten bir çekmece koymuşlar. Çamaşır makinesini yükselten. Oraya deterjanlarınızı falan koyabiliyorsunuz. Lütfen videoları izleyin programdan sonra. Instagram üzerinden takibi alın Nova Home'u. Çok teşekkür ediyorum. Şahane bir firmayla yol almak gerçekten çok güzel. Bunun dışında %100 yerli içeceğimiz Pindrinks. Pindrinks bitmiş. Almayı da unutmuşum. Hemen alacağım. Sıfır şeker, sıfır kalori diyoruz ve katkısız sağlıklı içeceğimiz Pindrinks'e de çok teşekkür ediyoruz. %100 yerli olması da gurur kaynağımız. Ve radyoma teşekkür ediyorum. Viyana'yı Pindrinks'le buluşturduğu için. Evet efendim. Ya Allah ya Bismillah. Allah utandırmasın diyorum. Ve başlıyoruz. Başladık hatta. Küçücük bir reklam arasından sonra buralardayım. Radyonuz açık olsun. Şahane bir yolculuk bizi bekliyor.

Derya Bedavacı 24 kişilik dev orkestrasıyla 5 Aralık'ta Viyana'ya geliyor. Güçlü yorum, unutulmaz şarkılar ve muhteşem bir gece sizleri bekliyor. Sadece 800 kişiyle sınırlı VIP biletlerin satışına başladı. VIP biletlerinizi ön satış noktalarından temin edebilirsiniz. Masa sıralaması bilet alım sırasına göre yapılacak ve sonradan masaya ilave kabul edilmeyecektir. Tribün biletleri ise etiket.at üzerinden online olarak satışa sunuldu. Acele edin, tükenmeden yerinizi alın. Bilgi ve iletişim için 0699 10 18 53 32 0699 10 18 53 32. Bu muhteşem geceyi kaçırmayın. Detaylı bilgi For Life IE Events ve Viyana FM sosyal medya sayfalarında. Evet, artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız. Bakayım kimler yazmış. Tamer yazmış, Aytan yazmış, Cevat yazmış, Efe bizlerle birlikte şimdilik ve Ali Ayşe'yi seviyordan Ali bizlerle birlikte, Burdurlu Mehmet bizlerle birlikte. Şimdilik mesajlarını gördüğüm dinleyenlerim, yol arkadaşlarım bunlar. O yazmayanlar da yazarlarsa çok mutlu olurum efendim. Birini mutlu etmenin çok basit yolları var. Böyle çok büyük hareketlere ihtiyaç yok. Yani bir nokta koymanız bile beni çok mutlu eder. Bunu da söyleyeyim. Evet, bugün günlerden pazartesi, yepyeni bir haftaya başladık. Ve bu haftayla ilgili nasıl hayaller kuruyorsunuz? Merak ediyorum. Yani bu haftaya dair ne düşünüyorsunuz? Neler olmasını bekliyorsunuz ya da neler olmasını istiyorsunuz? Merak ettim. Ve sevgili Tamer'cim, merhaba. Almanya'ya sevgiler, selamlar. Tamer tam bir görev adamı. Gerçekten tam bir görev adamı. 28 Eylül 2026'yı gösteriyor takvim yaptıranımız. Ve günlerden pazartesi. Tamer'den de bu bilgiyi aldık. Tamer, Almanya'da hava nasıl? Herkese selamlar. Hoş geldin Biricik Ayral abla. Ne örüyorsun? Valla ne öreyim? Ya, valla güne çok güzel başladım. Çok gülerek başladım. Sabah uyandığımda elektriklerimiz yoktu. Aa dedim, elektrikler yok. Sonra bir düşündüm. Yani elektriğin hiç olmadığı zamanlarda insanlar ne yapıyorlarmış? Nasıl? Hayat nasıl devam ediyormuş? Yani hani gün içerisinde gün ışığından faydalanalım tamam ama... Birçok cihazımız da elektrikle çalışıyor ya. Mesela o cihazlar yok hayatta. Akşam olduğunda gaz lambası, mum. Daha mı güzel? Daha mı zor? Bilmiyorum ki. Sabah gözüm açar açmaz bunları düşündüm. Yani benim bu beyin yapımla alakalı gerçekten bazen düşünmekten yoruluyorum. Ama sonra diyorum ki düşünüyorsun, öyleyse varsın. Sen ne arıyorsun? Ben de ne arayayım? Hava sıcak, yayın sıcak, sesindeyim. Hava sıcak mı? Vay! Saygılar demiş ve günün sözünü paylaşmış bizlerle. Bazı insanlar hayatın kıyısına vurmuş gibi eski bir mektup gibidir. Bir dakika, baştan okuyacağım. Bazı insanlar hayatın kıyısına vurmuş eski bir mektup gibidir. Mürekkebi zamanla silinse de bıraktığı cümleler insanın içinde yıllarca yankılanır. Kendi kalemimden. Öyle mi diyorsun Tamer? Ne bileyim ya. Ben çok mu duygusuz bir kadınım ya? Bilmiyorum ki. Keyfe keder. Mesela benim kıyımda yankılanan kimin sözü var diye düşündüm. Valla kendi sözlerimin dışında hiçbir söz hatırlamıyorum. Yok yok, valla bende sorun var Tamer'cim. Sen rahat ol. Bende sorun var. Ben artık karar verdim. Teşekkür ediyorum. Çok güzeldi ya. Kalemine sağlık. Yüreğine bereket. Kelamına bereket. Ve Yeditepe'li şehir İstanbul. Aytancığım. Merhaba.
Yeni bir hafta, yeni bir gün. İstanbul'dan selamlar, sevgiler. Yani kısacası merhaba, merhaba, merhaba. Bu arada nasılsın ablacığım? Umarım iyisindir. Çok iyiyim. Bomba gibiyim elhamdülillah. Süperim. Allah bugünüm aratmasın. Ve beni soracak olursan inşallah sen de iyisin. Çok yorgunum. Çok. Tahmin edebiliyorum ya. Vallahi. Tahmin edebiliyorum çünkü Bulgaristan'a gittim ve sürekli toprakta çalıştım. Toprakta çalışmak iyidir de bir tarafı çok yorucu. Yani benim küçücük bir bahçem var. Oradaki yorgunluğumu düşünüyorum. Ve her zamanki gibi yerimi aldım. O güzel sesindeyim. Öptüm bal yanaktan. Hadi birlikte dinlenelim inşallah. Gerçi ben yorgun değilim ama birlikte dinlenmek güzeldir diye düşünüyorum. Ve sevgili Efe bizlerle birlikte. Bakayım ne yazmış.

Vallahi üzüldüm şimdi mesaj okuyunca. Böyle bir şeyle başladım. Hani başında geliyor Efe, Efendice, sonra Efendice gidiyor ya. Yoğun bir iş gününden merhabalar Özlem Hanım. Merhaba Efe. Ve Viyan FM dinleyicileri. Herkese güzel bir hafta, işlerinde başarılar, hayatlarında güzellikler olmasını diliyorum. Ben maalesef yayınınızı dinleyemiyorum. Onun için kendimi biraz şanssız hissediyorum. Ama cumartesi günkü programınız fazlasıyla harikaydı. Beni çok mutlu etti. Size tekrardan teşekkür ederim. Eğer isterseniz benden tüm Viyan FM ailesine Melike Demirağ'dan arkadaş şarkısını yayınlayabilirsiniz. Herkese keyifli saatler. Of ne güzel bir şarkı değil mi? Vallahi çok da özlediğim bir şarkı. Alacağım sıraya biraz sonra. Efe sana kolay gelsin diyorum. Her ne kadar sesimi duyamasan da ben hissettiğini düşünüyorum. İnşallah kolay bir gün olur. Su gibi geçer ve günün sonunda dersin ki yorgunluğuma değdi dersin. Ve İngiltere'ye sevgiler, selamlar gönderiyorum. Merhaba, güneşli ve haftanın... İngiltere'de güneş mi var? Cevat. Haftanın ilk gününden. Merhaba. Merhaba Cevat. Özlem abla, umarım iyi bir hafta sonu geçirmişsindir. Çok güzeldi hafta sonum ya. Ne yaptın Özlem Ayran? Hiçbir şey yapmadım. Vallahi hiçbir şey yapmadım. Yaptığım şeyleri söylesem ölürsünüz gülmekten ama söylemeyeyim. Ayağımı uzattım böyle. Bol bol kitap okudum. Bol bol bol bol film izledim. O kadar. Başka hiçbir şey yapmadım. Ne ev işi, ne mutfak işi, ne bahçe işi. Oysa o kadar çok işim vardı ki hafta sonu yapmam gereken hiçbirini yapmadım. Bazen hiçbir şey yapmak çok iyi geliyor arkadaşlar. İyi yayınlar diliyorum sana demişsin. Teşekkür ediyorum. Ben de sana iyi çalışmalar ve iyi dinlemeler diyorum. Ali merhaba. İşe yetişir gibi açılışa koşturuyoruz. Ya ben de bazen koşturarak geliyorum yayına zaten. Sonra geliyor aklıma Ali. Mesela yerel radyolarda, bölgesel, ulusal radyolarda çalışırken bir şarkı da girdi ama. Yayın saatimden işte bir saat, yarım saat, 40 dakika önce çıkmam gerekiyor. Hatta bazen mesafe uzadıkça 2 saat önceden çıkmam gerekiyor. İstanbul'da mesela programa yetişmek için 2 saat, 3 saat önceden çıkıyordum. Koştur koştur stüdyoya geliyorum. Bazen yolda aksilikler oluyor. İşte 2-3 dakika yayına geç giriyorum. Çok özür diliyorum diyorum ya. Gerçekten yolda başıma gelmeyen kalmadı. Şimdi bazen evde de benim bir odam stüdyo ve stüdyoma gelirken mesela mutfakta bir şeyler hazırlıyorum. Yayın saatine koştur koştur koştur koştur. Ya insanoğlu ne ilginç değil mi? Nerede olursak olalım, mesafe ne kadar uzun ya da kısa olursa olsun hep böyle bir koşturu içindeyiz. Odalar arası bile koşturuyoruz. İşe yetişir gibi açılışa koşturuyoruz. Radyonun ismini Tiryaki FM olarak değiştirmesi gerekiyor. Çok güzel bir isim ya. Tiryaki FM. Valla yazdım bunu bir yere. Tiryaki FM. Öyle mi? İyi yayınlar diliyorum demişsin. Çok da güzel bir bahçe fotoğrafı gelmiş. Bakayım. Şöyle büyüteyim bakayım. Of çok güzel. Galiba benim bahçem kadar bir bahçe. Bu ara bahçem çok bakımsız benim ya, gerçekten. Evet, devam ediyoruz. Burdurlu Mehmet. Ne zamandır görüşemiyoruz. Mehmet, özlemişim. Selamlar Özlem Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Nasılsınız? Çok iyiyim, çok teşekkür ediyorum. İnşallah sen de iyisindir. Çoktandır sizi dinleyemiyorum, denk gelmiyor. Kusura bakma, hakkını helal et. Helal hoş olsun, ne demek efendim? Hep söylüyorum ya. Ya bazen hayat müsaade etmiyor bazı şeylere. Şartlar müsaade etmiyor.
ne bileyim, bazen canımız radyo dinlemek istemiyor. Önemli olan şu anda buradasın ya, çok önemli. Hoş geldin. İyi yayınlar dileklerini de aldım. Tekin noktasını koymuş, tekin varlığını hissettirdiğin için çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın. İyi dinlemeler. Duygusuzum değil mi Tamer? Ben de artık kendimi öyle diyorum zaten. Sen bir duygusuzsun Özlem Ayran diyorum. En çok da senin bu bazı mesajlarında kendimi öyle hissediyorum. Bana öyle hissettiriyorsun. Allah Allah. Elaziz'e sevgiler, selamlar. Kevser'cim, bebeğim, öpüyorum seni. Ve Yalçın Emine. Merhaba canım benim, iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Bu konuda yalnız değilsin. Ben de duygusuzum. Bak gördün mü? Benim gibi olanlar var. Biz bir ara bir dernek kuruyorduk ya. O derneğin ismi neydi? Hatırlayamadım. Ben de duygusuzum. Kendim için çok anket ve analiz yaptım. Ama fazla duygusallık yok bende. Ya bende de yok. Bir de mesela bir dönem durmadan şiir yazıyorum, tamam mı? Beni çok romantik falan Onları nasıl yazmışım acaba diyorum sonradan. Gerçekten. Yoksa bir zamanlar duyguluydum da birileri o duygularımı içimden söküp aldı mı? Bak bu olabilir. Bu şarkıyı bana deli diyorlar diyen herkese gelsin.

0: Çok güzel bir şarkıydı ya.
1: Sen yine şiir yazmışsın. Benden duygulu sözler hiç çıkmıyor demiş Yalçın Emine. Aramızda kalsın. Aramızda kalacak, tamam. Kimse duymayacak. Sadece okuduğum güzel dörtlükleri, sözleri kopya çekip defterime not alıyorum, o kadar. Ama o da bir şey değil mi Yalçın Emine? O da güzel bir şey değil mi?

Evet efendim, insan yaşadığı olumsuzluklardan sonra duygularını saklamaya başlıyor. Ancak çok güvenilir olduğunu düşündüğü ortamlarda duygularını ortaya çıkarıyor. Yani bu bir savunma mekanizması sevgili Ali, gerçekten de. Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki açık vermemeye çalışıyoruz ya. Ne enteresan bir şey. Aman kimse benim açığımı görmesin, sonra o delikten girer, sonra benim hayatımı alt üst eder gibi düşünüyoruz. Ama bu duygusallık, şu anlamda duygusuzum genel bir tanımlama gibi geldi size, farkındayım. Hemen bir açıklama yapayım. Ben duygulu bir insanım aslında. Çok vicdanlıyım, merhametliyim. Kıyamam ya, kimseye kıyamam mesela. Gözyaşlarına kıyamam. İnsanların birbirleriyle alakalı ilişkilerinde böyle birazcık mağdur olan taraf varsa oradan yanadır. Mesela spor müsabakalarında yenileni tutarım hep. O yeniliyor ya, ben sanki onu tutunca kazanacakmış gibi duygularım var. Ama iş mesela dostluğa geldiği zaman, gerçek dostluğa, orada sıkı bir elemeden geçmesi gerekiyor karşı tarafın. Ne bileyim, karşı cinsle alakalı ilişkilerde ise orada çok sıkı, orada işte gerçekten ciddi bir kalkanım var. Çünkü insanların en çok zaafa düştükleri konu gerçekten ikili ilişkilerde karşı cinsle olan ilişkilerimiz. Oralarda çok büyük zaaflarımız var. Hepimizin çok büyük zaafları var. Ve tedbir almazsak gerçekten sonunda çok üzülüyoruz. Ve benim üzülecek vaktim yok artık. Tamam, üzüldüğüm şeyler var ama bunun için üzülecek vaktim yok. Yani bu tür ilişkiler için üzülecek vaktim yok. Çünkü artık geldiğim noktada hani son çeyrekteyim ve bundan sonraki hayatımda birilerinin bu anlamda beni üzmesine müsaade etmek istemiyorum. O yüzden duygusuzum dediğim oralarda. Yoksa duygulu bir kadınım demişsin ya, duygusuzum diyen kendini kandırır. Tabii ki ya, tabii ki. Ve şöyle bir bakıyorum. Tamer de demiş ki, bir edebiyatçı asla duygusuz olamaz. Kabul etse de etmese. Yok, duyguluyum ya. Aa, erken mi içiyorsun Aytay? Valla maden suyu içiyor. Bize afiyet olsun. Pinderings'imi daha alamadım. Valla dibinde bile yok. Neyse, biraz sonra sana eşlik ederim. Duygusal olanlar için hiçbir şeydir ama benim için o da bir şey. Bir şey, güzel sözleri kaydetmek değil mi? Ve Ispartalı Ayşe'cim, hoş geldin. Selamlar Özlem ablam, ben de buradayım. Gönlüm, kalbim, kulağım seninle. Hadi bakalım, İyi ki varsın. Ve Orhan Kaptan'dan fotoğraflar var. Cadde fotoğrafları, yani çevre yolu fotoğrafları diyeyim, daha doğru olsun. Gene yollarda kaptanımız. Özlem hoş gelmişsin. Sen de hoş geldin. Güzel mesafelerin olsun inşallah. Bir uğur ışılak iyi gelecek. Evet. Alayım sıraya. Tamam. Alayım sıraya. Ama önce aynaya bir kulak verebilir miyiz? Çok özlediğim bir şarkı. Ayna Bostancı durağı desin. İstanbul'u özleyenlere gelsin. Ben çok özlemedim ama içinizde İstanbul'u özleyenler mutlaka vardır.

0: kalalım.
1: Anlattım babacığım, hoş geldin.
0: Mazinin bir izi.
1: Selamun aleyküm, iyi yayınlar kızım, hoş geldin. Hoş gördüm.
0: Gider yıllar.
1: Ben de hoş buldum. Herkese selamlar. Hayırlı haftalar. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar ve iyi dinlemeler babacığım. Bu arada 5 kelimemiz var. Az sonra paragrafı sizlerle buluşturacağım. Bu çalışmayı da Orhan Kaptan istemişti biraz önce. Aldım sıraya. Raşit bizlerle birlikte. Bakayım. Tabii geçiş yapamıyorum şarkıya ya. Şarkıya diyorum. Mesaja. Allah'ım bu WhatsApp var ya. Bazen gerçekten bazı şeyler bizi zorluyor. Özellikle sizlerin mesajlarına böyle geç girdiğim zaman. Senin ne işin var burada? İmza atmaya gitmedin mi? Önümüzdeki hafta sonu. Hemen şu şarkıyı biraz başa alacağım Orhan Kaptan bu arada. Biraz daha sesini kısayım. Arkadaşlar bu hafta her gün söyleyeceğim. Kocaeli Gebze tarafında, İstanbul'un işte Anadolu yakasının Tuzla tarafında tanıdıklarınız varsa, Sakarya tarafında tanıdıklarınız varsa lütfen ama lütfen rica ediyorum ulaşın. Haftaya cumartesi günü 3 Ekim 2026 saatlerimiz 16.30'u gösterirken imza saatim başlayacak. Olay yeri kitabımızın imza günü var Kocaeli Kitap Fuarı'nda. Evet, Kocaeli Kitap Fuarı'nda olacağım haftaya cumartesi. Lütfen tanıdıklarınıza söyleyin gelsinler, böyle sıraya girsinler. Şarkı dinleyeyim dedim, seni duyunca birden duraksadım. Ellam neyse bu hafta yayına gelmeyeceğim demiştim. Protesto ediyorum senin cumartesi günü yüzüne. Etme benim protesto. Sen beni anladın da işte takılıyorsun bana. Ben biliyorum. Hadi şu şarkıyı bir dinleyelim.

olay bitmiştir. Rica ederim Orhan Kaptan. Sizler de süpersiniz, sen de süpersin. Ve Derya bizlerle birlikte Almanya'ya sevgiler, selamlar gönderiyorum. Ve bir dakika, hoş geldin güzel sesli kadın. Teşekkür ederim. Güzel, sağlıklı, huzurlu bir haftamız olsun. Bugün de hayattan kısmetimizi alalım birlikte. Evet ya, birlikte güçlüyüz. Birlikte güzeliz.

Selam abla, iyi ve güzel günler diliyorum. İyi ve güzel günlerimiz olsun. Abla sana zahmet, Ümit ve senden tahta masa yayınlayabilir misin? Tabii ki yayınlarım. Yeter ki bildiğim şarkıları isteyin. Arkadaşlar bilmediğim şarkıları yayına veremiyorum. Yani dinlemek istiyorum önceden, yayına uygun mu değil mi? Ve ben program yaparken şarkıları dinleme şansım olmuyor maalesef. Bildiğim şarkıları isteyin. Vallahi. Dükkan sizin. Efendim. Bakayım saat kaç? Oo, iyi vaktimiz var kahve saatine.

Evet, beş kelimemiz var. Beş kelimeye istinaden paragrafı hemen veriyorum. Beş paragrafı içinden beş kelimeyi önce bir bulacaksınız, bana yazacaksınız. Yazamayanlar yazsınlar, ben yoğunum. Beş kelimeyi buldum ama yazamıyorum demenize gerek yok. Ben beş kelimeyi istiyorum derseniz kopyalayıp yapıştıracağım. Ama işin aslında eğlenceli tarafı paragrafın içinden önce kelimeleri bulmak. Ben bu kelimeleri biraz daha vurgulu okuyacağım. Biraz daha böyle yüksek sesle okuyacağım. Sizler beş kelimeyi önce bir bulacaksınız. Programın ikinci bölümünde de bulduğunuz ve benim hazırladığım bu beş kelimeye istinaden bir şeyler yazın diyeceğim size. Sizler de içinizden geleni yazacaksınız. Bugün en çok Yalçın Emine'den bekliyorum. Beş kelimeye istinaden bir şeyler yazmasını. Bak şimdi. Niye benimle uğraşıyorsun Özüm Ayran?

Evet, şöyle müziğimizi birazcık daha kısalım ve başlıyorum okumaya. Hazır mısınız? Tamam, ben hazırım. Gece karanlık çökmüştü. Bir daha başlıyorum. Gece karanlık çökmüştü. Sahile uzanan yol boyunca yürürken denizden gelen seslere kulak verdim. Birden kıyıda çırpınan bir balık gördüm. Islak taşlara basan ayak seslerimle ona yaklaştım ve elimdeki cam kavanozu kullanarak onu yeniden denize bıraktım. Bazen küçücük bir şeyin bile karanlık bir gecenin anlamını değiştirebildiğini düşündüm. Yazmışım ya. Emine, öyle kesinlikle olmaz falan kabul etmiyorum. Olacak, yazacaksın. Önce bul bakayım kelimeleri. Hayır ya, hayır, nolamaz. Ben yazamam, nazamam. Nazlanma. Yalçın Emine, yazacaksın. Ay, hiç de sevmem öyle emir kiplerini. Biri bana böyle emretse, yazacağım varsa da yazmam yani. Evet, bir daha okuyorum arkadaşlar. Gece karanlık çökmüştü. Sahile uzanan yol boyunca yürürken denizden gelen seslere kulak verdim. Birden kıyıda çırpınan bir balık gördüm. Islak taşlara basan ayak seslerimle ona yaklaştım ve elimdeki cam kavanozu kullanarak onu yeniden denize bıraktım. Bazen küçücük bir şeyin bile karanlık bir gecenin anlamını değiştirebildiğini düşündüm. Şimdi vurgusuz okuyacağım. Ay, çünkü vurgusuz okuyayım çok tuhaf oluyor. Gece karanlık çökmüştü. Sahile uzanan yol boyunca yürürken denizden gelen seslere kulak verdim. Birden kıyıda çırpınan bir balık gördüm. Islak taşlara basan ayak seslerimle ona yaklaştım. Ve elimdeki cam kavanozu kullanarak onu yeniden denize bıraktım. Bazen küçücük bir şeyin bile karanlık bir gecenin anlamını değiştirebildiğini düşündüm. Bu paragrafı yazarken çok enteresan bir şey oldu. Burada çok ilginç bir metafor var arkadaşlar. Yani balık, düşünün ki kıyıda çırpınıyor. Yani yaşaması gereken yerin dışında bir yerde.

ve ben onu kurtarıyorum. Kavanoza koyuyorum ve tekrar suya bırakıyorum. Burada balık, insanoğlu olsun, en karanlık anın bile bir çareye uzandığıyla alakalı bir şeyler vermeye çalıştım. Zannediyorum anlamışsınızdır. Evet efendim. Ya şimdi bakıyorum. Evet, Ayten 5'te 5. Derya 5'te 5.

0: Zor modu.
1: Evet efendim. Bu arada şöyle bir bakıyorum. Başka kimler yazmış? Vallahi ben de Emri Vaki'den hiç hoşlanmam, bilgini. Evet, 5'te 5 bilmiş bu arada. Kavanoz yok, kavanoz yok. 5'te 5. Yukarıda yazdıklarım 5'te 5. Evet, rica etsem yazabilir misin acaba? Bu arada Erdatlı babam da bana emretmiş. Kelimeleri yolla. Emrediyorum. Böyle bir mesaj aldım. İyi ki de emirden hoşlanmıyorum dedim. Bak ya. Aa, yazmış. Bak ya. Benim yazdığımı. Bak, benden kopya çekmişsin ya. Ama buna da razıyım, biliyor musun? Vallahi razıyım Yalçın Emine. Dursun burada. Yazdım ya kız. İlham geldi. Ay, ay, ay. Döneceğim mesajına. Karanlık bastığında yollar aydınlık olur. Yollar aydınlık olunca denizdeki balıkları daha rahat görürüz. Ay, ay. Evet, 5'te 5 Tamer. Bak, duygulu insan nasıl oluyormuş. Okuyamıyorum ki. Karanlık yol, balık ayak cam yazmaya başladım. Bak, tiyo da verdim, spoiler da verdim. Okudum valla. Mustafa Çatalkaya bizlerle birlikte. Mustafa hoş geldin, hoş geldin. Selam abla, iyi yayınlar. Biraz geç kaldım. Bugün paket biraz fazlaydı ve 5 kelimeyi kaçırdım. Paket dağıttığım için rica etsem bana gönderir misin? Tabii ki, tabii ki. Kolay gelsin. Hemen gönderiyorum. Gönderdim bile. Evet efendim. Varsın ya. Geldin ya. Önemli olan o. Geç kalmıyorsunuz arkadaşlar. Radyoyu açtığınız an doğru an demektir. Ve şöyle bir bakıyorum. Suat'ım da okunmadı olarak işaretleyeceğim. 5 kelimeye isnaden yazılanları. Şöyle bir bakıyorum. Sezen Aksu'yu da yedik yani. Şöyle biraz dinletelim size Sezen Aksu'yu.

Evet efendim, bir de bugün ne yapacağız? İkinci level'da 5 kelimeye istinaden, tabii 5 kelimeyi de söyleyeceğim. Yazdıklarınızı okuyacağım. Bu arada Yalçın Emine, insan bulduğuyla bulunuyor değil mi? Ya buldun, niye itiraz ediyorsun? Çok teşekkür ederim her şeyden önce yazdığın için. Biraz sonra okuyacağım. Efendim ben kahve yapmaya gidiyorum. Bir de ikinci level'da şey konuşacağız. Çok değişik bir şey konuşacağız. Aşk zehirlenmesini konuşacağız. Ne? Aşkın zehirlenmesini mi varmış? Evet, geçenlerde sevgili Esin'le konuşurken, böyle muhabbet ederken, bir şeyden bahsederken, bu dedi aşk zehirlenmesi. Dedim ki nasıl güzel bir benzetme bu böyle. Gerçekten böyle bir şey var mı? Aşk zehirlenmesi diye bir şey var mı? Yoksa biz mi uyduruyoruz? Birazcık biz uydurduk ama çok mantıklı bence. Aşk zehirlenmesi sizce nedir? Aşk adamı zehirler mi? Zehirlemezse aşk olmaktan çıkar mı? Birazcık bundan bahsedeceğiz. Aslında bahsetmek istediğim şey de ortalamada durabilmeyi başarabilmek. Yani ya herro ya merro, uçlarda gezmeden ortalamayı yakalamayı şiar edindim. Bugün yani aslında programın mesajı onun üzerine olacak ama aşk zehirlenmesinde böyle eğlenceli bir şekilde konuşabiliriz diye düşünüyorum. Evet, ikinci level'da aşk zehirlenmesi diyeceğiz. Sizler ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyorum. Gelen mesajlar var. Beş kelimeye istinaden yazılanlar var. Ben kahvemi içerken yazdıklarınıza yer vereceğim. Artı 43 660 130 1979 WhatsApp mesaj hattımız. Hala yazmayanlar var. Mesela Konya'dan Selim dinliyordur. Kesin dinliyordur. Sefa dinliyordur. Ramazan dinliyordur. Onlar yazmamışlardır. Şimdi onların ismini andım. Yazarlar inşallah. Çünkü pazartesi ya bugün. Yoğun çalıştığınızı biliyorum. Pazartesi günlerinin biraz böyle sıkıntılı olduğunun farkındayım ama yine de bir nokta koyabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, aşk zehirlenmesiyle alakalı yazılarınızı da bekliyorum. Hiçbir yerden tiyo almayın arkadaşlar. Yapay zekaya falan sormayın. Hiçbir yere sormayın. Aşk zehirlenmesi deyince ben, aklınızda nasıl bir şey oluştu, ne geldi aklınıza, onu merak ediyorum. Evet sevgili Suat, Ümit Besen'den tahta masayı istemişti. Sıraya aldım ve hemen ardından şu anda bizlerle birlikte değil. Dinleyemiyor ama tüm Viyana FM dinleyenlerimiz için, yol arkadaşlarım için sevgili Efe, Melike Demirağ'ın unutulmaz eserini istemişti. Arkadaş isimli eser. Çok severim o eseri bu arada. İki güzel eser peş peşe sırayı alacak. Ben kahvemi alıp geleceğim. Sonrasında da işte konuşacağız, muhabbet edeceğiz, güleceğiz. Yani hayatın böyle stresli taraflarından uzaklaşacağız. Şenol hoş geldin, sefalar getirdin. Merhaba Özlem Hanım, hayırlı yayınlar, iyi çalışmalar. Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim, sana da iyi çalışmalar. Hadi şimdi iki güzel çalışmayı dinleyin, ben kahvemi alıp geleyim.

gözyaşım aktı sevgilim. Görünce gözyaşım aktı sevgilim. Görünce gözyaşım aktı sevgilim.

bana. Elimden tutup karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Bana yürümeyi öğrettin yeniden, el ele ve daima ileriye. Bir gün, bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile, biliyorum hiçbir zaman ayrı değil yollarımız. Ve aynı yolda yürüdükçe gün gelir ellerimiz yine dostça birleşir.

Yalnız kahvemi yaptım, geldim. İlk yudumu daha almadım. İlla sizle alacağım. İlla. Hemen. Mis. Hemen yanında şöyle bir Pinnerings de yudumlayayım. Bu arada arkadaşlar, keşfettim. Türk kahvesinin yanında hani su ikram ediliyor ya. Şimdi ben Isparta'da şöyle bir şey gördüm. Gül şerbeti ikram ediliyor. Kahvenin yanında gülden yapılan böyle gül şerbeti ikram ediliyor. Dolayısıyla dedim ki Pinnerings de iyi gider kahvenin yanında. Çok iyi gidiyor. Tavsiye ediyorum.

Evet efendim, gelelim mesajlarınıza. Sevgili Esin aramıza katılmış. Merhaba ablacığım, selam olsun sana ve dinleyen herkese. Güzel keyifli sohbetlerimiz olsun. Arkadaş şarkısının üzerine geldim. Çok severim, ben de çok severim. Efe istedi bugün. Ta programın başında istedi ama ancak verebildim. Gerçekten unutulmaz şarkılardan bir tanesi. Bir de çok bizden ya, çok bizi anlatıyor. Özellikle arkadaş kıtlığı çektiğimiz, dost kıtlığı çektiğimiz böyle bir zamanda böyle bir şarkı biraz sol yanımızı sızlatıyor sanki. Ve sevgili Derya'cığım, ferah kahvelerimiz olsun sağlıkla huzurla demiş. Hep böyle ferah kahvelerimiz olsun cümlesinin ardından aklıma sen geliyorsun. İz bırakmak böyle bir şey arkadaşlar. Öyle bir şey yapıyorsunuz ki izi kalıyor gerçekten de. Ne zaman kahve içsem ve ferah kahvelerimiz olsun cümlesi böyle içimden geçse hemen aklıma geliyorsun. Hadi bir yudum alıyorum. Ve Hollanda'dan sevgili Ayşe'den, Ispartalı Ayşe'den kahve fotoğrafı gelmiş. Yanında da gofreti var galiba. İş yerinde çalışıyor. Hadi Ayşe'cim. Mis. Evet, Konya'ya sevgiler selamlar göndermiştim. Bir kere daha göndereyim. Selim'cim merhaba. Ramazan okuldaymış arkadaşlar. Buradayız abla. Ramazan okulda bugün, biraz yoğunuz ama seninleyiz. Bak biliyorum ya. Artık sizleri o kadar iyi tanıyorum ki. Ya Allah muhabbetimizi arttırsın. Yazmayın. Yoğun çalışanlar yazmasın. Arada böyle bir nokta koysan yeter Selim. Allah kolaylık versin diyorum. Ve kahve zamanı demişsin ya sevgili Ayten. Valla ben o sırada anonstaydım. Şimdi efendim şöyle hemen 5 kelimeye istinaden yazılanlara bir bakıyorum. Ali'den gelmiş. Cam akvaryuma hapsedilmiş bir balık gibiyim diye başlıyor. Ama bunları fon müziğiyle okuyayım ben ya.

Evet. Orhan Kaptan'dan geldi. Kahve mi çay mı ona bakıyorum. Yolda bu arada. Direksiyon başında. Hemen şöyle büyütüyorum. Valla kahveye de benzettim, çaya da benzettim. Ama bence kahve. Kahve mi çay mı? Orhan Kaptan, güzel mesafelerin olsun. Hadi alıyorum bir yudum. Birlikte olsun.

0: Evet, Orhan Kaptan çay içiyormuş. Ama sırada çok güzel bir çay çalışması var. Çay içenlere de gelmiş olsun. Evet efendim, mesajlarınızın bir kısmını bekletiyorum. Neden bekletiyorum? Arada kaynasın istemiyorum. Böyle hareketli çalışmaların üzerinde okumak istemiyorum açıkçası. Sevgili Raşit'ten bir mesajımız var. Ya gözüm seveyim, 14 adama baymayın. Niye? Herkes çok memnun Raşit. Bir tek sen memnun değilsin. Bir kere çok hareketli başladık. Arada böyle slow çalışmalarımız da olsun. Sinir, stres, iş yerinde hafta. Bir de üstüne böyle şarkılar. Tümden böyle. Arkadaşlar öyle mi? Baydı mı şarkılar sizi? Herkesten hareketli şarkılar isteyelim lütfen. Ama lütfen teşekkür ederim. Vallahi programın ikinci yarısından sonra o dediğin yani zor. Hazırladım ama çok da hareketli değil. Hep böyle yapıyoruz zaten. Evet arkadaşlar, eserlerden memnun olmayanlar bir yazabilirler mi? Memnun değilseniz gerçekten değiştiririm. Eğer Raşit gibi düşünüyorsanız hemen değiştiririm. Hiç problem değil. Ben hazırlıyorum. İstekler geliyor Raşit. Tahta masayı sevgili Suat istedi. Ümit Besen'den. Arkadaş çalışmasını Efe istedi. Ne yapalım? Nasıl yapalım? Nasıl ortayı bulalım mesela? Mesela sen burada program yapsan ne yaparsın? Bir de arkadaşlar bazen şunu düşünüyorum. Bizim programımız zaten müzik programı değil ki. Bak harikasın demişler. Bak. Emine Yalçın çok mutlu. Harikasın. Ben çok memnunum. Ondan sonra Ayten parazit yapma Raşit demiş. Türk'ün milli içeceği çay. Niye? Kahve yabancı içeceği mi? Türk kahvesinden bahsediyorum. Üzerinde Türk yazıyor. Önünde Türk yazıyor Orhan Kaptan. Bak önünde Türk var. Türk kahvesi. Espresso falan demiyorum bak. Türk kahvesi diyorum. Bence kahve de milli içecek. Ve bir şey söyleyeceğim Orhan Kaptan. Geçen gün konuştuk. Mesela Anadolu'ya önce çay mı girmiş kahve mi girmiş diye böyle bir soru sordum. Biliyor musun tarihte çay 1930'lu yıllarda girmiş Anadolu'ya. 1923 yılında ilk çay fabrikası Rize'de açılmış. Kahve ondan daha önce girmiş mesela Anadolu'ya. Yok artık, biz kahve ve çayı yarıştırıyormuşuz. Efendim ne içerseniz için. Valla önemli olan bir şey söyleyeyim mi? Aynı zaman diliminde aynı eylemin bir parçası olmak. Eylem diyorum, eylem. Biz şu anda bir eylem yapıyoruz. İşte ne bileyim, her biriniz bir yerdesiniz. Şu anda bir araya gelme şansımız yok. Ama geliyoruz işte. Bir araya getiriyorum. Siz de getiriyorsunuz. Evet. Ben kendi adıma söyleyeyim. Çok mutluyum. Şarkılar EFSO. Evet, Raşit'ten şimdi bir sesli mesaj gelmiş. Raşit kıskanıyor sanatçıları. Kendi şarkı söylediği için. Şarkılar EFSO. Evet Ayşe, kıskanıyor olabilir. Yayın harika ablam, devam demiş. Valla bak, beklettiğim mesajlar var. Ya bu şarkıyı bir dinleyelim isterseniz. Raşit şimdi buna da laf söyler.
1: Son nefesin bir çay koyuyor.

kapını çalan yoksa, kapında olurum. Rivayet hüzün ve kan, bir çay koy gelirim. Rivayet hüzün ve kan, bir çay koy gelirim.

0: Dua et, kalbinle çağır beni, bir çay koy, gelirim. Ali Kınık yorumuyla radyolarımızda bizlerle birlikte oldu. Evet, beş kelimeye istinaden yazılanları okuyacağım. Artı, bugün aşk zehirlenmesini konuşuyoruz Esin. Bilmiyorum, programın ilk bölümlerine kulak verebildin mi? Bu arada evin yolunda şu anda Esin. Elinde de mandalina var, mandalina yiyorum mesela. Eve gidiyorum, kahvemi yapacağım demiş. Hadi bakalım, yap kahveni. Bu arada sağlık olsun, C vitamini olsun, güzellik olsun elindeki mandalinalar. Kahveni yapınca valla ben de kahve bol. Daha yarısını ancak içebildim. Dolayısıyla birlikte kahvede içeriz. Gelelim şimdi Ali'nin mesajına. Cam akvaryuma hapsedilmiş bir balık gibiyim şimdi. Karanlıkta yolunu bulamayan bir garip gibiyim şimdi. Gel de kurtar beni, azat et balığı, karanlığıma ışık ol şimdi. Aa, çok iyiydi, bir dakika ya. Ben bir fon müziğini değiştireceğim. İşte böyle fon müzikleri güzel olunca yazdıklarınıza da anlam katıyor. Şöyle hemen değiştiriyorum. Bir daha yapacağım. Çok iyiydi. Cam akvaryuma hapsedilmiş bir balık gibiyim şimdi. Karanlıkta yolunu bulamayan bir garip gibiyim şimdi. Gel de kurtar beni, azat et balığı, karanlığıma ışık ol şimdi. Çok iyiydi değil mi? Aa, çok iyi. Ve Suat, Suat'ın yazdığına, bu arada 5 kelimeyi de vereyim. Radyosunu yeni açan değerli dostlarımız olabilir. Onlar için gelsin bu 5 kelime. Birinci kelimemiz balık, ikinci kelimemiz yol, üçüncü kelimemiz ayak, dördüncü kelimemiz cam, beşinci kelimemiz karanlık. Balık, birinci kelimemiz yol, ikinci kelimemiz ayak, üçüncü kelimemiz cam, dördüncü kelimemiz karanlık, beşinci kelimemiz. Yazamıyorum şu anda, çok meşgulüm diyenler bana yazsınlar. Ben onlara bu beş kelimeyi gönderirim. Ve Suat'tan gelen beş kelimeye istinaden karanlık. Karanlık yollarda ayakların yorulsa da cam gibi kırılgan olma. Balık gibi akıntıya değil, kendi yönüne yüz. Wow, çok iyiydi, çok iyiydi. Şöyle devam ediyoruz. Karanlık bir yolda yürürken ayak seslerim cam gibi kırılıyordu. Sessizce geçen bir balık gibi gecenin derinliğinde kayboldum. Her adım başka bir iz bıraktı, her iz beni biraz daha uzağa götürdü. Ama yol ne kadar karanlık olursa olsun, insan bazen kendi ışığını kendi ayaklarının altında bulur. Wow, çok iyiydi. Valla çok iyiydi. Tamer'den gelmiş. Bu arada aşk zehirlenmesi eşittir ben demiş Tamer. Evet arkadaşlar, aşk zehirlenmesi deyince ne geliyor aklınıza? Bir yazar mısınız? Sadece böyle bir literatürde böyle bir şey yok bu arada, araştırdım. Yani psikolojide, işte ne bileyim, bilimin herhangi bir dalında, tıbbın herhangi bir dalında böyle bir tanımlama yok. Böyle bir tanı yok. Biz bunu derken Esin'den ilham alarak biz böyle bir tanımlama bulduk, aşk zehirlenmesi. Kafamızda böyle bir şekil oluştu. Bakalım ben aşk zehirlenmesi dediğimde sizin kafanızda ne oluşacak, onu merak ediyorum. Ortak noktada buluşabilecek miyiz, onu merak ediyorum. Devam edelim efendim. Karanlıkta yakaladığımız balık yolda hop hop hoplarken diye başlayan Erdatlı babamdan gelmiş. Karanlıkta yakaladığımız balık yolda hop hop hoplarken ayağımı bastım üstüne. Tut kız, cam kavanoza at hadi. Çok iyiydi ya. Ay ay. Avusturya'da ilk gecenin karanlığında çıktığım yolda sudan çıkmış balık gibiydim. Bak, bu da Erdatlı babamdan gelmiş. Avusturya'da ilk gecenin karanlığında çıktığım yolda sudan çıkmış balık gibiydim. O cam kavanozun sesini duyduktan sonrasını hatırlamıyorum. Ya çok iyiydi. Bu da çok iyiydi. Bravo ya. Kelimeler bugün çok zor bu arada. Evet, gelelim Emine Yalçın'a. Neredesin Emine'cim? Vallahi arada WhatsApp böyle sıkıntı çıkartıyor. O yüzden mesajlarınıza bazen zor giriyorum. Tamam. Gece karanlıkta yolda yürürken ayağım bir cisme çarptı. Eğildim, baktım. Bir de ne göreyim? Cam kavanoz içinde çırpınan bir balık. Yavaşça kavanozu elime aldım ve götürüp usulca denizde o balığı buluşturdum. O balığı denizle buluşturdum ve yoluma devam ettim. Ve dedim ki bugün yine bir iyilik ve güzellik yaptım diyerek yoluma devam ettim. Bak, yazamam diyenlerden neler çıkıyor. Görüyorsunuz, duyuyorsunuz değil mi? Duyuyorsunuz yani. Yazamam dedi, emrettik, yazdı. Emrimize karşılık. Emir almayı da sevmezmiş benim gibi Yalçın Emine. Emine, vallahi bak. Dur, ikinciyi de okuyayım da seni alkışlayacağım. Kızımla gece sohbet ederken özgürlük konusu açıldı. Ve ikimiz de akvaryumda olan balıklara bakıp neden onlar özgür olmasın dedik. Ve balıkları cam kavanoza koyup karanlıkta yola düştük. Ve balıklar özgürlüğe, biz de huzura kavuştuk. Çok iyiydi ya, çok iyiydi, çok iyiydi. Evet, yazamam diyenden korkacaksın zaten. Gerçekten. Alkışlar sana gelsin. Yazamam dedi, iki paragraf yazdı. Bu arada ilk paragraf o değil de vallahi yeni fark ettim. Senin paragrafla hemen hemen olsun olsun. Ben o paragrafları hem oyun olsun diye hazırlıyorum. Beş kelimeyi paragrafların içine yerleştiriyorum. Hem de size ışık olsun diye hazırlıyorum. O yüzden hiç sıkıntı yok. Sen yeter ki yaz. Ben razıyım. Ama ben sana önceden itiraf ettim. Çok güzel kopya edip not alırım diye. Bak işte bu da kanıttı. O kadar işlemiş ki kadının içine kopyalayıp yapıştırmak. Benim paragrafımı zihninde kopyalıyor ama yapıştırırken de değiştirerek yapıştırıyor. Bayağı da güzel olmuş bence. Ay ay, devam edelim. Evet, şimdi sonra vallahi evet, yazdan kalma bir gün yaşanıyor Viyana'da. Senin havan nasıl ablacığım demiş. Esin sabah bildiğin gri bulutların olduğu, böyle kopkuyu, yani nasıl anlatayım sana? Ya düşün ki gerçekten mutfakta ışık yakmak zorunda falan kaldım. O kadar karanlıktı. Elektrik de yoktu sabah. Ama şimdi bakıyorum güneş çıkmış. Biraz önce kahvemi yaparken çok şaşırdım. Aa dedim, sabahki havaya bak, şimdiki havaya bak. Şu anda hava açık ama serin. Yani sonbahar havası. Şimdi efendim devam edelim. Beş kelime, karanlık bir yol, sessiz bir balık, cam gibi, dur bakayım. Bu sözlere göre türkü bile var. Yürüyorum dikenli dikenlerin üstünde, Raşit iyice bayılsın. Yok ya, Raşit'i baymayacağız daha. Nasıl bayacağız? Bir sesli mesaj var. Tıklamaya korkuyorum ya, dinlemeye korkuyorum. Arda'nın kulakları çınlasın, keşke aramızda olsaydı diyorum. Arda için dua edin arkadaşlar, biraz zor günlerden geçiyor. Yani ben bazen size ters düşen mesajları olsa da onu sevdiğinizi biliyorum. Yani ben seviyorum en azından. Sizlerden dua istiyorum. Biraz zor günlerden geçiyor. Dolayısıyla inşallah bir an önce aramıza döner. İnşallah döner. Kulakları çınlasın. Oha, çay içirdiniz demiş Ayşe. Çay. Hemen ben de kahve içeyim. Bak, çay koymuş kendine. Evet, geldik Ayşe'ninkine. Beş kelimeye istinaden. Efendim. H Hayat ne tuhaf değil mi? Bir yol var kaderinde ve yavaş yavaş gidiyorsun yaşam yolunda. Ama geri dönüş yok. Bazen karanlık oluyor günümüz gece yalnızlığında. Bazen karanlık oluyor gönlümüz gece yalnızlığında. Aslında en çok yorulan ayaklarımız hayatın çilesini çekiyor. Bütün ağırlığımızı taşıyor diye düşünüyorum. Sonra bir balık olasım geliyor. Derin sularda yüzesim geliyor. Sonra yok Ayşem ya, yok Ayşem diyorum. Sen cam bardakta çayını içmeye devam et ve şükret. Allah'ım yarabbim. Ya romantik başladık. Yalnız romantik başladık. Ya gerçekten de şu zekanıza hayranım arkadaşlar. Yani sağ gösterip sol vuran zekanıza hayranım. Bunu her baba yiğit yapamaz ha. Gerçek söylüyorum. Şimdi böyle romantik romantik başladık. Hayat ne tuhaf değil mi? Bir yol var kaderine ve yavaş yavaş gidiyorsun yaşam yolunda. Ama geri dönüş yok. Bazen karanlık oluyor. Gönlümüz gece yalnızlığında. Bakar mısınız tabirlere? Gönlümüz gece yalnızlığında. Aslında en çok yorulan ayaklarımız hayatın çilesini çekiyor. Bütün ağırlığımızı taşıyor diye düşünüyorum. Sonra bir balık olasım geliyor. Derin sularda yüzesim geliyor. Sonra yok Ayşem diyorum ya yok. Sen cam bardakta çayını içmeye devam et şükret. Yok artık ya gerçekten. Aa harikaydı. Vallahi kendim yazdım düzeltme de yok. Gerçekten belli ama kendini yazdı. Ben anlıyorum kendi yazdıklarınızı. Siz merak etmeyin hiç. Oralara zaten söylüyorum. Ve sevgili Gönül bizlerle birlikte. Gönülcüm merhaba. Tabii mesaja girebilirsem eğer. Girdim galiba. Gönül direkt 5 kelimeyi yazarak başlamış mesajına. Dünyada balık gibi olmak isterim. Yalanı yok, dolanı yok. Bak ya. Hayranım ben size ya. Dünyada balık gibi olmak isterim. Yalanı yok, dolanı yok. Üçkağıtçılık yok. Özgürce yaşardım. En azından balık olmak isterdim. İnsanlar gibi olmak istemezdim. İnsanların duyguları... İnsanların duygularıyla uğraşmıyorlar en azından. Ya harikasınız ne diyeyim. Gönülcüm hoş geldin. Merhaba canım. Kolay gelsin bir tanem demişsin. Valla ne niyetinde yazdın. Direkt de 5 kelimeyle giriş yapmışsın. Evet şimdi ben de hazırım. Kahve yapılmış. Yanında da ne var yanında ya çok güzel bir şey var. Valla bu turtaya benziyor ama biraz elmalı turtaya benzettim ama. Canım turta mı istedi ne oldu? Esin'cim hadi içelim bir yudum. Bu arada kağıt kalemi de almış yazacak. Ben hazırım afiyet olsun hepimize. Birazcık da acıkmışım. Valla ben hep açım. Evet şimdi 5 kelimeyi göndereyim mi sana? İstersen şöyle hemen bir kolaylık yapayım. Madem yazmaya başladın. Ben sana kolaylık yapayım. Efendim Allah yardımcısı olsun Arda Bey'in demiş sevgili Yalçın Emine. Valla çok ben gerçekten de Arda'yı çok özledim bir kere. Bir an önce de aramıza dönmesini istiyorum. En azından ulaşılabilir bir yerde olmasını istiyorum. Ben kendimi yazmazsam kendime ait hissetmem. O yüzden her zaman yazmıyorum. 5 kelimeye istinaden demiş sevgili Yalçın Emine. Haklısın ya. Sen de haklısın ama yaz ya. Yaza yaza çok şeyler çıkıyor. Yani bak 5 kelimeyle ilgili bu oyuna başladığımız ilk günlerde... Ne kadar zorlanıyordu herkes ama şimdi bak ne kadar güzel şeyler çıkıyor. Ve seni çok takdir ediyorum güzelim demişsin Gönül. Ay teşekkür ederim ya. Ya utanıyorum böyle mesajlarda utanıyorum. Ya iyi şeyler ve güzel şeyler yapmak lazım bu hayatta. Bir defa geliyoruz biz bu hayata ve çok az zamanımız oluyor aslında. Böyle bir ömür deniyor ama o ömür... Bir nefes al bir nefes ver arasında yaşanıyor. Dolayısıyla bu kadar kısa zamanda iyi şeyler yapmak, iyi ve güzel bir insan olmak bence çok önemli ya. Aynaya baktığınız zaman kendinizden utanmadan, kendinizi severek, kendinizle barışık olarak yola devam etmek kadar güzel bir şey yok. Teşekkür ediyorum Gönülcüm. Ve şöyle bir bakıyorum, yine gelen mesajlarımız var ama ve lakin şurada bir sesli mesajımız var. Dedim ya, sesli mesajlardan genellikle tırsıyorum. Özellikle bazı isimlerden gelen sesli mesajlarda çok tırsıyorum. Ama yine de korkunun ecele faydası yok. Sonra niye benim sesli mesajım verilmedi diye sitem edilmesinden ise vermek en doğru karar diye düşünüyorum.
1: Abla, benim yazdığımı düzgün okusaydın benim lafım sana değildi. Ben zaten rica ediyorum diyorum, hareketli şarkılar isteyelim diyorum. Benim lafım sana değildi.
0: Teşekkür ederim.
1: Düzgün okumuş olsaydın, hani şimdi sana şey yapmak istemiyorum ama. Benim lafım sana değildi. Saat 14 demek istiyorum. 14 adam demiyorum.
0: Ha, hani saat 14.
1: Benim istediğim hareketli şarkılar isteyelim diyorum. Zaten sinir, stres, had safhada iş yerinde. Ve şimdi kimse sana şey demez yani. Hayır, şarkılar kötü, baydı maydı diye de demezler. Yani herkes der ki şarkılar gayet güzel, ne der. Hani lütfen rica ediyorum, benim yazdığım şeyi farklı yöne çekmeyin. Rica ediyorum.
0: Yani
1: teşekkürler.
0: Şimdi... Oy, o da bana kızmış yalnız. Sesinden anlıyorum kız. Raşit'cim ya. Bırak kızgınlığı falan, stresi. Haklısın. Ben yanlış okumuşum. Mesela saat 14 demişsin. Ben 14 adam okumuşum. Bazen yapıyorum ya. E sen diyorsun ya, yaşlandın gari. Yaş aldım gari. Ne bileyim, ben de üzerime alındım. Şarkıları veren benim ya. Vermeye de bilirim aslında. Ya arkadaşlar, lütfen bu saatler işte ikindi saatte, öğlenin ikindiye vardığı saatler. Aman ha, işte bak, sadece kendinizi düşünerek istek yapmayın. Lütfen herkesi düşünerek istek yapın. İnsanların zor olduğu bir gün, zorlandığı bir gün pazartesideyiz. Haftaya başlamışız. Canımız burnumuzda. İstek yaparken lütfen dikkatli olur musunuz? Defalarca söylüyorum Raşit'cim ben bunu. 10 bin defa, milyon defa söylediğim zamanlar oluyor ve ben artık bu anonsu yapmaktan vazgeçtim. Pes ettim yani, gerçekten. Ve herkes gerçekten hayat yolculuğunda da öyle. Ben biliyorum, sizi anlıyorum. Böyle sevdiğiniz şarkıyı dinlemek istiyorsunuz. Ama arkadaşlar, şarkıları Raşit bir anlamda çok haklı. Şarkıları her yerden her zaman dinleyebilirsiniz. Bu konuda artık bir sıkıntımız yok. Hani 1980'lerde yayın yapıyor olsaydım tamam, her yerden şarkı dinleyemeyeceğiniz için, radyoyu da sırf bunun için dinlediğiniz için sizi anlayabilirdim. Ama Raşit, kusura bakma. Ben kendi üzerime şöyle alınıyorum. Program benim hakimiyetimde ya. Ben dinleyicime laf söyletmiyorum. Ben üstleniyorum. Bütün hataları ben üstleniyorum. Çünkü kaptan benim ya. İstediğimi yapabiliyorum ya. Dümen bende ya. O yüzden üzerime alındım. Aman ha, kızma bana. Neyse, bu şarkı güzel mi bilemedim şimdi. Bu şarkı benim listemden. Mesajlarınızla devam edeceğim. Ayten'den canımsın sticker'ı geldi. Kimlerin radyosu açık bir görebilir miyim? Şöyle bir nokta koyar mısınız? Yazamayanlar bir nokta koysunlar. Artı 43 660 130 19 79 WhatsApp mesaj hattımız ve 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'un katkılarıyla programımız devam ediyor. Programın en başında demiştim. Bugün programa hazırlanırken Nova Home'un Instagram sayfasına girdim. Son paylaşım, sondan bir önceki mi? Bu beyaz eşya ile ilgili bir tanıtım yapıyor bir beyefendi. Çok da güzel tanıtım yapıyor. Bayıldım ayrıca. Şeye çok hoşuma gitti. Lütfen o paylaşıma girin. Altına da yorum yapın. Keyfe keder de duyduk da geldik diye. Mesela çamaşır makinesi falan da almışlar showroomlarına. Artık elektrikli bir takım fırın var, buzdolabı var, ne ararsanız var. Bir stand açmışlar. Çamaşır makinesinin altına bir yükseltme için bir alan oluşturmuşlar ve yükseltmişler. Nasıl hoşuma gitti biliyor musunuz? Hem eğilmeden çamaşır koyuyorsunuz, hem de deterjanlarınızı falan koyabileceğiniz bir çekmece. Bayağı geniş bir çekmece yapmışlar. Çok hoşuma gitti. Nova Home'a teşekkür ediyorum. Vallahi hayranım kendilerine. Hem tanıtım yapan oradaki beyefendiler bu işi çok iyi yapıyorlar. Hem mağazaları çok güzel. Bir de mesela mutfaklarda en son paylaşımları, o mutfağın rengi ne öyle ya. Çok güzel. Orada bir slogan

evet efendim, aşk zehirlenmesi diyoruz bugün. Hiç kimse yorum yapmadı aşk zehirlenmesiyle ilgili. Ben aşk zehirlenmesi dediğimde aklınızda nasıl bir şey oluştu? Onu merak ediyorum. Biraz sonra bu konuyla ilgili konuşacağız. Şerife merhaba, hoş geldin. Ay ne kadar güzel bir yüz bu böyle. Ay yüzlüm. Merhaba ablacığım, hoş geldin Cano, nasılsın? Kırılmış. Çok iyiyim, sen nasılsın? Biraz eriyor kalbim. İşe başladın mı Şerife, nasıl gidiyor? Onu merak ettim. Ablacığım sesindeyim, birazdan evde olacağım. Kahvemi alıp geliyorum. Tamam, merak etme, kahvem çok. Hemen beş kelimeyi gönder.

bana bırak gerisi. Evet, kimlerin radyosu açık? Kimlerin radyosu açık, bir görebilir miyim? Bir nokta istiyorum. Ayten'den canımsın sticker'ını aldık. Ve şöyle bir bakıyorum mesajlarınıza. Ben de enerji içeceğimle eşlik ediyorum. Afiyet olsun hepimize. O zaman hemen Pindrinks'imden alıyorum bir yudum. Yalçın Emine. O çok sevdiğim mutfağından. O çok sevdiğim manzarandan. Böyle güzel bir fotoğraf falan. Bayılıyorum bu. Bu sunuma çok bitiyorum ya. Afiyet olsun. Öğreneceğim. Olacak benden bir şeyler. Olacak tabii ki. Olacak. Öpüyorum seni. Evet, Selim'in radyosu açık. Ve Derya'nın radyosu açık. Aa, kalpler gelmiş. Ve şöyle devam ediyorum. Esin'den 5 kelime istinaden gelmiş. Okuyacağım biraz sonra. Gönülcüm teşekkür ediyorum. Taver'den 5 kelime istinaden gelmiş. Biraz sonra okuyacağım. Ali'den 5 kelime istinaden gelmiş.

0: Mustafa Çatalkaya'dan gelmiş, Erdatlı babamdan gelmiş. Ama şimdi kimlerin radyosu açık onu bir görmek istiyorum. Hadi bir de aşk zehirlenmesi dedik.
1: Bu konuda konuşmak istemiyorum.
0: Mu diyorsunuz.

Evet, bugün kaç defa WhatsApp'ı kapatıp açtım bilmiyorum. Devam edelim mesajlarınızla. Erdatlı babamın mesajıyla yolculuğa devam etsin. Ama ona geçmeden önce, aşk zehirlenmesi deyince aklınıza ne geliyor? Nasıl bir zehirlenme olabilir ki? Aşk bir zehirlenme midir? Zehirlenmezsen aşk olmaz mı? Şimdi aşka dair aslında dünya kadar cümle kuruluyor. Şarkıların herhalde %80'i net aşka dair. Şiirlerin %80'i aşka dair. Efendim, edebiyatta romanlara baktığımız zaman aşk romanları çok popüler. Dizilere baktığımız zaman aşka dair diziler çok popüler. Efendim, belgesellerde aşk var. Sağda solda çok konuşuluyor. Ama tanımlama yaptığımız zaman, aşk nedir tanımlaması yaptığımız zaman orada biraz kafalar karışıyor. Gerçekten de aşk nedir? Aşk sadece aşk deyince hemen akıllara karşı cinse duyulan bir duygu geliyor. Ama sadece karşı cinse duyulan bir şey değil aslında aşk. İşte doğaya aşık olanlar var, ne bileyim yeşile aşık olanlar var, gökyüzüne aşık olanlar var. İyi de aşık olunca ne oluyor? Aşk nedir diye bir soru sorulduğu zaman bunun genel bir tanımlaması var mı? Aşk tek bir cümleyle tanımlanması gerçekten çok zor duygulardan bir tanesi. Aşk bir insanın varlığının senin iç dünyanda olağanüstü bir anlam kazanması. Aşk sen olmadan yaşayamam değildir arkadaşlar. Aşk seninle yaşarken kendimi kaybetmiyorum demektir bence. Seninle yaşarken kendimi de kaybetmiyorum demektir diyeceğim, çok mantıklı olacak. Çünkü aşık olan insanlara baktığımız zaman gerçekten de böyle bir körlükten bahsediliyor. İşte aşkın gözü kördür deniyor mesela. Aşkın gözü kör müdür? İnsan aşık olunca mantığını kaybeder mi? Yoksa aşık olduğumuz zaman da mantığımızı koruyabilir miyiz? Böyle sorular da, deli sorular da geliyor. Aşkın ilk dönemlerinde insan bazen şunu yapıyormuş. Bunu başkasından görsem sorun ederim ama onu da etmiyorum diyormuş. Yani uzmanların söylediği. Çünkü aşk yalnızca karşımızdaki insanı değil, onu nasıl gördüğümüzü de değiştiriyor. Yani aslında karşımızdaki insanı da kafamıza göre betimliyoruz. Hayalimizdekine göre betimliyoruz. İşte burada aşkın gözü kör tanımlaması devreye giriyor. Ama sevginin gözü açık olmalı. Peki aşk kusurları görmemeyi sağlar mı? Evet. Aşık olan insan genellikle kusurları görmüyor. O yüzden de mantık devre dışı. Ve belki aşk zehirlenmesi dediğimiz noktada mesele tam da burada başlıyor. Tam da burada başlıyor. Evet. Gerisini siz getirin. Bu arada Erdatlı babamdan 5 kelimeye istinaden. Ya birazcık bir kelimede böyle takıldım kaldım Erdatlı babacığım. Sen öyle yazmışsın ama nasıl bir anlamı var diye düşündüm. Karanlıkta yol alırken ne göreyim? Ayak karar, balık el kadar. Cam kavanoza girmiş. Ayak kadar olacak herhalde bu. Evet evet, böyle olacak. Karanlıkta yol alırken ne göreyim? Ayak kadar, balık el kadar cam kavanoza girmiş. Cam kavanoza girmiş. Karanlıkta yol alırken ne göreyim? Ayak kadar balık el kadar cam kavanoza girmiş. Tüh! Nasıl girmiş ya? Ayak kadar balık el kadar cam kavanoza nasıl girmiş? Çok alemsin ya gerçekten. Bak şimdi WhatsApp'ta yine böyle yukarı doğru kaydıramıyorum mesajlarınızı. WhatsApp'tan çıktım. Tekrar WhatsApp'a giriş yapıp mesajlarınızı, o yüzden böyle biraz bugün okurken zorlanıyorum. Ama biz zaten zorlu yolları seviyoruz. Suat demiş ki, bence aşk zehirlenmesi bir insanın aklından çıkmaması, düşüncelerin, duyguların ve hayallerin sürekli onun etrafında olması aşk zehirlenmesi. Evet ya, biz buna benzer bir tanımlama yaptık zaten. Gerçekten de Suat'ın tanımlamasına yakın bir tanımlama yaptık. Zehirlenme var işin içinde. Ya bir de öyle bir şey var. Şimdi gelelim Esin'in mesajına. Neredesin? Şöyle hemen fon müziğimizi bir değiştirelim. Karanlık çöktüğü zaman geceye, balık gibi çırpınır duygularım.
Uzun uzun yollar, rotalar çizer kalbim. Kalbim git der, ayaklarım dur. Sanki dursam cam kırıkları kanatacak kalbimi. Gitsem de kocaman bir muamma. Ya çok iyi değil miydi? Gitmek mi zor, kalmak mı zor? Karanlık çöktüğü zaman geceye, balık gibi çırpınır duygularım. Uzun uzun yollar, rotalar çizer kalbim. Kalbim git der, ayaklarım dur. Sanki dursam, cam kırıkları kanatacak kalbimi. Gitsem de, kocaman bir muamma. Çok iyi değil miydi ya? Vallahi süpersiniz. Ve şöyle devam etmiş mesajına, isim ebesi olarak ben de ne çağrıştırdığını söyleyeyim. Aşk zehirlenmesi, ikili ilişkilerde başka insanlarla iletişimi bir süreliğine durdurmak. Sadece iki kişilik hayat yaşamak. Bir bakıma bloke olmak ama bir süreliğine. Bloke olmak, evet. Çok uzun süren bir süreç olduğunu düşünmüyorum demiş. Ay inşallah. O sürmesin zaten o kadar uzun. Ya da yazdığım şiirin verdiği duygu gibi zehirlenmeyi şöyle de tanımlayabiliriz. Diğer taraftan bakarsak da devam etmesi acı verse de bitirememek. Toksik bir ilişki ya. Yani biliyorsunuz toksik ilişkilerde zehirleyen ilişki diye de açılımı. Toksik ilişki eşittir zehirleyen ilişki. Bazı ilişkiler birbirini zehirler arkadaşlar. Zehirler ve bazıları gerçekten öldürücü zehirdir. Yani daha nasıl anlatayım bilmiyorum. Birbirini zehirler ve birbirini yok eder. Allah muhafaza diyorum. Ve dur şimdi hemen Ali'nin mesajına geçiyorum. Cam kalbim parça parça. Sudan çıkmış balık gibiyim. Ayaklarım paramparça, bitmeyen bir yoldaymış gibiyim. Yüreğim parça parça, karanlıkta kör, zehirli aşka düşmüş gibiyim. Ooo süperdi. Akıl şaşar kaybolursun. Aksortiş. Ay okuyamadım ya.

çok iyiydi gerçekten. Şimdi akıl şaşar kaybolursun. Baş harfleri aşk.

0: Evet Ayşecim, söz sende.
1: Selamlar ablacığım.
0: Merhaba.
1: Aşk zehirlenmesi ne mi oluyor? Aşk zehirlenmesi kalp ağrısı gibi bir şey oluyor zannımca. Böyle çok seviyorsun, çok sevdiğin kişiyi böyle çok değer veriyorsun falan işte. Sonra ya da o kişiden karşılık da bulamıyorsan bu senin kalbin ağrıyor, acıyor. Böyle çok yemek yiyemiyorsun, işte yediğin şeyden zevk alamıyorsun falan gibi bir şey herhalde. Ablacığım bilmiyorum ki, sen anlat birazdan. Vallahi ablacığım, aşk dediğiniz zaman benim kocamın yaptığı şarap geliyor aklıma. Aşk şarabı. Benim kocam neden onun adını aşk koydu acaba?
0: Fırtına Mehmet'e de buradan sevgiler, selamlar gönderiyorum. Çünkü o aşka inanıyor. Aşkın çok kutsal bir şey olduğunu inandığı için olsa gerek diye düşünüyorum. Yani şimdi aşk zehirlenmesi diye bir şey yok arkadaşlar. Literatürde yok. Yani önemli olan siz, ben bu aşk zehirlenmesi tanımlamasını söylerken sizde nasıl bir intiba oluşturdu? Yani burada doğruyu bulmuyoruz. Sizin hislerinize kulak veriyoruz. Siz ne hissettiniz? Ben aşk zehirlenmesi dediğimde sadece onu merak ediyorum. Emeğine yüreğine sağlık canım. En kısa zamanda tekrar aynı frekansta buluşmak üzere demiş sevgili Derya. Allah'a emanet ol demiş. Çok teşekkür ediyorum Deryacığım. İyi ki varsın. Yine yeniden görüşmek umuduyla diyorum. Ve aşkla zehir aynı sonucu verir ya, yaşarsın ya da ölürsün. Neden peki, bir şey söyleyeceğim. Aşk aşk ya, yani bitmezse aşk olmaz. Hani illa böyle bir sonunda gözyaşı olacak, illa bir acı olacak, illa bir eziyet olacak. Niye böyle yorumlanmış? Mesela aşk bu kadar güzelse niçin çok uzun zaman insanın hayatında var olmamış? Bu arada Fırtına Mehmet'in radyosu açıkmış. Sevgili Ruhsan'ın radyosu açık. Ruhsan diye yazılmış ama Ruhsan doğru mu? Doğru bir yazılış mı diye şöyle bir kontrol edeyim bakayım. Ruhsan, evet, ne kadar güzel bir isim. Sevgili Ruhsan'ın radyosu açık. Çok teşekkür ediyorum. Varlığını hissettirmiş. Bir nokta koymuş. Sevgili Nazlı sarılmış. Ay, ben de sana sarılıyorum. Bir stickerla dinliyorum mesajını vermiş. Şimdi sevgili Tamer'in radyosu açık. Aşk zehirlenmesi gibi. Bak sen şimdi. Sen ne hissediyorsun aşk zehirlenmesi deyince Tamer? Onu merak ettim. Sende nasıl bir şey oluşuyor zihninde? Ve şöyle demiş. Aşk zehirlenmesi gibi bir bakışın yetti bana. Ne panzehir aradım ne de kaçtım senden. Vay, vay. Ölürüm yoluna diyorsun yani. Panzehiri de istemiyorum. Evet, Cevat'ın radyosu açık, noktasını koymuş. Selim'in radyosu açık. Şöyle devam ediyorum. Karanlık çökmüştü ve önümdeki yol nereye gittiğini bilmediğim sonsuz bir çizgi gibi uzanıyordu diye başlamış 5 kelimeye istinaden sevgili Mustafa Çatalkaya. Karanlık çökmüştü ve önümdeki yol nereye gittiğini bilmediğim sonsuz bir çizgi gibi uzanıyordu. Her adımda kendi ayak seslerimden başka bir şey duymuyordum. Ta ki cam kırıklarına basana kadar. Bir de baktım ki ne göreyim. Bir akvaryum düşmüş ve paramparça olmuş. İçindeki rengarenk o güzelim balıklar da maalesef telef olmuş. Arkadaş ya, çok çok güzeldi. Bugün kelimeler çok zor bu arada. Yani bu zor kelimelere yazdığınız şeyler harika gerçekten. Niye ölüyorum ya? O kadar da değil. Panzehir istemiyorsun ya. Aşk zehirlenmesi gibi bir bakışın yetti bana. Ne panzehir aradım ne de kaçtım senden. Panzehir almazsan öleceksin ya Tamer. Yani oradan çıktım yola. Devam edelim efendim. Şöyle aşağılara doğru, okumadığım bir mesajınız var mı diye bakıyorum. Okumadığım bir mesajınız varsa yazın rica ediyorum. Evet, aşka dair dünya kadar şiir yazılmış, dünya kadar söz söylenmiş. Hatta biz programlarda da bu konuyu çok fazlasıyla yatırıyoruz. Efendim, bazı aşklar vardır, insanı çoğaltır, bazıları ise insanın dünyasını küçültür. Aslında bizim Esin'le birlikte konuşurken ulaştığımız nokta böyle bir noktaydı. Bazen tabii bir örneğimiz vardı, o örnek üzerine konuşuyorduk. Ya niye bu insan böyle? Niye böyle yapıyor falan derken sevgili Esin dedi ki aşk zehirlenmesine uğramış olabilirler dedi. Çok hoşuma gitti gerçekten. Şimdi bazı aşklar gerçekten insanı çoğaltabilen aşklardır. Aşık olur bir taraf bir tarafa ama dünyayı unutmaz. O aşkla o kadar çoğalır ki herkese aynı aşkla bakmaya başlar. Hayatı sever, sevdikleriyle daha sıkı bağlar kurar. Çünkü aşık olmuştur ve çok mutludur. Çoğalan bir dünyanın içindedir. Ama bazı aşklarsa insanın dünyasını küçültür. Önce sadece birbirlerini düşünürler. Sonra herkes biraz gereksiz gelmeye başlar. Biz varız ve bütün dünyaya bedeliz. Kimseye ihtiyacımız yok gibi cümleler kurulmaya başlanır. Arkadaşlar, aile, eski hayat, alışkanlıklar, hatta bazen kendi doğrularımız, doğruları bile artık yoktur. Kendi doğruları bile yoktur. Yani tanıyoruz öyle insanlar. Bir düşünün bakalım, vardır çevrenizde. Ya ben onu tanıyorum. Hiç böyle değildi aslında. Ya bu onun tarzı değil. Bu onun cümleleri değil. Bu onun yaklaşımı değil. İşte biz falanca konuyu konuştuk. Hiç böyle düşünmüyordu. Hassasiyetleri vardı. Ama artık yok gibi gibi cümleler kurabiliyoruz. İşte biz aşk zehirlenmesi derken aslına bakarsanız böyle bir şeye ulaştık. Biz bize yeteriz. Biz bize yeteriz cümlesini kuranlar aşk zehirlenmesine uğramış oluyorlar dedik. Devamı var arkadaşlar. Haydi bir dinleyelim. Neyi dinleyelim? Beni değil, şarkıyı. Aa, nereye gittin? Şarkı kaybolma.

0: açılmış.
1: Evet, Efe de aramıza katılmış, işini bitirmiş. Ve hoş geldin diyorum kendisine. Aa, programın başında geliyordu gidiyordu, şimdi programın son demlerinde. Valla bundan sonraki şarkıyı da kendisine armağan etmiş, güzel bir şarkı var. Çok güzel bir şarkı var. Çok şey kaçırmadım umarım demişsin. Yok yok, hayır. Hayatta kaçırdığımız bir şey yok ya. Yakaladığımız yerden yola devam. Evet, bugün literatürde olmayan bir tanımlamayı birlikte konuşmaya gayret gösterirken çok az katılım oldu bu arada. Aşk zehirlenmesiyle alakalı kimsenin bir fikri yok demek ki. Esin sen hariç. Evet efendim, oysa sağlıklı ilişkilerde bilmiyorum da dünya unutulmamalı, yaşam unutulmamalı, aile unutulmamalı, dostlar unutulmamalı, biz bize yeteriz. Aşkın en tehlikeli cümlesi belki de bu bence. Yani oturdum düşündüm, kafa yordum ya, aşkın en tehlikeli cümlesi bu. Çünkü sevdiğin insan hayatının merkezine koymak, sevdiğin insanı hayatının merkezine koymak başka bir şey. Hayatının tamamı yapmak çok başka bir şey. Bir süre sonra onun mutluluğu senin sorumluluğun, onun üzüntüsü senin suçun, onun istediği her şey de senin görevin gibi gelir. Yani düşünsenize böyle bir ilişki ne kadar sağlıklı gider. Yani onun mutluluğu senin, o mutluysa sen de mutlusun. İşte bu senin sorumluluğun gibi ve o üzülürse senin suçun. Sen çünkü bir şeyler yapmadığın için üzülmüştür. Onun istediği her şey senin görevin gibi. Yok arkadaşlar, bu gerçekten aşk zehirlenmesi dediğimiz şeyden biraz uzak durmak lazım. Onu kaybetmemek için kendinden vazgeçiyorsan, sonra çevrendekilerden, ailenden, dostlarından, arkadaşlarından, ne bileyim hayatın gerçeğinden vazgeçiyorsan, sonra sınırlarından, kendi sınırlarından vazgeçiyorsan, en sonunda da kim olduğunu hatırlamaktan uzağa düşüyorsan, eyvah. İşte yani aşk zehirlenmesini ben böyle yorumladım. Dün akşam oturdum düşündüm, bir sürü yerde de araştırma yaptım, böyle bir şey yok. Tabii buna benzer tanımlamalar psikoloji ilminde özellikle toksik ilişkilerde yerini almış. Zehirleyen ilişkiler diye bir bölüm var. Ve toksik ilişki sadece karşı cinsle alakalı değildir. Bazen ikili ilişkilerinizde en yakın arkadaşlarınızla bile toksik ilişki içerisinde olabilirsiniz. Zehirleyen ilişki diyoruz. Böyle bir çevrenizi düşünün. Sürekli birinin mutluluğu için çaba sarf ediyorsan, sürekli onunla ilgili sadece o varsa hayatında, onun dışında hiçbir şey yoksa, otur birazcık daha düşün derim bence. Çünkü bir şey daha söyleyeyim, aşk zehirlenmesi dedik ya, zehir her zaman öldürmez, bazen süründürür dermişim, bazen sadece görüş alanını daraltır, görmen gereken şeyleri daraltır. Ya böyle duygular her zaman insanın, nasıl söylenir, hayatında sağlıklı yaşamasına engeldir, ben hep böyle düşünüyorum. Bu arada aşka karşı değilim arkadaşlar. Öyle bir intiba oluşmuş. Ben aşka karşı değilim. Sadece ben inanmıyorum dedim. Elbette böyle bir duygu olmasa bu kadar şarkı yapılmaz. Bu kadar şiir yazılmaz. Bu kadar film çekilmez. O filmler ödül almaz. Dolayısıyla ben haddimi biliyorum, merak etmeyin. Ama bu benimle alakalı bir şey. Genel anlamda baktığımız zaman aşk olmalı tabii ki. Tabii ki olmalı. Ve şöyle bir bakıyorum Şerife. Oo, kahveyle gelmiş. Tamam. Hadi içiyoruz. Bahçe güzel. Gökyüzü güzel. Masmavi. Afiyet olsun canım hepimize. Hepimize. Şimdi efendim, şu şarkıyı bir dinleyelim. Sonrasında Efe'den gelen bir mesajımız var. Esin'den gelen mesajımız var. Fırtına Mehmet'ten bir mesajımız var. Tamer'den mesajımız var. Ama önce şunu bir dinleyelim.

Evet efendim, zehirlenmek iyi bir şey değil tabii, sağlıklı yaşamak en güzeli. Ama görüş alanının daralması, bakın bu önemli. Dünyada iki kişi kalır aşk zehirlenmesi yaşayanlar. O ve kendisi. O ve sen. Ama sağlıklı bir aşk dünyayı iki kişiye indirgemez. Tam tersine iki insanın dünyasını genişletir.

Geçenlerde Eylül anlatıyor bana diye başlamış Esin mesajına. Bir yakın arkadaşı vardı, sürekli görüştüğü. Ne oldu diye sordum. Hiç bahsetmemeye başladı arkadaşından. Meğerse arkadaşının bir erkek arkadaşı olmuş ve hep onunla zaman geçiriyormuş. Ben de gülerek aşk zehirlenmesi yaşıyordur, bekle uzun sürmez dedim. Merhaba Özlem Hanım, merhaba Fırtına Mehmet. Hollanda'ya sevgiler, selamlar. Gece programınız harikaydı, sakin sakin dinledim. Özellikle uykuya dalmadan önce bana çok iyi geldi. Teşekkür ederim. Müzikler de her zamanki gibi birbirinden güzeldi. Emeğinize, güzel müzik seçimlerinize ve o huzurlu gece atmosferine sağlık. Keyifle dinledim. Mümkün olursa Teoman'dan Paramparça. Olmasa da anlıyorum, zaman az, sağlık olsun. Evet, zamanımız çok az kaldı. Hemen şöyle bir canlı canlı paramparça ile kapatırız herhalde. Paramparça. Ha, bak sen. Ömürgedik Halil Sezai birlikte de söylemişler. Ben Halil Sezai'den biliyordum. Şöyle hemen. Teoman'dan da vardı sanki. Niye benim arşivimde çıkmadı? Dur bakayım. Çıkmadı bana. Teoman diye hatırlıyorum ama yanlış mı hatırlıyorum bilemedim şimdi. Neyse, olanla idare edeceğiz. Şimdi dayanmaya gücüm yok, titriyor avuçlarım. İbrahim Tatlıses çal da efkarlanalım, olma mı? Olmaz Selim. Vaktim kalmadı. Yani çok da efkarlanmayalım ya. İbrahim Tatlıses bu çok efkarlı. Sen programdan sonra YouTube'dan dinleyip efkarlanabilirsin valla. Beni efkarlandırmayın ya. Gerçekten. Ben iyi olayım bak, lütfen ben iyi olayım. Evet, bir mesajımız vardı. Sevgili Efe'den gelmişti. Aşk 20'li yaşlara kadar vardır. 20'den sonra alışkanlıklar vardır. Sevgi bakidir. Bu benim görüşüm. Bak benim, bana geçen gün sen değil miydin? Ben aşka inanmıyorum dediğimde bana itiraz eden Efe. Sendin diye hatırlıyorum ya. Evet, ben de böyle düşünüyorum zaten. Aynen böyle düşünüyorum. Aynen senin gibi düşünüyorum. Şimdi Tamer demiş ki, aşk zehirlenmesi bana göre insanın kalbine yavaşça işleyen tatlı bir zehir gibidir. Önce mutluluk verir, sonra düşüncelerini ele geçirir ve farkına varmadan bütün dünyanı tek bir kişinin etrafına döndürür. Hah, işte bu. Gerçekten bu. Çok zararlı arkadaşlar. Yapmayın sakın. Aşık olun, tamam. Aşka saygım, sevgim sonsuz. Tamam ya, aşık olun da tek onun etrafında dönmüyor dünya. Evet, çok doğruydu gerçekten. Çok doğruydu. Evet, devam edelim. Okumadığım mesajım var mı diye bakıyorum. Artık programın da gerçekten sonlarına yaklaştığımız şu dakikalarda. Şimdi sağlıklı bir aşk dünyayı iki kişiye indirgemez arkadaşlar. Yani eğer gerçekten bunun tam aksi varsa bence oturup düşünün. Ve bana göre tam tersine iki insanın dünyasını genişletmeli bence aşk. Hani aşık olunca çok mutlu oluyoruz ya, oluyorsunuz ya. Sevdiğiniz insan sizi ailenizden, dostlarınızdan, hayallerinizden ve kendinizden, hassasiyetlerinizden uzaklaştırıyorsa, orada aşkın ne kadar büyük olduğundan önce sizin ne kadar küçüldüğünüze bakmanız lazım. Çünkü bu benim fikrim, yani sadece benim fikrim. Sizin belki farklı bir düşünceniz olabilir. Gerçek sevgi ya da gerçek aşk benim için herkesi bırak demez. Benimle birlikte kendin olarak kal der. Belki de aşkın en güzel hali böyle bir şey. Birbirini kaybetmemek için dünyayı da kaybetmemek diyelim isterseniz. Sonra dayanamadım.
anlamadım. Ben yapay zeka, ChatGPT'ye ona ben bay harika diyorum. Bazen de mis harika diyorum. İki cinse eşit mesafedeyim. Ona dedim ki aşk nedir? Bana bir tanımlama yapar mısın dedim. O da şöyle dedi. Aşk iki insanın birbirinde kaybolması değil. Birbirine dokunurken kendini de bulabilmesidir. Wow, çok iyiydi değil mi?

Evet, geçenlerde karşı çıkan Efe değilmiş. Demek ki karıştırdım. Tamer'le genellikle zıtlaşıyoruz bu konuda. Efendim sevin, çok sevin. Sevmekten zarar gelmez. Gerçekten çok sevin. Zarar verecek bir şey değildir sevmek ve sevilmek. Ama kendinizi de unutmayın. Kendinizi kaybetmeyin. Yani kendini kaybeden insanların olduğu bir dünyada yaşamak istemiyorum ben mesela. Herkes kendi kimliğine, kendi karakterine, kendi duruşuna sahip çıkmayı bilmeli. Bunlara sahip çıkarken de sevebilmeyi becerebilmeli. Ya da aşık olmayı becerebilmeli diye düşünüyorum. Çok mu zor? Valla etrafımda görüyorum. Aşık olanlar bir kendilerini kaybediyorlar. Gerçekten kaybediyorlar. Belki de benim aşka dair olumsuz düşünmemin en önemli sebeplerinden bir tanesi bu. Dünya sanki sadece onun etrafında dönüyor. Abi benimle de iyiydin bir zamanlar. Ne oldu yani? Niye beni unuttun şimdi? Aşık olunca. Biz çok iyi bir dost değil miydik seninle? Ne güzel dertleşiyorduk, konuşuyorduk, bir araya geliyorduk, kahve içiyorduk, gezmelere gidiyorduk. Ne oldu şimdi? Ben neredeyim? Yoksun. Çünkü hayatında onun birisi var. Sadece o birisi var. Yapmayın bunu. Yani belki de bu yüzden de aşka dair gerçekten olumsuz düşüncelerimin olması. Onu fark ettim. Bu biten biteni, aşk değil de savaş, kıran kıranı, hepimiz mağdur. Evet, sevin, çok sevin ama kendinizi unutmayın. Ve sevdiklerinizi hiç unutmayın. Çünkü gerçek aşk sen yoksan ben yokum demek değildir arkadaşlar. Sen varsan ben varım. Ve biz birbirimizin hayatını güzelleştiriyoruz diyebilmektir. Efendim çok güzeldi. Her zaman olduğu gibi. Yalnız şu paramparçayı alamadım sıraya. Fırtına Mehmet bana kırılmaz, gönül koymaz. Yarın yine aynı saatte görüşelim, tamam mı? Sponsorlarıma çok teşekkür ediyorum. Nova Home'a 11. Viyana'da hizmet veren Nova Home'a çok ama çok teşekkür ediyorum. İyi ki sponsorum olmuşlar. Çok takdir ediyorum. İşini iyi yapan insanları çok seviyorum. Ve iyi ki benim sponsorum olmuşlar. Tekrar söylüyorum. 11. Viyana'da Nova Home'a sevgiler, selamlar. Ve Pinterest'e teşekkür ediyorum. Hemen Pinterest'imden kapanışta. Bir yudum aldım. Kapağını kapattım. Pinterest'e teşekkür ediyorum. Sıfır şeker, sıfır kalori ve katkısız ve %100 yerli. Ve Radyo Viyana FM'e Pinterest'i Viyana ile buluşturduğu için çok teşekkür ediyorum. En büyük teşekkür de size gelsin. Yine çok güzeldik. Ben çok keyif aldım. İnşallah sizler de keyif almışsınızdır. Sürçülisan eylediysem affola. Bir hatam eksiğim olduysa affola. Neticede ben de insanım. Ablacığım yarın görüşmek üzere inşallah. Güzeldi bugün de her günkü gibi. Ablacığım hoşça kal. Teşekkür ediyorum Esin'cim. Yani aşk zehirlenmesini hayatıma soktuğun için teşekkür ederim. Ve aşk başladı, arkadaşlık bitti misali yani. Evet ya, öyle Yalçın Emine. Bir de sadece ergenler, ergenlik çağını yaşayanlar değil. Koskoca insanlar da böyle yapıyorlar. Yani sadece 20'li yaşlara istinaden konuşmuyorum. Herkes kendine çok iyi davransın. Mutlu akşamlar ve mutlu sabahlar. Yarın yine aynı saatte görüşelim. Ben program yapımcınız ve sunucunuz Özlem Ayran. Hepinizi en sevdiğim makama, en güvendiğim makama emanet ediyorum. Sevgiyle kalın.

0: Biyonev. Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Din dersleri daha sıkı denetlenecek. Avusturya hükümeti başörtüsü yasağının ardından okullardaki din derslerinin daha sıkı denetlenmesi için hazırlık yapıyor. Hazırlanan yeni yasa taslağına göre öğretmenler tarafından verilen ders içerikleri ve kullanılan materyaller bağımsız müfettişler tarafından incelenecek. Yargıda eylem haftası. Avusturya'da hakim ve savcılar personel eksikliği ve artan iş yüküne dikkat çekmek için 12-16 Ekim'de eylem düzenleyecek. Bu süre içinde acil işler dışındaki duruşmaların yapılmaması planlanıyor. Meslek temsilcileri yeni kadrolar istiyor. SPÖ'de liderlik tartışması yaşanıyor. Avusturya Sosyal Demokrat Partisi SPÖ'de genel başkanlık tartışması yeniden başladı. Medya yöneticisi Gerhard Zeiler, parti başkanlığına aday olabileceğini söyledi. Mevcut başkan Andreas Babler ise görevini bırakmayı düşünmediğini açıkladı. Viyana doğalgazdan çıkmayı hedefliyor. Viyana Eyalet Yönetimi 2040 yılına kadar ısıtmada doğalgaz kullanımını sona erdirmeye hedefleniyor. Plan yenilenebilir enerjiye geçiş için şehir genelinde altyapı çalışmalarını da kapsıyor. E-mopedler bisiklet yolundan çıkıyor. Avusturya'da 1 Ekim'den itibaren e-mopedler bisiklet yollarını kullanamayacak. Bu araçlar için plaka, sigorta, ehliyet ve kask zorunlu olacak. Gerekli koşulları karşılamayan e-mopedler trafiğe çıkamayacak. Yangında bir aile evsiz kaldı. Yukarı Avusturya eyaletinin Goldworth kasabasında çıkan yangında bir ailenin evini kullanılamaz hale getirdi. Belediye aile için yardım kampanyası başlattı. Hız sınırını ikiye katladı. Aşağı Avusturya eyaletinde hız sınırının 80 km olduğu S1 otoyolunda saatte 163 km hızla giden sürücü yakalandı. Ehliyetine el konuldu. Aracı geçici olarak trafikten men edildi. 3 araç çarpıştı, 1 ağır 7 kişi yaralandı. Viyana'da pazar sabahı bir otomobille 2 taksinin karıştığı kazada 1 ağır 7 kişi yaralandı. Ağır yaralananlar arasında 53 yaşındaki bir taksi şoförü de var. Görgü tanıkları otomobilin kavşağa kırmızı ışıkta girdiğini söylüyor. Scooter kazasında 18 yaşındaki genç ağır yaralandı. Viyana'da yaşayan 18 yaşındaki bir genç, Tulln yakınlarında elektrikli scooterla aşırı hız yaparak karanlıkta demir kapıya çarptı. Kamera kayıtlarına göre kaza öncesinde saatte 115 km hıza ulaşan genç ağır yaralandı. Viyana'da güneşli bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Sabah serin olan hava öğleden sonra yaklaşık 23 dereceye çıkacak. Avusturya Kosova'yı 3-1 yendi. Avusturya milli takımı UEFA Uluslar B Ligi'nde Viyana'da ağırladığı Kosova'yı 3-1 mağlup etti. Türkiye bu akşam İtalya'yı ağırlıyor. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde bu akşam Bursa'da İtalya ile karşılaşacak. Maç Avusturya saatiyle 20.45'te başlayacak.
1: Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
2: Müziğin zirvesi, kalitenin adresi.
3: Viyana FM.
4: Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM.

gezmezden gezdim diyarları. Sensiz o seneleri anlatır anlatır, kalbimden söküttüm intiharı. Dert

Galiba sonunda oldu. Sonunda başardık. An itibariyle Viyana FM'de yayındayız. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet efendim, nasılsınız, iyi misiniz? Öyle vaat verip kaçmış gibi oldum ama geçtiğimiz günlerde bir yayın gerçekleştirmiştik fakat bir türlü böyle gerçekleştirmek nasip olmadı. İşte teknik imkanlar vesaire falan derken şu an müsaitiz. Şu an zemin futbol oynamaya müsait, öyle diyebiliriz. An itibariyle yayındayım. Hepiniz hoş geldiniz. Fatih ben. 20'ye kadar sizlerleyim. 20.00'ı gösterene kadar saatler muhabbet edeceğiz, sohbet edeceğiz. Her programın ayrı bir konusu olacak, onu sizlere söyleyeceğim. Mesajlarınızı oradan iletebileceksiniz bana. Zaten WhatsApp hattını biliyorsunuzdur. Alışma süreci sizde yavaş yavaş, değil mi bana? Ben size alışacağım, siz bana alışacaksınız. İdare edeceğiz artık, bakalım. Öğrenene kadar idare edin, tamam mı? Gider bilmem ama yürüyorum işte. Yüzüme vuruyor arada fırtınası kor. Emircan İrek'le güzel bir giriş yaptık. Düşe kalka büyüyorum işte. Ve ardından şöyle güzel bir şarkı daha dinleyelim. Son hazırlıkları yapalım. Sonra muhabbete başlayalım. Viyana FM burası. Hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz efendim. Biraz yaram var ama sırada çok güzel bir şarkı var benden. Hepinize armağan olsun. Gidişle. Salman Tin geliyor efendim.

0: Gül.
1: Harika bir şarkı gerçekten Salman Tin. Yani şöyle söyleyeyim, bir ara dağıldı bunlar. Bayağı böyle bir dağıldılar. Sonra bir tekrardan toparlandılar. Bir şeyler oldu falan ama harika bir grup. Tekrardan gerçekten böyle bir araya geldiklerine çok sevindik. Şimdi bugün ne konuşacağız biliyor musunuz? Bugünün konusu... Yani ilk program aslında böyle olsun mu olmasın mı arasındaydım ama... Mesela ilk programın konusu şey olabilir. Böyle karşı cinste veya işte ne bileyim... İlla karşı cins olmasına gerek yok. Karşınızda böyle ilk tanıştığınız veya gördüğünüz birinde... Böyle bir şey gördüğümde soğuyorum dediğiniz o şey ne olabilir? Nedir? Yani mesela örneğin... İşte bir kişinin ağzını yayarak böyle 35 santim yayarak konuşması, işte ne bileyim soruyla soru, bir soru soruyorsunuz karşılığında işte soruyla cevap veriliyor gibi gibi. Bir de yapılan araştırmada şey var, mesela insanlar ilk tanıştığında o 3-4 saniye içerisinde karşınızdaki kişiyle alakalı var olan bütün intiba oluşuyormuş yani. %70'i %80'i oluşuyor sonra, yani bu oluştuktan sonra düşün, karşındakinin duvarlarını yıkmaya çalışıyorsun. Hani gözlemliyor ya seni, kafasına göre yorumluyor falan. Kesin bak bu böyle bir insandır falan. Bir de bunu yıkmakla uğraşıyoruz. İşte buna ön yargı diyoruz. O duvarları yıkmak var ya. Ah! Ah! Buz gibi soğurum veya soğurum dediğiniz şeyler. Ya şöyle şöyle olursa var ya. Ben soğuyorum abi. Saniyede 175 kere yalan söyleyen insan gördüğümde soğurum veya işte ne bileyim. Burada da gülme efekti yok, biraz şey hissediyorum ama ilerleyen günlerde gerekli bütün atılımlar, programla alakalı bütün inovasyon anlamında bütün geliştirmeleri gerçekleştireceğiz. Evet, bugünün konusu soğurum dediğiniz şeyler neler, bunları konuşuyoruz. Mesaj attığımızı +43 0660 130 19 79 yollayın gelsin. WhatsApp'tan mesajlarınızı yollayabilirsiniz. An itibariyle dükkanı açtık. Evet, WhatsApp'tan da mesajlarınızı bekliyor olacağız. Belki şu an kiminiz yolda gidiyor, kiminiz araçla seyir halindesiniz. Kiminiz de mesainin bitmesini saniyeleri sayıyorsunuz. Belki de hiç bitmesin istiyorsunuz mesaisi bitmek. Benim öyle bir düşüncem yok. Keşke mesai hiç bitmese diyen var mı aranızda? Gerçekten öyle işkolikler var aranızda. Yok mu? Merak etmeyin, hep böyle şakalar olmayacak. Arada farklı şakalar da yapacağım. İşte alışma süreci. Şimdi yani şu an var ya, nasıl diyeyim? Bir masa var önümde. Ellerim ahtapot gibi. Kendimi Fenerbahçe savunması gibi hissediyorum şu anda yani. Fenerbahçe savunmasındaki Şikrinyar gibi hissediyorum. Bir sağ, bir sol, orta. Tabii bunun bir alışma süreci var. Şey gibi düşünün ya. Mesela örnek veriyorum işte, ne derler? Araba kullanmaya ilk başladığınızdaki hali düşünün. Mesela şimdi birisi size anlatsa, işte debriyaj şurada, ne bileyim gaz burada, işte el frenini indireceksin. Bak, el frenini indirdikten sonra şarkılarda damar olmaz böyle. Dur bakalım, biraz daha şöyle güzel pozitif şarkılarla devam edelim. Hazır saatler 18 onu gösteriyorken, akşamüstü akşamüstü de güzel gider yalın. Hani böyle ilk arabayı kullandığınızda veya işte kullanmadan önce size birisi anlatsa, dese de ki, örnek veriyorum işte, arabayı bak çalıştırmadan önce anahtarı takıp çeviriyorsun. Ardından frene basıyorsun ve el frenini indiriyorsun. İşte sonrasında debriyaja basıyorsun, vitesi attırıyorsun. Böyle anlattıklarında karışık olur. Bu arada pardon ya, arabayı çalıştırmadık. Önce arabayı galiba ben de kullanmayı bilmiyorum arabayı. Kontağı çevirdin, açtın. El frenini indirdin. Frene bastın. Debriyaja yapıştırdın. Vitesi attırdın, gittin. Alın size bir hizmet daha online. sürücülük eğitimi veriyoruz ya. Daha ne olsun? Viyana FM'de daha ne olsun? Şimdi böyle anlattığınızda karışık geliyor ya. Ama bir süre sonra arabayı kullanmaya başladığınızda ne oluyor? Alışıyorsunuz değil mi artık? O sanki böyle ne derler? Kolunuz, bacağınız, burnunuz, dalağınız gibi oluyor. Alışıyorsunuz yani zamanla. Bu da öyle bir şey. Yani şu an bir sol tarafında mikser var, sağda bilgisayar var, işte SMS'lerin açık olduğu yer var, bir yandan şarkı çalıyor falan, bir yanda kafamda deli sorular, kolayca sevemiyorum, Serdar Ortaç şarkısı dönüyor, birazdan onu da dinleyelim falan gibi. Her neyse, hadi gelin bu şarkıyı biraz böyle başa alayım, hep birlikte güzelce dinleyelim. Her nerede ve her ne sebeple olursa olsun bana eşlik ediyorsanız tekrardan hoş geldiniz. Radyosunu yeni açanlar varsa onlar da hoş geldi. Viyana FM'deyiz, yalın sizlerle.

0: Efendim hoş geldiniz.
1: Evet, mesajlar gelmeye başlıyor yavaş yavaş. Nedim Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar demiş. Teşekkürler. Onur Bey hoş geldiniz. Kolay gelsin, iyi yayınlar demiş. Çok sağ olun, var olun. Sizler de hoş geldiniz. Bugünün konusu, tekrardan hatırlatayım. Bugün neyi konuşuyoruz? Karşı cinste veya işte karşınızda, arkadaşınızda, eşinizde, dostunuzda böyle gördüğümde soğurum dediğiniz şeyler neler? Gördüğümde soğurum dediğiniz şeyler neler? Bunları konuşuyoruz. Yazın gelsin. Başladık.

Kusura bakma. Yo yo, geçiyoruz. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet efendim, yayındayım an itibariyle. Bugünün konusu, buz gibi soğurum dediğiniz şeyler neler? Dur şu müziği biraz alalım ha. Hem gülerim hem ağlarım oluyor. Bir yandan bunalım şarkılar, bir yandan da şakalar falan. Mesela benim en çok soğuduğum ve iğret ettiğim, yani ne derler, sinir olduğum şeylerden bir tanesi de şu. Ben şimdi yıllarca geçmiş dönemde mağazacılık falan da yaptım. Şimdi Türkiye'de biraz maalesef şey durumu var. Yani hani böyle bir mağazaya gittiğinizde, bir şey sorduğunuzda, ilgilendiğinizde hani geri ödenmemek üzere sanki borç para istenmişçesine böyle bir yüz ifadesi oluyor genelde. Mesela özellikle mağazacılık sektöründe biraz bu esnaflık olayı gitti gibi. Böyle soğuk tavırlar ve hani bir an önce alacaksan al, almayacaksan da git buradan. Kainata karış, bir şeyler yap gözüyle bakanlar olunca ben soğuyorum mesela. Yani o alacağım şeyi de almıyorum. Veya ne bileyim. Yani soğuk havalar esiyor. Gülmek gerçek manada her anlamda güzel. Yani sadece işte iş hayatında değil. Yani alışveriş yaparken, yolda giderken, işte ne bileyim eşinize, dostunuza, gerçekten insanlar bir gülüşten bir enerji alıyor. Sizde gerçekten bir çekim oluşuyor. O var mesela. Bir de böyle ağzını çok yayarak konuşan hanımefendiler var ya. Mesela ben gerçekten onu görünce de böyle bir tuhaf olmuyor değilim yani. Mesela internette neler konuşulmuş, onlara da bakalım. Sürekli demiş ağır konuşan, kaba konuşan bir kadın gördüğümde soğurum demiş. Buz gibi soğurum diyen var. Yani tabii hanımefendiler nazik, kibar insanlar olduğu için doğal olarak o beklediğimizi de göremeyince böyle bu tarz şeyler olmuyor değil yani.

Akif Özcan mesaj yollamış. Fatih'cim selamlar, iyi yayınlar muhterem demiş. Tekrar hoş geldin, güzel yayınlar diliyorum. Program konuğuna da katılmış olayım. Karşı cinste yalan, dümen, kolpacılık sezdiğim... Geriye zaten ekstra bir şey kal... hani insani vasıf olarak bir şey kalmıyor sevgili Akif Özcan. Karşı cinste yalan, dolan, kolpacılık, dümencilik sezdiğimde soğurum ve o tip insanlardan nefret ederim demiş. Senden sonra yayında olacağım. Herkese selamlar, sevgiler. Vallahi var ya, Akif Özcan'la başardık ya. Teknik teçhizat acayip sabırlı bir adam. Vallahi acayip sabırlı adam. Hani onun yerinde ben olsam şey demiştim ya, sen boş ver mikrofonu falan ayarlama. Oradan bağır, duyarız biz falan. Böyle diyeceğini yani öyle derdim yani. Ama yani fevkalade sabırlı bir insan. Bir şekilde ayarladık yani bilgisayarı, mikseri vesaire falan. Sistemi kurduk, şu an sağ salim çalışıyor. Selam olsun sevgili Akif Özcan'a da. Vallahi Akif ilk program, onun için şimdiden ne derler, kötü şakalardan dolayı özür diliyorum. Ay, olduğu kadar ilk program. Vallahi son 15 dakikaya kadar arçelik servisi gibiydi yemin ediyorum. Şuraya bak diyor Akif, bakıyorum buraya bak diyor falan. Hani o mesai emin ol, hani böyle uydu yapımına falan kullansaydık şu an 7. uyduyu biz fırlatırdık yani, onu söyleyeyim sana. Evet, şimdi güzel bir şarkı dinleyelim. Bana gelsin diyeceğim ama yok, neymiş bu? Yani köfünden yakışıklı, yok o bana gelmesin. Tüm yakışıklılara gelsin, hadi bakalım. WhatsApp hattımızı da söyleyeyim. Hemen. Hadi gel düşsek dillere. Gelsek. Artı 43 0660 130 19 79 artı 43 0660 130 19 79 WhatsApp hattımız. Haydi bakalım. Devam ediyoruz. Yazsanız da olur, yazmasanız da canınız sağ olsun ama yazarsanız güzel olur. Buz gibi soğurum dediğiniz şeyler neler? Bunu konuşuyoruz. Karşı cinste şunu görünce veya bir iş yapıyorsunuz mesela. Ya abi bu olunca ben uyuz oluyorum, soğuyorum dediniz. Hevesinizin kaçtığı, hevesim kaçar dediğiniz şeyler neler? Bunlardan bahsediyoruz. Farkındayım, şarkının üzerine konuşuyorum. Merak etmeyin, başa alacağım. Hadi gelin hep birlikte dinleyelim. Fatih ben, yayındayım.

Tamam, sakin olun arkadaşlar. Bunlar da çıldırıyor yemin ediyorum. Ay ay. Ya bu arada az önce internette yine dolaşırken bir şey gördüm. Bir haber gördüm. Bunu da paylaşmak istiyorum. Çok iyi ya. Aydın Yenipazar'da yaşayan bir tanıdık. Birinin tanıdığı yani. Oğlu 40 yaşına gelip artık evlilikten ümidini kesince gittiği düğünleri sahiplerinden taktığı altınları geri istemiş. Benim oğlan evlenmiyor, altınlarımı verin diye. Ay çok iyi ya. Ay. İyi cesaret vallahi ya. Vallahi. Ya bu arada şöyle bir şey yapalım mı? Onur Bey demiş ki yalan söyleyip üstüne yemin edenden nefret ederim demiş. Vallahi zaten onu yapan çarpılıyor direkt. Onur Bey. Onun Allah cezasını veriyor zaten. Ay be. Ya bu arada düğün demişken gerçekten böyle enteresan şey de var. Bilmiyorum hani sizin memleketiniz neresi ama çok enteresan böyle düğün adetleri var. İşte mesela bazı yerlerde ne yaparlar? İşte gelin çıkmadan önce işte testi kırarlar bir şey olsun diye falan böyle gibi gibi. Öyle enteresan ilginç şeyler oluyor. Gelenekler oluyor yani, olmuyor değil. Biraz düğünlerden de bahsedelim ya. Hemen bir mesaj geldi. Ezgi Hanım diyor ki çocukluğumdan beri düğünlere hayranım. Küçükken büyüdüğümde kendimi hep gelin olarak hayal ederdim. Şimdi o hayalin peşinden giderken tek düşündüğüm şey şu: düğünler neden bu kadar masraflı? Ya bunun üzerine var ya tez yazarım, tez. Ay ay. Ya düğün başlı başına zaten düğüne kadar her şey güzel. Düğün bittikten sonra ödenecek borçlar falan, onları düşündüğünde vay haline de. Ya mesela düğünler bana gerçekten enteresan geliyor. Bilmiyorum kıymetli dinleyiciler, sizlere de öyle gelmiyor mu? Tamam, hani böyle eşi dostu görmek için harika, işte takı takılacak, kabul. Mesela nikahta da takı takılıyor. Mesela ben niye Mehmet amcayla halay çekiyorum yani? Bunu her zaman düşünmüşümdür mesela. Mehmet abi var halayda. Mehmet abiyle niye biz bu kadar mutluyuz? Şimdi bizim orada oturduğum yer benim Bayrampaşa diye bir yer. Müzikten de anlayacağınız kadar Rumeli, daha çok böyle göçmenlerin bulunduğu bir alan. Her hafta bir düğün var. Ben tabii orada her hafta bir düğün görünce kredi oranları ne kadar oldu diye aklıma geliyor. Yani bugün bir evlenmeye kalksanız ilk insanların yaptığı şey kredi çekmek. Düğün kredisi. Vallahi siz evli misiniz bilmiyorum veya işte bekarsanız, düğün yapacaksanız Allah kolaylık versin ya. Zaten düğünden sonra hiçbir şey anlamıyorsunuz. Bir aradan 5-10 yıl geçince de, o borçlar bitince de, o zaman böyle anlıyorsunuz yani. Ya ben niye bu kadar bu işe bu kadar para bağladım falan. Vallahi ben genelde şunu tavsiye ediyorum. Düğün salonu tutmak, düğün salonu sahipleri belki kızacaklar ama düğün salonu tutmaktansa o parayla çok güzel böyle, ne derler, işte yurt dışında harika bir yere, Türkiye'de yaşayanlar için diyorum tabii. Yurt dışında yaşayanlar için de Türkiye için söylüyorum. Yani gezebilirsin mesela, ne bileyim. Daha keyifli şeyler yapılabilir ya. Niye ben Mehmet abiyle halay çekiyorum abi? Mehmet abiyle halay çekerim. Gelsin bize, ben açarım müziği, oynarım onunla. Onun için o kadar para vermeye gerek yok. Ya zaten bir de takı olayı diye bir şey var yani. Yıllardır aşamadığımız. İşte o bana şunu taktı. Herkes birbirine taktığı şeyden bahsediyor. Ya buralarda gülme efekti olması lazım ya. Mesela bazı kişilerde öyle. Tabii sen ona ne taktıysan, sizde de öyle adet midir bilmiyorum ama bunu borç gözüyle bakıyor mesela. Diyor ki bana diyor çeyrek taktı diyor. O bana diyor cumhuriyet aldı. O diyor bana külçe yaptı diyor, işte ne bileyim. Abi şimdi 2015 yılında ben evlendim mesela. Şimdi 2015 yılındaki çeyrekle şu ankini kıyasladığında, değil mi? Bir de öyle bir denklem var. Bence düğünler güncellensin abi. Olmaz böyle.
Bunun hesabını, kitabını, bunun bir borsası falan bir şey yok mu bunun ya? Takip edilsin ya. Damatlar, damat tarafı. Bak hep damat tarafı mağdur oluyor böyle şeylerde.

Ay gidi ay. Olsun, güzel şeyler canım, kötü değil yani sonuçta, ne derler. Düğün olsa da oynasak demiş. Onur Bey, düğün ayağınıza geldi. Canlar iki düğün salonu katkılarıyla. Takan takana düğünde demiş, öyle. Takı takmayınca nasıl gideceksin abi? Mesela onun gerginliği de var mesela. Tabii. Genelde düğüne gitmeyi takıdan sonraya ayarlayanlar derneği var, bilmiyor musunuz? Takı bitsin de ben ondan sonra bir gideyim falan. Hayatımızdaki bazı gerçekleri de konuşmamız lazım. Çok özür dilerim ama.

0: Abi yok, bizim kafa kaldırmıyor ya vallahi. Yaşlanmışız biz ya. Bu kadar yeterli. Evet. Yani.
1: Bu arada bir de şey var yani, mesela değil mi, düğünlerde falan böyle işte kamera kuruyorlar, kimler ne taktı falan. Tabii onlara bakılıyor. Çok doğru şeyler değil. Bunları kim buldu bilmiyorum ama yani kimin fikri bilmiyorum ama bence gerçekten çok mantıklı bir şey değil. Kimin ne durumu varsa değil mi, o onu takar yani. İlla hani bir şey takacaksanız mesela, değil mi? Hadi şarkı arası verelim. Ardından devam edelim. Vay be, eskilere gidiyoruz. Yıl 1996, Kumralım Yaşar geliyor. Benden tüm Viyana FM dinleyicilerine armağan olsun mu? Hadi olsun bakalım.

Evet efendim, devam ediyoruz. Raşit Bey demiş, istek yapma şansımız var mı? Var tabii ki. Emre Altuğ. Vay, bu da eski şarkıdır. Bu kadar mı? Yıl 2005 falan herhalde, değil mi? Tamam, olur, çalarız. Sıradaki şarkı.

oldum yarim. Vallahi böyle şarkıları dinleyince gerçekten insan böyle eskilere gitmiyor değil. Yani zaman çok hızlı geçti ya. Vallahi biz bir de 90'lar nesli olarak tam böyle o teknolojinin geçiş zamanına denk geldik. Yani şu an hani teknoloji tarafının her iki tarafını biliyoruz. İşte tuşlu telefon da kullandık. Onun öncesinde telefon kartları falan vardı. Sonra cep telefonları çıktı. Gazetelerden kuponla verilen telefonlar falan derken o kadar hızlı gelişti ki bazı şeyler. Şimdi hem işin o tarafını hem de diğer tarafını doğal olarak görebiliyoruz. Şimdi bu şarkıları dinleyince de direkt o yıllara gitmiyor değiliz yani. Tarkan'ın bu albümü ne kadar çok satmıştı ya. Kaset bulunamıyordu, kaset. Yani hayat sabırdan ibaretti ya. Bu kasetleri bilmiyorum hani siz hiç kalemle falan böyle geriye sarma, ileri alma falan yaptınız mı bilmiyorum ama o müthiş sabır isteyen bir şey. Şimdi biz YouTube'da bazen yani filmleri bile bir buçuk hızlandırılmış şekilde izliyoruz mesela. Çok enteresan gerçekten. Yani biz bir anlamda da ne derler? Sabır nesliyiz yani. Vallahi Emre Altun da onlardan bir tanesi mesela bu şarkı. O dönemde aynı zamanda dizide oynuyordu. Vallahi Raşit Bey teşekkür ederiz ya. Bizi geçmişe götürdü.

Fahriye Hanım demiş ki bir düğünde demiş hiç unutamam. Takı sırasında kolundaki bileziği parmağındaki yüzüğü aldılar demiş. Ha, kolumdaki bileziği parmağımdaki yüzüğü aldılar. Gösteriş olsun diye. Ha, eşinin annesi bileziği ve parmağındaki yüzüğü almış. Annesi dayısı tekrar taktılar demiş. O zaman eşime dedim ki bir tane de çıkarayım sen tak utanma. Hay Allah'ım ya. Ya yani düğün demek eşittir zaten şeydir yani gösteriştir gerçekten. İşin o tarafı da var ama bu biraz tuhaf olmuş.

Tabii de düğünlerde böyle istenmeyen olaylar oluyor bazen. İşte havaya umarsızca ateş açan magandalar da oluyor. Buraya kadar mı? Bana verdiği sözler maalesef. Bunları da tabii ki kesinlikle istemiyoruz. Yani o bir gösteriş değil yani, veya ne bileyim, hani bir insan niye tutar havaya ateş eder yani? Hani Adanalılar güneşe ateş ediyor, anlıyorum da. O da doğru değil bu arada. Anlıyorum demeyeyim, anlayamıyorum onu da. Ama işte demek ki yani bazen böyle hava atacağım diye gerçekten hava atacağım diye böyle bazen bir şeyleri çok abartmamak gerekiyor. Son dönemde özellikle haberlerde de çok izledik. İşin üzücü tarafı da o yani. Düğünde para takarken iğneyi kırmıştım. Acaba neye işaret diyor. Valla taktığın para şey mi? Bozuk para falan mı taktın? Ne yaptın? Nasıl kırdın ya?

0: Biz...
1: Valla ben çok katılamıyorum düğünlere ama böyle tabii ki hatırını kıramadığımız kişiler olunca mecbur. Bir de yani hani düğünü geçtim de mesela bazı bölgelerin enteresan düğün adetleri oluyor. Mesela bilmiyorum hani az önce de bahsettim. Sizin memlekette var mı öyle şeyler? Nerelisiniz? Bazı düğün gelenekleri var tabii. Ama şöyle bir şey var. Genelde bütün düğünler böyle kır düğünü falan da olsa böyle hani biraz işte işin ne derler? Geliyor işte örnek veriyorum caz müzik çalıyor. İşte ne bileyim daha böyle farklı, daha modern müzikler çalıyor. Ama ne olursa olsun o işin sonu halaya bağlanıyor abi. Halayla bitiyor yani sonu. Böyle bir şey de var yani. Özümüzü inkar etmeyelim ya. Bir tane düğüne gittim öyle kır düğünü. Denizi de gören bir yer gayet güzel böyle masalar hazırlanmış falan. Presentable bayağı böyle gelenler işte falan. Ana bir baktım bir saat böyle şey çaldı işte canlı müzik geldi. Kemanlar, gitarlar, violalar. Güzel böyle batı müzikleri falan çalıyor. Abi bir saat sonra... İç Anadolu'dan bir girdiler. Halayla bağlandı olay. Böyle bir gerçek var yani. DNA'da var abi. İnkar edemezsin yani. Hiç kusura bakma.

Bu da güzel bir şarkı. Son dönemde en çok dinlediğim şarkılardan bir tanesi. Seda Eylül güzel bir şarkı yapmış gerçekten. Tavsiye ederim. Cennet Kuşu. Evet, hadi gelin biraz daha şöyle geçmişe gidelim. Reyhan Karaca, bilenler bilir. Sadece oldlar bilir var ya. Vay be, ne şarkılardı ya. Ya abi şimdiki şarkılar da iyi, tamam mı? Bak hani şey yapmıyorum, ne derler, onları da yadırgamıyorum. İçlerinden dinlediklerim var ama mesela yani yolda yürürken şimdi yazılan ne derler, sözlere şarkı yapılıyor. Bak mesela eski şarkılar, tamam kötüler de var ama eskiden yapılan, kafiye uyumu, anlattığı duygu falan çok başka. Onlardan bir tanesi. Buyurun dinleyin efendim. Reyhan Karaca.

Hani seç ablam, hayır ablam diye. Bazı şarkılarda mesela bu var. Mesela Yonca Evcimik'in bir şarkısı da var. Mesela yıllardır. Mesela burada ne diyor mesela? Mesela yıllardır çözülemeyen şarkılardan bir tanesi. Bilim adamlarının defalarca üzerine araştırma yaptığı şarkılardan bir tanesi. Aha da bu. Bu ne abi şimdi? Ay çok iyi ya. Hatırladınız mı Yonca Evcimik? Ya umarım güzel şeyler söylüyordu. İyi hadi şimdi açtık dinleyelim bakalım. 4 dakika. Allah hepimize sabır versin diyormuş. Yok yok güzeldir. Yonca Evcimik 8-15 vapuru.

0: geceler.
1: Evet efendim, Ekin Uzunlar'ın çıkış yaptığı o güzel şarkı. Zaten bu şarkıdan sonra bayağı bir kişi tanıdı kendisini. Güzel de bir şarkı. Hep birlikte dinlemiş olduk. Tabii bizim sınırlar içerisinde... Şimdi hep şeyden bahsettik, ne derler? Adetlerden bahsettik ama yani dünyada da çok enteresan, ilginç evlilik gelenekleri var. Mesela bunlardan bir tanesi... Çin'de, Çin'in düğün geleneklerinde astrolojiye başvuruluyormuş. Vallahi bizim Türkiye'de de genelde başvuruluyor ama. İşte ne bileyim, yükseleni şu olan, bu olan falan. Hatta biliyorsunuz arada bir bakıyoruz İbrahim Eldin'in programında. Astroloji bölümü var ama. Damadın ailesi bir astroloji uzmanına giderek çiftle görüşlerini alıyormuş. Uzman bir horoskop hazırlanıyormuş. Bunu ne? Bu arada baktım, horoskop da şey demek. Astrolojide bir kişinin doğum anında ve yerinde gökyüzündeki gezegenlerin, yıldızların ve burçların konumu. Vay be. Böyle bir çetele veriyorlarmış. Bu horoskopu damadın ailesi kabul ederse gelin adayının ailesine gönderir ve aynı şeyi onların da yapmasını istiyormuş. Yani check-up gibi bir şey herhalde bu. Düğün öncesinde gelinin ailesine bir takım hediyeler gönderilir ve bu hediyeler arasında çay önemli bir yere sahiptir. Biz sürekli içeriz. Gelin düğünde talih ve mutluluğun simgesi olduğu için kırmızı kıyafet, kırmızı ayakkabı giyer ve kırmızı duvak örter demiş. Evden ayrılan gelin ağlayarak ailesine bağlılığını ifade. Bak her yerde varmış. Bunları kim buluyor acaba? Çok merak ediyorum ya. İlk gelenek ve göreneğimizi kim buldu acaba? Hani köydeki acaba böyle... Ya dur ben bir şeyler bulayım da millete iş çıkartayım diyen falan kişiler mi bilmiyorum ama. Hani mesela bir ara şey vardı. Bu ne derler? Hani gelinin kuşağı var ya. Hani ipiyle kuşağı şeyi. Onu böyle birisi kesip mesela damada yediriyordu. Hangi bölge bilmiyorum ama. Abi olaya bak ya. Yani var ya. Enteresan değil mi ya? Damada kuşağı yerse gelini seviyormuş, yemezse sevmiyormuş. Ben tokum, öğlen yerim derse kararsız anlamına geliyormuş falan yani. Hani bir insanın böyle köyde durduk yere ya dur işimiz gücümüz yok, bir işte bir iki gelenek görenek çıkartalım da ileride insanlara dert olsun, sıkıntı olsun. Hani yaptıkça da bize şöyle güzel hatıralarla ansınlar diye mi acaba, ne bileyim, çıkardıkları bir şey mi bilmiyorum ama enteresan, gerçekten enteresan adetler var yani. Ama dünyada da varmış mesela, sadece bizde değil. Interesting.

Evet efendim, son döneme yine damga vuran şarkılardan bir tanesi Hadise bizlerle. Saatler 19 oldu. Vay be, bir saati geride bıraktık. Ne düğün mevzusuymuş ya. Vay be. Artı 43 0660 130 19 79 WhatsApp hattımız. Yani tabii bugün ilk program, biraz böyle birbirimize alışacağız. Şimdi siz diyorsunuz bu arkadaş kimdir böyle konuşuyor ediyor. Radyosunu yeni açanlar varsa onlar için de tanıtmış olalım. Fatih ben. Hafta içi pazartesi günleri yayında olacağım. Pazartesi, çarşamba ve cuma. Evet, Viyana FM'de. Bak, Bosna Hersek'te şöyle enteresan bir gelenek varmış. Evlenme çağına gelmiş bir kız isteyen damat, kız evine yemeğe davet edilir. Bak ne kadar insani. Ailenin büyükleriyle evlilik hakkında konuşulur. Kızın aile büyükleri damat adayıyla ilgili bir kararı vardıktan sonra kahve ikramına geçilir. Şekerli kahve, damat adayının evlilik için uygun görüldüğü. Sade kahve ise damat adayının reddedildiği anlamına. Bizde basıyorlar tuzu. Vallahi benim mideyi deliyordum ya. Mideyi deliyorduk, öyle bir tuz bu. Biz her şeyi abartıyoruz ya, yemin ediyorum. Yani tuzu basıp böyle kenardan köşeden geçip gülme olayı var ya. Adamın midesi delindi be. Hani elde başka imkan olsa o da yapılır yani. Ya zaten var ya, evlenene kadar damadın anası ağlıyor. Gerçi evlendikten sonra da... Ama yani var ya öyle. Bak burada mesela ne kadar insani bir şey. Yani hani örnek veriyorum, makulse, olumluysa şeker atıyorlar. Yoksa da sade kahve. Bizde tuzu basıyorlar. Hani potasyum nitrat falan, böyle hani kimyasal karışım yapacaklar ellerinden gelse. Ya öyle enteresan adetler var ki bazı yerler. Tokat'taydı galiba. Damadı alıyorlar, ağaca çıkarıyorlar. İşte ağaçtan bir şey toplatıyorlar, iniyorlar. İstediği gibi olmadıysa suya yatırıyorlar, sudan kaldırıyorlar, kemerle dövüyorlar falan. Ya amaç ne? Anlamış değilim yani vallahi. Bak bu gayet makul, geliyor konuşuyor. Makul nedir? İşte örnek veriyorum, uygunsa uygun, değilse de sade kahveni iç hadi babacım, yol al. Ya ötekisi ne öyle ya? Tuzlu kahve, kahve içtikten sonra bardağın işte telvesini yediriyorlar. Bardağı yıkatıyorlar, bardağı yiyorsun kulbuyla beraber falan. Enteresan enteresan işler. Bu daha makul mesela. Kayıp bir kalp var bu civarlarda. Evet efendim, devam ediyoruz. Enteresan. Balkanlar bu anlamda iyidir. Pakistan'da da düğün geleneği varmış. Oraya çok girmek istemiyorum. Biliyorsunuz meşhur mutfağıyla Hindistan ve Pakistan. Beni gülerken göreceksin daima. Pakistan'da damat adayı kızın aile büyükleri tarafından zorlu bir sınavdan geçiriliyormuş. Bir daha. Bu sınav aile büyüklerinin damat adayına akla gelebilecek tüm hakaret ve küfürleri etmeleri. Damat adayının ise bunlara katlanabilecek kadar soğukkanlı olmasına... Ya böyle bir şey mi var? Saçmalık ya, yemin ederim. Allah Allah. Ne oluyor yani? Bunu yapınca ne oluyor? Neyi test ediyorlar acaba? Damadı alıp karşısına küfür etmek nedir ya? Ya şu koca memlekete aşkımı... Harika şarkı be. Haydi. Beraber. Şarkıları hiç dinlemezsin anlama. Yazıklar olsun be.

Celil Bey hoş geldiniz. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Vallahi Mehmet Bey bir şey yazmışsınız ama Almanca tam olarak anlayamadım. Umarım güzel dileklerdir.

Evet efendim, Viyana FM'de devam ediyoruz. Aydın Bey, hoş geldiniz. Selamünaleyküm, kolay gelsin, iyi sunumlarınız olsun inşallah demiş. Aydın Bey'e, Ümraniye'ye selam olsun. Kürşat Bey, iyi akşamlar. İstanbul'da da iyi yayınlar. Dinliyoruz ama benim eserlerim hiç çalınmadı. Demiş Ali Bey'e, derseniz sevinirim. Arabesk fantezi okuyorum, albüm var. Adım Kürşat Kayıkçıoğlu. Albüm adı Acılar İçindeyim. Çalınırsa seviniriz. Vallahi Kürşat Bey, biz çalarız. Aha, bu arada bilmiyorum listelerimizde var mı ama biz o var olan acıdan çıkarmaya çalışıyoruz şu an. Biraz tebessüm etmek istiyoruz. Ama ilerleyen günlerde inşallah çalınır. Sezen Aksu'dan Son Bakış eserini çalarsanız sevinirim. Vorarlberg'den selam. Umarım doğru söyleyebilmişimdir. Sezen Aksu'dan Son Bakış. Çalarız efendim, neden çalmayalım? Evet efendim, mesajlar da gelmeye devam ediyor bir yandan. Evet, bu güzel eseri de Celil Bey istemiş. Celil Bey, buyurun. Selamlar, iyi akşamlar Fatih Bey. Hoş geldiniz. Ordu'dan Filiz ben. Bir şarkı rica edebilir miyim mümkünse? Ekin Uzunlar'dan bir şarkı çalar mısınız? Bana gelsin, iyi yayınlar. Oo, bu çok önceden gelmiş ya. Bak, gözümüzden kaçmış, hep okuyamamışız. Tüh. Çaldık gerçi. Ekin Uzunlar çaldık. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Klangfuk'tan herkese selamlar demiş. Muhsin Bey yollamış. Bak, aşağıda hep mesajlar kalmış, hiçbirini okuyamadık. Tüh.

Sebahat Hanım hoş geldiniz. Sebahat Kepçe 10. Viyana'dan geceye sözüm var rica etsem demiş. İyi yayınlar. Ona da bakalım. Biraz böyle daha hareketli şarkılar mı olsa? Burç bakıyor musunuz demiş. Ayşe Hanım bugün değil. İyi akşamlar. Ayşe Hanım hoş geldiniz. İlerleyen programlarda vallahi billahi hep bu İbrahim Elden'in suçu ya. Vallahi. Ondan dolayı kaldı adımız Burççu'ya. Celil Bey bu kadar yeter mi ya şarkı? Bu biraz şeymiş yani ne derler? Çok hareketli bir eser olmadığı için. Aa bu şarkı çok iyidir ama Sezen Aksu'nun. Sezen Aksu'nun bu şarkısı gerçekten harikadır. Aa biraz hareketlenelim be ya. Hareketlenmeyelim mi biraz? Zaten yani gün içerisinde bir ton sıkıntı, stres var. Biraz şu sıkıntıyı, stresi atalım mı kenara be ya? At kenara! Haydi bakalım! Ya bu şarkıları da çalınca yemin ediyorum düğün salonunda tek kişilik böyle orkestra oluyor ya önünde şey oluyor ne derler? Org oluyor falan. Biraz ama olsun ya düğün salonu tadında olsun o kadar bahsettik bak geleneklerden göreneklerden bahsettik değil mi? Dünyadaki gelenek göreneklerden bahsettik ilginç düğün adetleri düğün geleneklerinden bahsettik. Bak İskoçya'da ne varmış? Çok ilginç düğün geleneklerinin yaşandığı bir ülke. Düğünden önce gelinin yakınları yumurta salça gibi gıdalar karıştırarak gelin adayının üzerine boca eder demiş İskoçya'da. O yaptılar gelini şarküteri bölümü. Olur mu yani? Baştan aşağı bu karışımla kaplanan gelin herkes görsün diye de şehirde dolaştırılır. Ne olsun istiyorsunuz insan? Vallahi billahi. Bu geleneğin amacı onu evlilikte yaşayabileceği tüm zor ve kötü koşullara karşı hazırlamakmış. Baba baba baba baba. Kore'de ise Kore'de evlilik geleneklerinde ördek ve kazın önemli bir yeri varmış. Önceden damatlar arkalarında kaz taşıyarak beyaz bir atın üstünde gelinin evine gidiyorlarmış. Ya yemin ediyorum var ya bak. Şöyle şu an beni dinleyen herkese samimiyetle bir şey soruyorum tamam mı? Bak samimiyetle cevap verin. Bak heh, müziği de aldım tamam mı? Şu an böyle mesela bir düğün geleneği düşünseniz ne olurdu mesela sizin getireceğiniz ve bundan yıllar sonra da uygulanacak bir düğün geleneği olacak. Şimdi her bölgenin var ya mesela işte evlenirken bahsettik ya işte gelin kapıdan çıkarken birisi yumurta kırıyor işte bir tanesi... Ne bileyim testi kırıyor gelinin önünde. Birisi ağzına bal çalıyor tatlı dilli olsun diye. Birisi işte kafasına bir şey sürüyor ağır başlı olsun diye falan. Mesela siz böyle düşündüğünüzde siz böyle bir gelenek uyduracak olsanız veya işte düşünecek olsanız ne olurdu bu? Çok merak ediyorum. Ya bu kimin aklına gelir mesela? Yani... Ne yapıyor? Salçayı alıyor. Yumurta, salça. Alıyor bunları karıştırıyor. Gelinin üstüne döküyor yani. Hani taze fasulye yemeği yaparken düğün geleneği bulmuş birisi yapmıştır bunu yani. Yoksa yani başka bir açıklaması olabilir mi ya? Böyle bir gelenek mi olur ya? Amacı da şey hani ne derler? Gelinin tüm zorluklara rağmen... Pes edip etmeyeceği. Başka konuda da zorlayabilirsin yani. İlla salçayı suratına atmana gerek yok. Pakistan'daki çok enteresan yani. Damadı alıp karşısına hakaret, küfür, kıyam bu. Olur mu ya? Damat gel bakalım. Sabırlı bir adam mısın sen? Sabırlısın değil mi? Otur şuraya. Güzel şöyle ağzı çalkalayıp sağlam sövüyorlarmış ya. Böyle bir gelenek mi olur Allah'ını seversen? Yine bizim geleneklerimiz iyiymiş ha. Vallahi. Sizde var mı bilmiyorum ama Ayşe Hanım demiş çok heyecanlısın demiş. Çok heyecanlı değilim aslında sadece biraz böyle eksiklerim var. Bizim köyde altınları koça takarlar bütün köyü gezdirirler. Şaka. Bunun amacı neymiş mesela? Koç yan köye kaçarsa ne olacak? Yan köy zengin oldu o zaman. Sizde de oluyor mu öyle mesela köyde enteresan işte takılar makılar böyle...
aşiret düğünlerinde olur ya. Selam, istek verebiliyoruz mu demiş. Olur efendim, kampanya, patron çıldırdı. Bugün isteklere değer veriyoruz, yazın gelsin. İbrahim Erkal'dan rica edebilir miyim o zaman mümkünse demiş. Tamam, çalalım, İbrahim Erkal olur. Rahmetli İbrahim Erkal'ı da böylelikle yad etmiş oluruz ama şöyle hareketli şarkılarından bir tane çalalım, olur mu?

Hadi bakalım o zaman, Erzurumlular varsa aramızda bir Erzurum'a gidelim mi? Evet efendim, mesajlarınızı bekliyorum. WhatsApp'tan mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Yeni başladık, dükkanı yeni açtık. Bugün ilk yayın. Ha pardon, ikinci yayın. Anca yetişebildik. Yazın gelsin. WhatsApp hattımız. +43 0660 130 19 79 +43 0660 130 19 79 İstek üzerine İbrahim Erkal geliyor. Hadi gel Erzurum'a gel.

0: benim, suç benim. Kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim rüşvetim. Dokunma elimde bir düşlerim var. Günah benim, suç benim. Kurdum bırak bu düş benim. Bu kendime verdiğim...
1: Evet efendim, vay be, ne çabuk geçmiş ya. Bu şarkıyı hatırlıyorsunuz değil mi? 10 yıl önce yayınlanmış, tam tamına 10 yıl geçmiş ve bugün tarihler, takvim yaprakları 2026'yı gösteriyor. Vay be. 10 yıl önce. Vakit hızlı geçiyor valla. Evet efendim, mesajlarınız bir yandan geliyor. Onları da okumaya gayret ediyorum. Gözden kaçırdıysam çok özür diliyorum. O şarkı bana gelmedi ki, Erzurumlara gitmiş oldu de. Ay çok iyi ya. Filiz Hanım. Tamam, Erzurum'dan direkt size gelecek. Siz Ordu'dasınız galiba. Aynen, aktarmalı geliyor oraya, tamam mı? Önce Erzurum'a uğrayacak, oradan Ordu'ya gelecek. Tamam, o zaman şöyle yapalım Filiz Hanım. Başka sevdiğiniz bir şarkı varsa onu yayınlayayım sizin için, olur mu? Tamam, yollayın gelsin. Hareketli bir şarkı olsun ama. Yani tamam. Evet. Murat Erdatlı gelmiş. Selam, hoş geldiniz, iyi yayınlar demiş. Sen de hoş geldin Murat abi. Evet, bugün derin mevzulara girdik. Yani çok derin mevzulara girdik. İlginç düğün gelenekleri, gelin işte evden çıkarken, damat evden çıkarken onlara yapılan türlü türlü gelenekler neler? Bak mesela Belçika'da çok makul. Belçika'dan var mı dinleyen bize? Mendile isim işlemek. Belçika'da mesela mendile isim işliyorlarmış. Bu makul bir şey mesela. Değil mi? Valla benim mendil deyince hep aklıma şey gelir ya. Mustafa Keser gelir ya vallahi. Mustafa Keser. Harika bir müzisyen. Dinler misiniz? Sever misiniz Mustafa Keser? Çalalım bir tane Mustafa Keser ilerleyen dakikalarda. Mustafa Keser'in şöyle bir özelliği vardır. Kendisi öğretim görevlisidir. Ama mesela şeydir. Normal mezuniyeti akademisyenlik yapabilecek seviyede değildir Mustafa Keser'in ama... O kadar iyi bir müzisyen ki, o kadar bir üstad ki, çok bu anlamda öğreticiliği de vardır, sevilir de. Bilmeyenler için de şöyle bir hatırlatalım Mustafa Keser'i, bak. Bir dönem böyle TRT'de, TRT 3'te falan. Harika, şu an size dinlettiğim bu güzel şarkıyla alakalı da bir şeyler söyleyeceğim. Mustafa Keser! Ya harika ya. Eskiden böyle TRT 3'te falan... Bu tarz böyle konserler olurdu. İşte önde böyle gayet şık, gayet güzel giyinmiş teyzeler, amcalar. Şarkılara ritim tutarken bir yandan da usulünce eğlenen, ritim tutan teyzeleri, amcaları görürdük ya. Vallahi ya. TRT 3'te. Mustafa Keser çok çıkmıştır o programlara. Evet efendim, devam ediyoruz. Bakalım başka neler varmış. Evet. Şimdi mendilden Mustafa Keser'e gittik. Hadi hayırlısı bakalım. Finlandiyalı gelinler düğünde el yapımı altın bir taç takarlarmış. Vay vay vay. Çok iddialı. Törenden sonra gelin etrafında toplanan bekar genç kızların arasından seçtiği birine tacını verirmiş. Seçilen kızın en kısa zamanda evlenileceğine inanır. Bizde de terlik fırlatıyorlar. Ne? Ayakkabı fırlatıyorlar. Altın taçtan iyidir yani. İyi yırtmışız yemin ediyorum ha. Valla. İyi yırtmışız. Damat ve gelinin babası... Aa, çok enteresan. Finlandiya'da imiş. Bunu okuyamam da. Çok enteresan bir gerçekten gelenek görenekleri varmış. İngiliz düğünlerinde de gelinin üzerine çiçek atarlarmış. Ya zaten var ya, dünyada da ne olursa damadı oluyor arkadaş ya. Olan bize oluyor ya. Allah bizim cezamızı vermesin yani. Vallahi billahi. Geçen okumuştum, damada döndürüyorlar, falakaya yatırıyorlar, eşeğe ters bindiriyorlar, götürüyorlar falan. Ya arkadaş, bir şeyleri sınamak için bunlara gerek yok ya. Hayatta daha farklı zorluklar var. Yani eşeğe ters bindi diye bunu zorlayamazsın yani. Bundan bir şey alamazsın, öğrenemezsin. Benim en sevdiğim gelin çıkarken kapı tutuluyordu ya, o ben olmalıyım. Bak o güzel mesela Murat abi, kesinlikle katılıyorum. Ya onda da beni bir tufaya getirdiler. Hiç unutmuyorum. Teyzem işte bir evlilik durumu oldu teyzemin. Sandığın üzerine oturma diye bir şey var. Oturursun, harçlık istersin, tamam mı? Neyse. Oturduk şeyin üzerine, ne derler? Sandığın üzerine. Geldi işte enişte adayı. Bana iki tane zarf gösterdi. Dedi ki bak, bu zarf mı bu zarf mı? Tabii ben bilmiyorum o zaman. Hani bu bahsettiğim 15 yıl önce falan. İki zarftan bir tanesini seç dedi. Ben de tabii doğal olarak ikisine de para olduğunu düşünüyordum. Seçtiğim zarfın içinden ne çıktı biliyor musunuz? Salatalık resmi çıktı. Salatalık resmi. Ya var ya, hiç unutamıyorum o anı. Sonrasında bayağı böyle bir bozulmuştum da, damadın babası yapmıştı güzelliğini. Yapmasaydı yemin ediyorum var ya, düğün salonunda o, hani ortaya getirilen pasta var ya, o pastanın üstüne oturmayı düşünüyordum yani. Madem dedim öyle, çok enteresan bir şekilde yani öyle bir durumda oldu. O onun için benim için acı bir tecrübedir Murat abi. Fatih Bey mutlu akşamlar, iyi yayınlar demiş. Emrah Bey teşekkür ederiz. Hoş geldiniz Viyana'dan. Filiz Hanım, Mahsun Kırmızıgül yaz şarkısı gelir mi demiş. Çok severim bu şarkıyı. Tamam bakalım, varsa çalalım. Allah Allah, bu şarkıyı ben de bilmiyorum. Bir yıl önce mi yapılmış? O zaman şöyle bir ufaktan dinleyelim. Kimin isteğiydi bu? Hemen bir bakalım şöyle. Evet, Filiz Hanım'a gelsin. Hadi bakalım. Mahsun Kırmızıgül, ardından buradayım.

Evet efendim, Filiz Hanım'ın isteğini çaldık. Program devam ediyor. Sırada yine güzel bir şarkımız gelecek. Serdar Ortaç'tan geleceğiz. Serdar Ortaç çalmadan olur mu? Olmaz. Nasım Kırmızıgül güzel bir şarkı yapmış ama ben de daha önce dinlememiştim. Evet, şöyle mesajlara bir bakalım. Murat abi ne demiş? Murat Erdatlı. 42 sene önce beni de az parayla kandıracaklardı. Ben sümük salya ağlamıştım. Baktılar olacak gibi değil, istediğimi verdiler. Vallahi abi ben ağır konuştum yani. Harbiden yani. Böyle kandırılmaz ya. Yani enteresan bir şey. Gerçekten hani çok böyle şey olmuştum. Sinir olmuştum. Bayağı bir sinir olmuştum da. Düzeldi yani bir şekilde yine. Gül Hanım hoş geldiniz Almanya'dan. Hayırlı akşamlar, selamlar Almanya'dan. Hoş geldiniz. Güzel yayınlar. Şarkılar harika. İsteğe gerek yok demiş. Sevgiler, saygılar. Güzel yayınlar. Gül Hanım, güzel bakan güzel görür. Teşekkürler Gül. Sıradaki şarkıyı canım anneme gelsin. Teşekkürler demiş. Mehmet Bey yollamış 10. Viyana'dan. Selam abim, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar olsun. Tüm Viyana FM dinleyenlere selam olsun. Abim sen yeni başladın, hoş geldin aramıza demiş. Yeniyiz buralarda, idare edin be valla. Vay Murat abi, demek öyle. Bizi kandıramazlar Murat abi. Hadi güzel bir eser. Serdar Ortaç'tan Şeytan. 2008 yılına gidiyoruz. 2008.

Hayat bizi neden yoruyorsun ya? Vallahi aslında bak, hayatın yorduğu bir şey yok. Hayatın yaptığı bir şey yok. Burada kaçırdığımız bir nokta var aslında. O da şu. Yani durduk yere biliyorsunuz, hani şimdi yaşadığınız yere bakın. Şu an beni nereden dinliyorsunuz bilmiyorum. Hani evinizde misiniz, iş yerinizde misiniz, dışarıda mısınız? Yani dünyanın, hayatın bize bir şey yaptığı yok aslında. Yani biz dururken, örnek veriyorum, ağacın, yolların, kuşların, börtünün, böceğin bize bir şey yaptığı yok. Bu insanlar var ya, ah bu insanlar. Her şeyden böyle... Herkes genelde şey der ya, ya bu hayat var ya, bu insanlar var ya abi, bu ne ya falan deriz ya. Aslında bakıldığında toplumu oluşturan bireyler ya. Herkes birilerinden bahsediyor ama kimse mesela, değil mi, bu anlamda kendi muhasebesini yapmıyor. İşin o tarafı da var. Ya onun için dünyanın bize yaptığı bir şey yok. Dünya gayet güzel. Çiçeğiyle, böceğiyle. Değil mi? Bakıldığında mesela, kaldır kafanı gökyüzüne bak ya bir kere. Ne güzel bir gökyüzü var. Baktıkça için açılan. Şöyle kafanı kaldır, ileriye doğru bak. Yeşile bak, ağaca bak, çiçeğe, böceğe bak. İçin açılsın. Bu hayatı kötü hale getiren acaba insanlar mı? Neyse, çok mantıklı konuşmaya başladım. Yeter bu kadar. Viyana, Almanya, Belçika, Türkiye, her nereden, her ne sebeple olursa olsun dinliyorsanız hoş geldiniz. Viyana FM'de Fatih ben, yayındayım. Bu şarkıyı çok seviyorum ya. Bu şarkı da bana gelsin mi? Hadi bana gelsin. Aç değil. Serdar Ortaç modern çağın filozofudur. Buradan ilan ediyorum. Yani bu şarkı sözleri, böyle kafiyeler, yani fevkaladenin fevkı.

Hayat Serdar Ortaç'ı bile yorduysa vallahi, değil mi? Olsun olsun, yorulmak yok, devam devam devam, nefes alıp verdiğimiz sürece iyi düşünmeye, güzel düşünmeye, iyi insanlarla konuşmaya, etrafımızda güzellikleri, iyilikleri barındırmaya devam edeceğiz efendim, ne yapalım? Kötüler biraz şöyle kenarda dursun, böyle itin kenara, sen şurada dur, kendi kendine takıl diyeceksin, devam edeceksin, hadi bakalım.

Haydi. Gül Hanım Almanya'dan. Bu ne kadar güzel enerji, içim açıldı, sevgiler demiş Gül Hanım. Rica ederiz efendim, ne demek? Güzel gören güzel düşünür, güzel bakar, güzel söyler. Murat abi ne demiş? Demek ki ne anladık? Ben birinden para istersem o da vermezse ağlayayım. Aynen abi. Yavaş yavaş programın da sonuna doğru yaklaşıyoruz. Pazartesi, çarşamba, cuma 18 ile 20 arası Viyana FM'de olacağım. Bu gidişat sorun olacak, bu yara benim. Vallahi bu gidişat sorun olmaz, tan bitmesi lazım. Benden sonra Akif Özcan var. Sevgili genel yayın yönetmenimiz, canımız Akif'imiz. Akif Özcan yayında olacak. Bu gidişat nasıl olacak? Bak ben sana diyeyim, canımız yanmaz, çıkmam lazım, gitmem lazım. 15 dakika var.

Ama var ya bak, sizi çok güzel bir şarkıyla size veda edeceğim. O da bundan sonra gelecek. Böyle enerjiyi böyle üst seviyede bırakacağız.

O da olmaz. Ferhat Bey 22. Viyana'dan iyi akşamlar. Bu enerji akşam yayınına fazla bence. Sabah yayını yapmalısın demiş. İbrahim Polat, Fatih'cim hayırlı olsun yeni programın, başarılar demiş. Teşekkür ederiz efendim. Çok sağ olun. Saygılar, hürmetler. Bana müsaade Fatih Bey, şarkı için tekrar teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar. Başka bir yayınınızda görüşmek üzere. Valla bana da müsaade olacak birazdan Filiz Hanım. Pazartesi, çarşamba, cuma günleri 18'de 20 arasında yayındayım. Bunun da bilgisini paylaşmış olayım.

0: İbrahim Bey demiş ki elden sana doktor diyordu demiş. Yok, o başkasıyla karıştırıyorsunuz. O başkasıdır muhtemelen. Bak geliyor, bak bak, kapanış şarkım geliyor bak. Bak bak bak bak bak.
1: Ne oldu böyle?
0: Asil Gök. Harika bir şarkı yaptılar. Benim Şenol Aslan Bey. Oo Fatih'im hoş geldin kardeşim. Gözümüz yollarda kaldı. Bu sana bir paket buket yollayayım demiş Şenol Bey. Teşekkürler. Mesaj geldi Fatih diye. Ben de sucu sandım. Sen olduğunu bilsem gelirdim demiş. Bir dahaki ne diyelim? Kısmet. Pazartesi, çarşamba, cumaları 18'den 20'ye yayındayım ha. Haydi bakalım. Avrupa. Bu saatte uyunur mu, yapmayın gözünüzü seveyim. Hadi kalkın ya. Allah'a emanet ol. Her şey gönlünce olsun. Sevgiler, saygılar. Serkan teşekkürler. Çok sağ ol. Viyana'dan.

Mesajlarıyla destek olan siz kıymetli dinleyicilerimize çok teşekkür ediyorum. Canımsınız, sağ olun, var olun kıymetli dostlar. Mesajlarıyla yalnız bırakmayan herkese teker teker teşekkür ediyorum. Kapanış şarkımızdı Asil Gök. Çarşamba günü kısmetse saatler 18'i gösterdiğinde mikrofon başında olacağım. Mutlu günler, mutlu haftalar diliyorum. Bay bay Avrupa. Haydi bakalım. Beraber.

İyi akşamlar sevgili Viyana FM dinleyicileri. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Viyana FM'de Akif Özcan yayında. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla güzel bir pazartesi akşamında sizlerle birlikteyiz. Haftanın ilk çalışma günü. Umarım güzel geçmiştir sizler için. Akşamının da güzel geçmesi için. Ben buradayım, elimden geleni yapacağım. Hem şarkılarımla, hem sohbetimizle, hem güzel mesajlarınızla, gündemden önemli haberlerin özetleriyle dolu dolu bir program yaşayalım istiyoruz efendim. Mutlu, güzel bir hafta olsun hepimize. Benden önce sevgili Fatih Mercantaş sizlerleydi. Avrupa'nın Fatihi. Hayırlı uğurlu olsun bir kez daha sevgili Fatih'e. Aramıza tekrar hoş geldi, sefalar getirdi. Geçtiğimiz haftalarda böyle bir selamlama yayını yapmışlardı sevgili İbo ile beraber. Ardından biraz teknik çalışmalar yapmamız gerekti. Bugün onları sonlandırdık, şükürler olsun. Ve sizlerle buluştu. Ona hep güzel yayınlar diliyorum. Tekrar tekrar aramıza hoş geldin diyelim sevgili Fatih Mercantaş'ına. Pazartesi, çarşamba ve cuma Avusturya saatiyle 17, Türkiye saatiyle 18'de sizlerle buluşacak. 2 saat boyunca güzel şarkılarıyla, keyifli muhabbetiyle, enerjisiyle benden önce sizinle olmuş olacak. Onun ardından da ben yine zaten kendi saatimde sizlerle birlikteyim efendim. Evet, bir oluruz yolunda ile başlattık bu akşamın programı. Genelde milli maçlarımızın olduğu akşamlarda çalıyorum bu güzel marşımızı. Bu akşam da İtalya ile karşılaşacak amili futbol takımımız. Sonsuz başarı dileklerimi iletiyorum. İlk maçta maalesef Fransa'ya 1-0 kaybetmiştik ama ikinci maçta umutluyuz. Umuyoruz ki bu akşam İtalya'yı millilerimiz yenecek ve moral bulacağız. Tekrar başarılar Türkiye'm diyelim. Tarkan'la devam edelim.

Star Tarkan bir oluruz yolunda dedi. Milli takımımıza başarı dileklerimizi ilettik efendim. Bu akşam önemli bir mücadele. Valla Fransa'ya yenildik. Yani o maçı bile alabilirdik gibime geliyordu benim ama olmadı. Şanssızlıklarımız oldu. Uğurcan'ın yani yediği o gol, arkasından kırmızı kart görmesi filan. Biraz şanssız da bir akşamdı. Tabii karşımızda da Fransa var, yani kolay değil. Ama yine iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. O mücadelenin üstüne koyarak bu akşam çok daha iyi bir performans gösterirsek İtalya'yı yeneriz diye düşünüyorum. İnşallah da öyle olur. Avusturya saatiyle 20.45, Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak bu mücadele. Başarılar dileyelim milli futbolcularımıza bu mücadelede. Evet, Edson Süpermarketler ve sıfır şeker, sıfır kalorili vegan içeceğimiz Pindrinks katkılarıyla birlikteyiz efendim. Şimdi gelen güzel mesajlarınız da var, onlar için de çok teşekkür ediyorum. Artı 43 660 130 19 79. 660 130 19 79. Sizleri bekliyoruz. Hayırlı akşamlar müdürüm. Nasılsın? Bana ve Işıl'a bir şarkı armağan edebilir misin? Rica etsem kulağımı sende. İyi akşamlar diliyorum demiş sevgili Ayten Tuna, gönderiyor İstanbul'dan. Çok teşekkür ediyorum. Gayet iyiyim. Umarım sen de iyisindir sevgili Ayten. Sana ve sevgili Işıl'a armağan olarak gönderelim sıradaki güzel şarkımızı. Gamsız Hayat. Candan Erçetin'den dinleyeceğiz. Umarım beğenirsiniz bu şarkıyı da. Evet. Suna Hanım, iyi akşamlar. Buradayız. Akif Bey, iyi ki varsınız. 2'ye 10 kaladan. Kafamda Kentsel Dönüşümler çalar mısınız demiş. Az sonra.

Harika bir çalışmaydı. Candan Erçetin ve Gamsız Hayat Viyana FM'de Akif Özcan da sizinle buluştu. Edsan Süpermarketler 32 şubesiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Kaliteli ürünler, zengin çeşit uygun fiyat Edsan Süpermarketleri şubelerinde ve tabii ki beğenilen Türk markalarını da Edsan şubelerinde bulabilirsiniz. Hepinize keyifli alışverişler diliyoruz. Edsan'a gitmişken de pindirinkslerinizi almayı unutmayın. Çeşit çeşit pindirinkslerden sevdiğinizi alın. Sıfır şeker, sıfır kalori, %100 enerji, harika mutluluklar için pindirinks sizin nefis bir arkadaşınız aslında. Yolculuklarda, balkon keyfinizde, güne yeni uyanırken, hayatın her anında böyle bir ferahlamak istediğinizde şöyle lıkır lıkır içmek için pindirinkslerinizi alabilirsiniz efendim. Edsan Süpermarketler ve Avusturya'daki tüm marketlerden. Ayrıca online sipariş içinse pindrinks.at adresini ziyaret edebilirsiniz. Kafamda kentsel dönüşümler. 2-10 kalayla programımız devam edecek. Eskiler yeniler ama daima yeniler. Tabii ki Viyana FM'de. Akif Özcan'da. İyi akşamlar. Sağ

Radyonuz doldu, hemen ardından ikilem ve takıldım sanayla programımız devam ediyor. Artı 43 660 130 1979'dan da o güzel mesajlarınız bana gelmeye devam ediyor. Sevgili Sercan, iyi akşamlar, buradayım. Salzburg'dan herkese sevgiler. Gripinden ben de bir şarkı rica ediyorum, çalarsanız sevinirim diyor. Belki çok da şey yapmamak lazım şarkısı mümkünse demiş. Alıyorum isteği, birazdan geleceğiz. Çok da şey yapmamak lazım ya. Siz isteyin, çalarız biz yani, rahat olun. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla Akif Özcan mikrofonda. Devam edelim, az sonra yeniden buradayız.

Atmamak lazım gripin. Sevgili Sercan istemişti, Salzburg'a selamlar gönderelim. Efendim, Avusturya'da din derslerine yeni denetim gündemdeymiş. Başörtüsü yasağının ardından Avusturya'daki okullarda din derslerinin daha sıkı denetlenmesi de gündeme gelmiş. Din dersi veren kişilerin, işlenen konuların ve kullanılan materyallerin bağımsız müfettişler tarafından inceleneceği belirtiliyor. Özellikle başörtüsüne yönelik tartışmaların ardından gündeme gelen din dersi düzenlemesiyle okullardaki dini eğitimin devlet tarafından daha yakından denetlenmesi de planlanıyormuş. Valla yorumlarınız varsa bekleriz. Instagram'da paylaşıldı bu haberler. Her şeyi bitirdiler böyle dine yine. Başörtüsüne vesaire takmaya başladılar. Allah sonumuzu ayırsın. Evet, Pindrinks ve Etsan süpermarketler katkılarıyla programımız devam ediyor. Pindrinks.at adresinden de online siparişlerinizi verebilirsiniz. Avusturya'da Etsan süpermarketlerde ve tüm marketlerde bulabilirsiniz sevgili dinleyiciler. Pindrinks içecekleri artık makro grupta da mevcut. Sıfır şeker, sıfır kalori, lezzet dolu Pindrinks'i siz de marketlerden ve online olarak pindrinks.at'den satın alabilir, keyifle içebilirsiniz. Akif Özcan'lasınız. Hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan'ı takip etmeyi unutmayın. Uygulamamız yoksa App Store ve Google Play'de Viyana FM.

devam ediyor. Güzel bir pazartesi akşamındayız. Herkese mutlu haftalar, sevgiler, selamlar. Güzel bir çalışma. Deep Rice düzenlemesi Pınar Suer. Sol yanıma yazla program devam ederken sevgili Murat Erdatlı da bizlerle beraber. Selam müdürüm, iyi yayınlar, mutlu, huzurlu akşamlar. Hepinizi seviyorum. Seni ayrı seviyorum diyor. Benim her akşamki kapanışımla bana mesajını gönderiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili Murat Erdatlı'ya, Emin Erdatlı'ya selamlar, sevgiler, her şey gönlünüzce olsun. Güzel şarkılar size darmağın olsun. Bin Drinks ve Etsan süpermarketlerle yayındayız efendim. Türk Hava Yolları 11. kez Avrupa'nın en iyi hava yolu seçilmiş efendim. Kutlarız. Türk Hava Yolları Skytrax World Airline Awards 2026'da 8 ödül kazanmış maşallah. 11. kez Avrupa'nın en iyi hava yolu seçilen Türk Hava Yolları dünyanın en iyi hava yolları sıralamasında da 5. sırada olduğu şirket Business Class uçak içi ikramıyla da dünya birinciliği ödülünü almış. Vay vay vay vay maşallah. Yolcuların değerlendirmelerine göre verilen ödüller arasında Avrupa'nın en iyi hava yolu, Güney Avrupa'nın en iyi hava yolu, dünyanın en iyi business class uçak içi ikramı ve Avrupa'da da ekonomiyle business class hizmetleri bulunuyormuş. Türk Hava Yollarımızı tebrik ederiz. Nice nice güzel başarılar dileriz efendim. Sizlere de iyi yolculuklar, iyi uçuşlar. Daha fazla haber ViyanaFM.com'da ve Instagram adresimizde.

Selamlar efendim, bir kez daha hepinize iyi akşamlar. İlk saatin yavaş yavaş sonlarına doğru geliyoruz. Yaklaşık bir saat sonra Türkiye'mizin, amili futbol takımımızın İtalya mücadelesi olacak. Bir kez daha sonsuz başarı dileklerimizi iletelim. Artı 43 660 130 1979'dan siz de istek ve mesajlarınızla bize katılabilirsiniz. Esra Hanım iyi akşamlar diyor. Hatay'dan sevgiler. Oo, bizden de Hatay'a selamlar, ne güzel. Uzun süredir sanki Hatay'dan mesaj gelmemişti. Yani Türkiye'mizden, Anadolu'dan, farklı illerden geliyor ama Hatay'a da buradan selamlar. Hatta depremde de çok etkilenen illerimizden bir tanesiydi. Buradan Hatay'a sevgilerimizi gönderelim. Allah bir daha böyle acılar ne Hatay'ımıza, ne Türkiye'mize, ne de insanımızın olduğu hiç kimseye yaşatmasın. Sevgilerimizi gönderelim Esra Hanım'a. Cabbar'dan Hep Olsan şarkısını rica ediyorum. İyi yayınlar diyorum Akif Bey. Yine bu akşam da çok iyisiniz diyor. Çok teşekkürler. Sizsiniz daha iyi olan. İyi ki varsınız.

Çalışma Cabbar ve Hep Olsan radyonuzda oldu. Şimdi Mavi Gri ve Ahmet Hatipoğlu Gülüşünde Bir Şeyler Saklı isimli güzel çalışmasıyla devam edeceğiz. Bir saati yavaş yavaş sonlandıracağız. Güzel son mesajlarınız da geliyor. Onlar için de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. İrfan Bey, iyi akşamlar, buradayız diyor. Selamlar gönderelim 20. Viyana'dan. Çok teşekkür ederim. Benden de sizlere selam. Ve bir şarkı da biz istiyoruz. Çalarsanız seviniriz diyor. Kimden istemişler? İlaç Ol Yaralarıma, Mavi Gri. Çok da güzel bir şarkıdır. Birazdan da onu çalalım o zaman. Bu şarkıdan sonra onu gönderelim. Bu da aslında Mavi Gri ve Ahmet Hatipoğlu düetiydi ama biz Mavi Gri'nin bir de İlaç Ol Yaralarıma eserini çalalım. Size gelecek birazdan. İrfan Bey'e de iyi akşamlar.

0: yedi. Ben böyle delirdim.
1: Akif Özcan.
0: Nasıl oldu?
2: Yine çok güzel bir şarkıydı. Mavi Gri ve İlaç Ol Yaralarıma. Viyana FM'deydi. İlk saat noktaladık. Artık ilk saati bitirdik. İkinci saatimize merhaba diyoruz. Can Bonomo ve Demet Evgar Rüyamda Buluttum isimli şarkısıyla radyonuzda olacak. Siz de bize ulaşmaya devam edebilirsiniz. Artı 43 660 130 19 79'dan gönderin gelsin efendim güzel mesajları. Özlem Hanım iyi akşamlar. Buradayız. Akif Bey sevgiler gönderiyoruz. Çok teşekkür ederim. Mahmut Çınar'dan geldiğin şarkısını çalarsanız seviniriz diyor. Canım kuzenime müzeyyenime armağan olsun demiş. Bizden de armağan olsun efendim. İyi akşamlar sevgiler. Hadi o zaman ilk saat noktalandı. İkinci saate merhaba diyoruz. Viyana FM'de Akif Özcan, Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla devam ediyor.

0: Akif Özcan.
1: Akif Özcan. Nerede başladı bu hikayede? Ben böyle delirdim. Nasıl oldu da sevdim çok canımdan?

senle İzmir'e kaçalım. Sıcak denizler aşalım, bilmediğimiz yerlerde. Gül gibi yaşarız, dağlara resmini çizerim. Bırakmam yemin ederim, elinin değdiği her yerde. Yaşarım.

0: Fatih Özcan.
1: Yine çok güzel bir çalışmayı efendim hep beraber dinledik. Bu güzel çalışmayı kimden geldi? Mahmut Çınar'dan geldiğin yine sizlerden istek gelen bir şarkıydı. Dinledik. Şimdi Güliza'yla Benim Seçimim Evdekilere Söyle isimli güzel çalışmasıyla radyonuzda olacak. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla programa devam edeceğiz. Artı 43 0660 130 1979'dan bize ulaşabilirsiniz. 660 130 1979 Viyana FM WhatsApp mesaj ve istek hattımız sevgili dinleyiciler. Burcu Hanım'a selamlarımızı gönderelim. 23. Viyana'da bizleri dinliyorlar. Tuna Kiremetçi ve Tuana Türkay'dan diğer yarım şarkısını rica etmişler. Aldım listeye, birazdan o güzel şarkı da gelecek efendim. Evet, programın ikinci saatinde ilerleyişimiz sürüyor. Yoldaysanız iyi yolculuklar, çalışıyorsanız hala mesaide olanlara iyi çalışmalar diliyorum. Evlerinde olanlara iyi istirahatler. Her şey gönlünüzce olsun. Gülizayla sonrası Tuna Kiremitçi ve Tuvana Türkay. Diğer yarımlar radyonuzda olacak. Sonrası daha neler var neler. Viyana FM'de Akif Özcan devam ediyor. Bizden ayrılmayın.

0: Viyana FM. Viyana FM. Akif Özcan.
1: Güliz Ayla kulaklarınızdaydı. Evdekilere Söyle isimli güzel çalışmasıyla sizlerle oldu. Şimdi Tuna Kiremitçi ve Tuana Türkay'la devam edecek programımız. Diğer Yarım isimli güzel çalışmasını sizlerle buluşacak. Viyana FM'de Akif Özcan devam edecek. Herkese bir kez daha mutlu akşamlar. Sevgi ve selamlarımızı da iletmiş olalım. Güzel şarkılarla devam ediyoruz programın ikinci saatinde. Siz de bize ulaşabilirsiniz. +43 660 130 19 79'dan. Sevgili Cenk, iyi akşamlar abi. Kankim Cengiz'le beraber sendeyiz diyor. Bize de bir şarkı çalarsan Emircan İrek'ten Nalan mümkünse. Az sonra gelecek kardeşim. Selam.
0: Viyana FM. Akif Özcan.
1: Mehmet'im dinliyor musun? Mehmet Uysal az önce bir çağrısını gördüm. Genelde dinleyince de böyle yapabilir. Bilemiyorum ama eğer dinliyorsa selamlar Mehmet'ciğim.

0: Nalan, kulaklarınızda olduğu Deep Price düzenlemesiyle Emircan İrek'in güzel yorumuyla dinlemiş olduk sevgili dinleyiciler. Akif Özcan devam ediyor. +43 660 130 1979'dan sizleri de bekliyoruz. Sevgili Salih Madrigal'den sen ya da hiç istemişti. Hemen gönderelim Graz'a da selamlar, iyi akşamlar. +43 660 130 1979'dan siz de o güzel istek ve mesajlarınıza bize katılabilirsiniz. Şengül Hanım da bizlerle beraber. Buradan selamlar. Ben de geldim, güzel bir gece dilerim herkese diyor. Hoş geldiniz. Bu güzel şarkı Şengül Hanım için de gelsin. Edsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla yayındayız. Hepinize sevgiler, güzel şarkılar hepimize armağan olsun. Millilerimizin maçına az bir süre kaldı İtalya ile. Başarılar dileyelim. Yaklaşık 25 dakika sonra, evet yani 25-30 dakika sonra maç başlamış olacak. İlk maçta Fransa'ya yenilmiştik ama bu maçtan ümitliyiz. Hadi bakalım inşallah. Vurduğunuz gol olsun diyelim. Madrigal'le devam ediyoruz.
1: Akif Özcan. Akif Özcan.

0: Viyana FM.
1: Düşersin kalbimin ortasında, diyersin onlar konuşur ama sen çok özelsin.

0: Harika şarkılar Viyana FM'desinde olmaya devam ediyor. Al aramızdan Köfn radyonuzda olduğu sevgili dinleyiciler. Şimdi yavaş yavaş programın sonlarına doğru ilerliyoruz. Son yarım saat içerisindeyiz sevgili dinleyiciler ama çok güzel şarkılarımız var yine kalan bölümde. Sizler için paylaşmaya, yayınlamaya devam edeceğim. Etsan Süpermarketler ve Pindrinks katkılarıyla programımız devam ediyor sevgili dinleyiciler. Elektrikli skuterla 115 km hız yapan 18 yaşındaki genç demir kapıya çarparak ağır yaralandı. Yani elektrikli skuterla 115 kilometre hız yapmak nedir yavrucuğum? Gencecik bir çocuk bakın ağır yaralanmış, Allah korusun. Yani elektrikli skuter 115 kilometre hıza çıkabilir mi ya? O kadar korumasız bir şey olmamalı. Bunu muhtemelen yani ekstra hızlandırıcı şeyler yapıyorlar ama yani kesinlikle yanlış buluyorum. Hani örnek vereceğim, hani doğru bulmamakla beraber söyleyeceğim. Hadi diyelim ki genel hızı 25 kilometre olsun bunun en fazla. Onu da diyelim ki hani biraz hızlandırdınız filan, biraz eğlence olsun. Hadi 35 yaptınız mesela ama 25 olan ya da 30 olan bir elektrikli skuterin hızını bir arabayla yarışacak kadar yani 115 kilometre ne demek ya, öyle bir hız yapılabilir mi? Skuter nedir ki yani, orada sen direksiyonu az bir şey böyle bir tık böyle fazla kıvırsan yani yerle yeksan olursun, ki öyle de olmuş, çok çok geçmiş olsun. Umarız bu tarz hareketler yapan, yapmayı düşünen gençlerimize örnek olur ve kesinlikle bir daha yapmazlar. Çok çok geçmiş olsun, dileklerimizi iletelim. Güzel mesajlar, istekler gelmeye devam etsin. Son yarım saatlik dilimde de onları hem paylaşalım, efendim mesajlarınızı yani hem okuyalım hem de istediğiniz şarkıları da paylaşmış olalım istiyorum değerli dinleyiciler. Artı 43 660 130 1979'dan güzel mesaj ve isteklerinizi bekliyoruz. Kalan bölümde de yine çok güzel şarkılarım var listemde. Onları tabii ki sizler için göndereceğim. Hemen şöyle... Tamam sanırım hazır. Gelsin o zaman. Doydun da mı gittin? Gülden ve Özgürcan Çoban geliyor.
1: Akif Özcan.

0: bana şarkılar söylüyor. Bir yandan radyoda çalıyoruz böyle güzel şarkılar. Sizler istiyorsunuz, ben seçiyorum. Güzel, keyifli bir akşam yaşadığımızı düşünüyorum efendim. Hepinize bir kez daha mutlu akşamlar dileklerimizi iletelim. Ve şimdi bu ritmi birazcık düşürelim. Kapanışa doğru ilerliyoruz zaten. Güzel mesajlara da çok çok teşekkür ediyorum. Merhaba, nasılsınız diye gelen bir mesaj. Çok teşekkür ediyoruz. Rahel Nuri gönderiyor bu güzel mesajı. Teşekkür ediyoruz. Gayet iyiyiz. Umarım sizler de iyisinizdir. Sıradaki şarkıyı size de armağan etmiş olalım. Ferhat Göçer var sırada. Mutluymuş gibi yapma şarkısıyla. Ardından Umur Doğmaz. Sonrasında Linet, Kerim Araz. O şekilde herhalde vedamızı etmiş olacağız. Edsan Süpermarketler ve Pindirings katkılarıyla devam ediyoruz. İyi akşamlar hepinize.
1: Bir an evden.
2: Mutluymuş gibi yapma.

Viyana FM. İyi akşamlar Viyana FM'in kıymetli dinleyicileri. Hindrinx ve Edsan süpermarketlerle yavaş yavaş onlara doğru yanaşıyoruz. Hepinize bir kez daha sevgi selamlar. Güzel mesajlarınız beni fevkalade mutlu ediyor. Son mesajlarınızı da bekliyoruz efendim. Haydi bakalım, iyi akşamlar.

İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Artık yavaş yavaş vedamızı edeceğiz. Hepinize dinlediğiniz ve katıldığınız için çok teşekkürler. Milli maçımız da başladı sevgili dinleyiciler. İnşallah güzel bir akşam olur, güzel bir sonuç alırız inşallah diyelim. Maçın 6. dakikası geride kaldı. Türkiye 0, İtalya 0. Bu maçtan ümitliyiz. İnşallah dualarımız, tüm kalbimiz milli takımımızda diyelim efendim. Biz de iki güzel şarkıyla veda edelim. Edsan Süpermarketlere ve Pindrinks'e de katkıları için çok çok teşekkür ediyorum. Yarın akşam yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Instagram'da Viyana FM ve Akif Özcan'ı takip etmeyi unutmayın efendim. Sağ olun, var olun. Pindrinks.at'den sipariş verebilirsiniz. Yine Edsan Süpermarketleri de Instagram'da takip edebilirsiniz. Kampanya ve fırsatları oradan da görebilirsiniz diyorum. Saat başında haberler, ardından Melih yayında olacak. Yarın sabah Ali Süzen, ardından İbrahim Elden. Gün içinde Özlem Ayral. Sonrasında ben Akif Özcan yine sizinle olacağım. Yeniden görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Seni ayrı seviyorum. Viyana FM'de kalın. Hoşça kalın.

0: Lüchtifösschen.
1: Lüchtifösschen.
0: Björn FM. Björn FM.
2: Şimdi haberler. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sunar. Viyana FM Haber. Din dersleri daha sıkı denetlenecek. Avusturya hükümeti başörtüsü yasağının ardından okullardaki din derslerinin daha sıkı denetlenmesi için hazırlık yapıyor. Hazırlanan yeni yasa taslağına göre öğretmenler tarafından verilen ders içerikleri ve kullanılan materyaller bağımsız müfettişler tarafından incelenecek. Yargıda eylem haftası. Avusturya'da hakim ve savcılar personel eksikliği ve artan iş yüküne dikkat çekmek için 12-16 Ekim'de eylem düzenleyecek. Bu süre içinde acil işler dışındaki duruşmaların yapılmaması planlanıyor. Meslek temsilcileri yeni kadrolar istiyor. SPÖ'de liderlik tartışması yaşanıyor. Avusturya Sosyal Demokrat Partisi SPÖ'de genel başkanlık tartışması yeniden başladı. Medya yöneticisi Gerhard Zeiler, parti başkanlığına aday olabileceğini söyledi. Mevcut başkan Andreas Babler ise görevini bırakmayı düşünmediğini açıkladı. Viyana doğalgazdan çıkmayı hedefliyor. Viyana Eyalet Yönetimi 2040 yılına kadar ısıtmada doğalgaz kullanımını sona erdirmeye hedefleniyor. Plan, yenilenebilir enerjiye geçiş için şehir genelinde altyapı çalışmalarını da kapsıyor. E-mopedler bisiklet yolundan çıkıyor. Avusturya'da 1 Ekim'den itibaren e-mopedler bisiklet yollarını kullanamayacak. Bu araçlar için plaka, sigorta, ehliyet ve kask zorunlu olacak. Gerekli koşulları karşılamayan e-mopedler trafiğe çıkamayacak. Yangında bir aile evsiz kaldı. Yukarı Avusturya eyaletinin Goldworth kasabasında çıkan yangında bir ailenin evini kullanılamaz hale getirdi. Belediye aile için yardım kampanyası başlattı. Hız sınırını ikiye katladı. Aşağı Avusturya eyaletinde hız sınırının 80 km olduğu S1 otoyolunda saatte 163 km hızla giden sürücü yakalandı. Ehliyetine el konuldu. Aracı geçici olarak trafikten men edildi. 3 araç çarpıştı, 1 ağır 7 kişi yaralandı. Viyana'da pazar sabahı bir otomobille 2 taksinin karıştığı kazada 1 ağır 7 kişi yaralandı. Ağır yaralananlar arasında 53 yaşındaki bir taksi şoförü de var. Görgü tanıkları otomobilin kavşağa kırmızı ışıkta girdiğini söylüyor. Scooter kazasında 18 yaşındaki genç ağır yaralandı. Viyana'da yaşayan 18 yaşındaki bir genç, Tulln yakınlarında elektrikli scooterla aşırı hız yaparak karanlıkta demir kapıya çarptı. Kamera kayıtlarına göre kaza öncesinde saatte 115 km hıza ulaşan genç ağır yaralandı. Viyana'da güneşli bir gün bekleniyor. Viyana ve çevresinde bugün güneşli bir hava olacak. Sabah serin olan hava öğleden sonra yaklaşık 23 dereceye çıkacak. Avusturya Kosova'yı 3-1 yendi. Avusturya milli takımı UEFA Uluslar B Ligi'nde Viyana'da ağırladığı Kosova'yı 3-1 mağlup etti. Türkiye bu akşam İtalya'yı ağırlıyor. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi'nde bu akşam Bursa'da İtalya ile karşılaşacak. Maç Avusturya saatiyle 20.45'te başlayacak. Şekersiz ve kalorisiz vegan içecek Pindrinks haberleri sundu. Viyana FM Haber.
3: Müziğin zirvesi, kalitenin adresi.
0: Viyana FM. Gurbette Sıla Esintisi. Viyana FM. Gurbette Sıla Esintisi.

0: Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restorant her sabah saat 8 gece 23 arasında Talya Strasse 9, 16. Viyana'da sizleri bekliyor. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48.
1: Melih ile aşkı meçhul.
2: Her zaman
1: en iyi, en duygusal, aşk dolu mısraların dilinden konuşuyoruz. Çünkü bu yayında unutamadıklarımız, sevip de kavuşamadıklarımız için çalıyoruz. Aşkı dolu dolu yaşamak isteyenler için
2: yayındayız.
1: Melih ile aşkı meçhul. Her zaman
2: en iyi, en duygusal,
1: sevdanın rengi, duyguların ahengi, Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor. Aşk-ı Meçhul.

Değerli dostlar, değerli dinleyenler, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saatlerimiz 21.09 ve an itibariyle bendeniz Melih ile Aşk-ı Meçhul programındasınız. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da birbirinden güzel eserler, birbirinden güzel şiirler ve tabii ki sizden gelenler bizlere eşlik edecekler. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız, App Store ve Play Store'da Viyana FM uygulamasında sizlerle birlikteyiz. www.viyanafm.com adreslerinden bizleri canlı canlı dinleyebilirsiniz. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınızı tercüman olmaya çalışalım. Efendim, tüm bunların hatırlatmasını yaptıktan sonra günün ilk çalışmasını her zaman olduğu gibi bugün de gün içerisinde emeği geçen tüm dostlarımıza armağan etmek istiyorum. Ki bu isimlerin arasına yeni biri daha katıldı. Bugün dinleyebilenleriniz oldu mu bilmiyorum ama kendisi de pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saatler Avusturya'da 17, Türkiye'de 18'i gösterdiğinde bizlerle birlikte olacak. Ona da uzun soluklu keyifli yayınlar dileyerek, hoş geldiniz diyerek başlayalım. Adet yerini bulsun. Burcu Yeşilbaş bizlerle birlikte olacak. Ardından buralardayız. Haydi bakalım, Kocaman Alkışlar sizler için geliyor. Bendeniz Melih ile Aşk-ı Meçhul başlıyor.

0: Vion FM.
1: Evet, güzel bir çalışmayla programın startını verdik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz ve hemen şöyle devam etmek istiyorum. Günün sorusunu sizlerle paylaşalım. Bu arada hatırlattım mı bilmiyorum ama bu akşam programın ilk bir saati slow, ikinci saati arabesk fantezi müziğin en iyileriyle geçecek. O yüzden birçok dinleyenimiz gibi ben de ayrı bir heyecanla olan taraftayım.

çocuklara doğruyu anlatmak mı yoksa doğruyu yaşayarak göstermek mi daha etkilidir? Neden diye sorduk. Çocuklara doğruyu anlatmak mı yoksa doğruyu yaşayarak göstermek mi daha etkilidir? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Efendim, mesajlara, cevaplara dönmeden önce şöyle güzel bir eser daha dinleyelim istiyorum ardından. Buralardayız. Hatta şöyle yapalım, iki güzel eser dinleyelim ardından. Günün gecenin ilk şiiri gelsin. Haydi bakalım.

0: Biomerfa. Biomerfa.
1: Ne güzel söylemiş değil mi? Dokunsalar açık kilit, aşk seni sonsuza yazdık. Aşk gerçekten sonsuzdur bu arada. Şöyle ki, ben ayrılığın da aşka dair olduğunu düşünüyorum. Aşka dair olmayan bir şey. Yani seni zamanında mutlu etmeyen bir şey, işin özü, bence sonrasında hüzün de veremez. Dolayısıyla mutluluk aşka dair olduğu gibi hüzün ve gözyaşı da aşka dahildir. Dolayısıyla aşkın ömrü sonsuz veya aşkın ömrü işte şu kadar zaman, bu kadar zaman demek bence doğru değildir. Sen vaktiyle mutlu olduğun aşk için ağlamayı ne zaman bırakırsan, onu aklından ne zaman silersen, geçmişi gerçek anlamıyla ne zaman unutursan, yani eskaza bir yerde adı geçerse, ya o kimdi, çıkaramadım durumuna gelirsen, işte aşkın ömrü esas o zaman bitmiştir. Onun haricinde tabii ki de sonsuzdur diye düşünen taraftayım ben. Hemen günün ilk şiirini sizlerle paylaşalım, ardından yolumuza, yolculuğumuza devam edelim. Haydi bakalım. Bu arada ikinci şiirimiz için şunu da hatırlatayım. Sizlerden dörder kelime istiyorum ve akla, gönle, mantığa sığan dört tanesini seçip okuyacağım ikinci şiir içerisinde kullanmaya gayret edeceğim. Bakalım ortaya neler çıkacak. Ama ilk şiirimiz tamamen bende.

Gönlüm dahi sitemli şu arabana. Sen ara dur diyor. Düşemezsin bir daha o türlü sevdalara. Gönlüm bile sitemli şu aralar bana. Kimse derman olmuyor göz yaşırıma. Aklımda, gönlümde sen olmasan, anıların olmasa, batar bu gönül limanının tüm gemileri. Sessiz sedasız ölür giderim sanki. Zaman zaman unuttum sayarım seni. Sonrası bildiğin gibi işte. Ağır gelir hasretin. Unuturum kendimi. Yaşarım adına yaşamak denirse, başına taş konmamış bir ölü gibi. Bir ölü gibi.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Öncesinde güzel bir şiir seslendirmeye çalıştık. Gönlümüzden, yüreğimizden ne geçerse o sizlerle birlikte oldu. Hiçbir yere yazmadık, hiçbir yerden ezberlemedik. Dolayısıyla sürçülisan etmişsek affola. Hemen şöyle gelen mesajlarla devam etmek istiyorum. Sevgili Zuhal ablamız uzun bir zaman sonra bizlere ulaştı. Hayırlı akşamlara yayınlar Melih. Hoş geldin. Sefalar getirdin demiş. Eyvallah ablam. Teşekkür ederim. Sen de hoş geldin. Sefalar getirdin. Bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun. Bir de sözümüz olsun. Rafet'e roman gönderelim. Ama biraz zamanı var. En azından bir iki şarkı daha. Ve sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela şu anda bizlere kulak veriyor. Hoş geldin gönüldaşım, sesindeyim. Keyifli, huzurlu, mutlu, nazarsız, su gibi yayın diliyorum. Eyvallah, teşekkür ederim. Hoş geldin, sefalar getirdin önce gönlüme, sonra radyomuza. Gerçi tam tersi oldu galiba ama... Olsun. Aşk tesadüfleri sever, o da güzel bir tesadüftü. Bizim sevgili gönüldaşımla Ela'yla olan hikayemiz bu radyoyu da benim için ölümsüz bir hale getirdi bu arada. Yani günün birinde negatifi çağırmayalım da buradan bir şekilde gitmem gerekirse, güzel anılar biriktirip gitmiş olacağım. Bir kere bu sayede güzel bir kalp kazandık. Daha ne olsun? İnşallah güzel şeyler olacak, hissediyorum. Neyse, velhasıl kelam, gönül dışımın mesajına devam edeyim. Hem ikinci saat için heyecanlıyım, hem de İkinci şiire talibim. Hem de ikinci saatin ikinci şarkısına talibim, müsaaden olursa demiş. Bütün şarkılar senin olsun, ayıp ediyorsun. Soruna cevabım, dürüstlüğü, saygıyı, sabrı veya sevgiyi anlatmak önemlidir. Ancak bunları günlük hayatımızda davranışlarımızla beraber sergilemek öğrenimlerini daha kalıcı hale getirir. Çünkü çocuk gördüğü davranışı gözlemleyerek ve taklit ederek öğrenir. Bu nedenle anlatmak yol gösterir. Yaşamak ise örnek olur sevgilerimle demiş. Değil mi? Hani oğlum bak şöyle yap, kızım şöyle insan ol vesaire vesaire. Bir yere kadar belki ikna edici olabilir. Yani o öyle söylüyorsa vardır bir bildiği diyebilirsin. Ama aklın başına geldiğinde onun öyle söylemesine rağmen bahsi geçen davranışları sen annenden, babandan ya da sevdiğinden görmüyorsan, çok da bir anlam ifade etmez. Maalesef. Efendim, intizar bizlerle birlikte olacak. Sen olmasan diyelim ardından. Buralardayız. Haydi bakalım.

İntizar bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Uzun zamandır hem dinlemediğim hem dinletmediğim çalışmalardan bir tanesiydi. Ve hemen şöyle mesajlara dönmek istiyorum. Sevgili Aydın Bey, Aydın Barut, uzun bir zaman sonra bizlere ulaştı. Selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar da deyip Allah teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Uzunca bir zaman sonra. Ama tabi bilenler bilir. Biz kendisi burada olmasa da zaman zaman kulağını çınlattık. Çünkü fırsat buldukça sessiz sedasız da olsa radyoyu dinlediğini, bizleri dinlediğini bildiğim isimlerden bir tanesi kendisi ve sevgili Emine ablam şu anda bizlere kulak veriyor. İyi geceler Melih, iyi yayınlar demiş. Eyvallah ablam, teşekkür ederim, hoş geldin, sefalar getirdin, bütün güzel çalışmalar sana da armağanımız olsun. Kendisine ve Erdatlı ailesine saygı, sevgi ve selamlarımızı göndermiş olalım. Maç yeni başladı galiba. Şimdi radyonun bütün erkekleri televizyon başına geçmiştir abi. Gerçi konu milli maç olunca ben hariç herkeste tüyler bir diken diken galiba. Yine bir milli maç tarzı bir şey var zannedersem. Ben böyle şeyleri ancak zannedebiliyorum. Yani o kadar uzağım ki futbol ya da herhangi bir sportif faaliyetten, maçtan. Yani en son ilgilendiğimde lisede falandım, öyle söyleyeyim. Orada da maç izleme sadece şartlar gereği skor takip ederdi. Murat Coşkun bizlerle birlikte olacak. Gönül Limanı diyelim, ardından bir güzel eser daha gelsin. İki güzel eser ardından bu saatin son çalışmasıyla muhtemelen buralardayız. Haydi bakalım.

güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi ve hemen şöyle devam etmek istiyorum. Sorunun bendeki cevabıyla sorumuzu bir kez daha hatırlatmış olalım. Çocuklara doğruyu anlatmak mı, doğruyu yaşatmak mı? Özür dilerim. Çocuklara doğruyu anlatmak mı yoksa doğruyu yaşayarak göstermek mi daha etkilidir? Neden diye sorduk. Çocuklara doğruyu anlatmak mı, doğruyu yaşayarak göstermek mi daha etkilidir? Neden? İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin. Gelsin, bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Sorunun bendeki cevabı şu şekilde. Aslında az önce sevgili gönüldaşım Ela'nın cevabı üzerine konuşurken de bir yerde verdim. Ben ikisinin birbiriyle orantılı olduğunu düşünüyorum. Yani doğruyu anlatacaksın. İster anlar ister anlamaz. Ama o şey gerçekten doğruysa

yaşadığında, yani hayatın o gerçeği gelip onu bulduğunda sen hala yaşıyorsan arkandan ya babam söylemişti bak böyle oldu, ya annem söylemişti böyle oldu, işte falanca söylemişti böyle oldu der. Vefat ettiysen işte rahmetli olsaydı şöyle derdi der. Ya da rahmetli zamanında şunun için şöyle söylemişti. Ne kadar doğru düşünüyormuş der. Ama o olayı gerçekten yaşayana kadar işin doğrusunu algılamak neredeyse mümkün değil abi. Çünkü hayatın her döneminde herkesin doğrusu kendine. Yani bunun aksinin olduğu bir dönem ben hatırlamıyorum. Sadece bu dönem fazlaca göz önünde. Ama çocuklara doğruyu anlatmayı bırakıp aman yaşasın da görsün de dersen günün birinde bu sefer işte yaptığı yanlıştan bir ders çıkarır. Belki şansı varsa. Ama şey der. İşte başımızda bir sevenimiz sayanımız olmadı ki doğruyu yanlışı bilelim yol göstersin der. E bunu da sen duyarsan ağrına gider abi. Yani neyi duymak istiyorsan aslında önce tam olarak ona göre hareket edeceksin. Sena İris ve Yasir Mi bizlerle birlikte olacak. Aşk dediğinden diyelim. Ardından reklamlar, onun da ardından programın ikinci ve son saatiyle buralardayız. Haydi bakalım.

0: Reklamlar. Hayalinizdeki yaşam alanlarını gerçeğe dönüştürün. Kış bahçesi, pergola, tente, panjur ve sineklik sistemleriyle 4 mevsim konforu yaşayın. Üstelik keşiften ölçüme, üretimden montaja kadar tüm süreçte yanınızdayız. Kalite, dayanıklılık ve şıklık tek adreste buluşuyor. Hemen arayın, Aksu Systems ile farkı yaşayın. 0660 40 234 48. Viyana'nın lezzet diyarı Diyar Restorant 16. Viyana'da hizmet veriyor. Türk mutfağının seçkin lezzetlerinin sizlerle buluştuğu alkolsüz, aile dostu, klimalı ve ferah bir mekan. 200 kişilik restoran bölümümüzün yanı sıra özel günlerinizde kullanabileceğiniz 100 kişilik klimalı ve havalandırmalı salonumuz mevcuttu. Yetmedi mi? Diyar Restorant 40 kişilik yaz ve kış bahçesi, evlere ve iş yerlerine paket servis imkanıyla Viyana halkının hizmetinde. Bu diyarda neler var neler. Özenle hazırlanan serpme kahvaltı ve Anadolu'nun eşsiz yemek tabakları, etli ekmek çeşitleri, ızgara çeşitleri, tatlı çeşitleri ve çorbalar. Diyar Restoran her sabah saat 8 gece 23 arasında Thalia Strasse 9 16. Viyana'da sizleri bekliyor.
1: Reklamları dinlediniz. Aşkı meçhul.
2: Damar, damar üstüne.
1: Aşkı meçhul.
2: Alem, damar dinlesin.
1: Aşkı meçhul.

0: ile aşkı meçhul.
1: Yıllar oldu, sen yoksun. Ben yine sana yazdım. Seni neden sevdiğimi ben bile anlamazdım. Bilebilsem her gece gizlice ağlamazdım. Var git be sevdiğim.
0: Aşkı meçhul.
1: Canın sağ olsun.
0: Aşkı meçhul. Gönülden gönle damar şarkılarla
2: Melih ile
0: Aşkı meçhul devam ediyor. Aşkı meçhul.
1: Damar, damar üstüne. Aşkı meçhul.
0: Devam ediyor.

Yasemin dedik, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Kendimizi arabeskin büyüsüne öyle bir kaptırdık ki. İkinci saati öyle bir heyecanla bekledim ki. Zuhal ablaya verdiğim sözü unuttum. Rafet Erroma yayınlayacaktım ama bu saatten sonra nerede? Sıradaki çalışmayı kendisine armağan ederek gönlünü almış olalım. Affına sığınıyorum kendisinin.

Vallahi bir bu saat olunca bir de koparan şovda bana bir haller oluyor abi. Yani koparan şovu da öyle bir özledim ki. İçimde öyle bir enerji var ki sormayın gitsin. Efendim 91 yapımı çok güzel bir çalışma geliyor. Mesut Mert bizlerle birlikte olacak. Sev beni diyelim. Sevgili Zuhal ablamıza armağan etmiş olalım. Bu güzel eser ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Bu arada bir detayı daha unutuyordum. Sevgili Ela da bu saatin ikinci şarkısına talip olmuştu. Bu güzel eser de ta kendisi oluyor. Ona da armağan etmiş olalım. Haydi bakalım.

Mesut Mert kulaklarımızdaydı. Sev beni dedik. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Abi ben bu ara şeye merak sardım bu arada. Yani günün sorusuyla da konusuyla da alakası yok ama yine programla alakalı. Hani ben de aynı zamanda bir dinleyici olduğum için şeyi biliyorum. Yani buraya yazılan mesajlar tam anlamıyla gerçeği yansıtan mesajlar değil. Hani bir kibarlık, bir naiflik falan geliyor insana ister istemez. Ben buraya yazılanların dışında bu programı dinlerken ya da daha önce dinlemiş bir sohbet ortamında bahsim geçtiğinde benim için ne söylüyorlar o kısmı gerçekten çok merak ediyorum. Yani şöyle bir görünmez olup kendim bizzat yayındayken dinleyenlerin bulunduğu ortamı şöyle bir gezeyim isterdim. Sıfır filtreyle bütün gerçeklere hakim olabilmek adına. Çünkü ben çok filtre adamı değilim. Yani olabildiğince şeffaf davranmaya çalışıyorum. Dolayısıyla işin dinleyici olarak arka planını bir ayrı merak etmeye başladım mesleğe başladığımdan bu yana. Yani bu kısmını zaten merak ediyorduk. O merakımız çok şükür ki yıllar içerisinde giderildi ama dinleyicinin hangi duygu ve düşünce içerisinde, hangi ortamda ne konuşurken beni dinlediğini ya da benimle ilgili ne konuştuğunu %100 algılayabilme şansım maalesef sıfır. Yani az çok tahmin edebiliyorum. Ama diğer türlüsü maalesef sıfır. Evet, bir kez daha hatırlatmış olalım. Programın ikinci ve son şiiri için biraz sonra seslendirmiş olacağım. Ama biraz zamanı var. O şiir için sizlerden, aklınızdan, gönlünüzden kalbinizden geçen 4 adet kelimeyi bana yazın, gönderin. Bakalım ortaya neler çıkacak. Efendim Selahattin Özdemir bizlerle birlikte olacak. Beni seversen diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

0: Biz bu işe çekirdekten yetiştik. En iyi arabeski biz çalarız.
1: Viyana efendim. Viyana efendim.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Hep orada kal, ne olur dedik. ...89 yapımı güzel bir çalışma, umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79, bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Günün sorusunu son kez hatırlatmak istiyorum. Çocuklara doğruyu anlatmak mı yoksa doğruyu yaşayarak göstermek mi daha etkilidir? Neden diye sorduk. Çocuklara doğruyu anlatmak mı yoksa doğruyu yaşayarak göstermek mi daha etkilidir? Neden diye sorduk. İster yazılı ister sesli bir şekilde mesajlarınızı gönderin, gelsin. Bizler de elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce duygularınıza tercüman olmaya çalışalım. Şiir için dörder kelime bekliyorum. Onu da bir kez daha hatırlatmış olalım. Bir de şöyle hızlı bir şekilde reklam paketlerimizden bahsetmek istiyorum. Efendim, bir aylık paketimiz toplamda 4 paylaşım şeklinde 200 euro, 3 aylık paketimiz toplamda 12 paylaşım aylık 150 euro, 6 aylık paketimiz

Her hafta bir paylaşım, toplamda 26 paylaşım, 125 euro ve 12 yıllık 1 yıllık paketimiz. Toplamda 52 paylaşım, aylık 100 euro, bilginiz olsun. Bu fiyatlar paket ücretlerinin tamamının peşin olarak ödenmesi durumunda geçerli, onun da bilgisini vermiş olalım. Efendim, Cavit Karabey gelecek. Güzel bir çalışma ardından Babalar Geçidi yapıyoruz. Haydi bakalım.

0: çocuksu mahzun yüzüne, mutlaka terk edip gidecek bir gün. Sevmek çok güzel şey, aldanmak acı, ruhunu saracak bir büyük sancı. O durmayan yolcu, sen garip hancı, hesabı vermeden gidecek bir gün. Gidecek bir gün.
1: Müslüm baba baş tacımız, baba baş tacımız.
2: Viyana efendim.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Artı 43 660 130 19 79 bize ulaşabileceğiniz WhatsApp hattımız ve şiir vakti geldi.

üstü Mabaya her zaman yer var. Sevgili Aydın Barut teşekkürlerini iletmiş. Ben teşekkür ederim. Vallahi ben Müslümcüyüm abi. Şaşmam. Efendim sevgili Gönüldaşım ve Zuhal ablamız dörder kelime verdi. Gönüldaşım dedi ki benim kelimelerim yağmur, çiçek, gözyaşı ve rüzgar. Sevgili Zuhal ablamız dedi ki benim dört kelimem kül, sessizlik, yıldız ve veda. Ve ben bu akşam bu dört kelimeyi seçtim. Akabinde Feride Tayfur bizlerle birlikte olacak ama öncesinde güzel bir şiir, ardından Ferdi Baba'yı rahmetle yad ediyoruz. Haydi bakalım.

bozarsam sessizliğimi, en çok kendimi ayıp etmekten korkuyorum. Her yıldız kaydığında sessiz sedasız seni diliyorum. Oysa sen giderken ardına bile bakmadan veda ettin bana. Bu veda bize yakışmadı. Adım gibi biliyorum. Sen de en az benim kadar yaralı ve yanlışsın. Artık ikimize dar bu şehrin sokakları. Ben de değilim zaten. Kül etti yalnızlık. Tükendim sanki. Bu şehre çok anlattım seni. Kimse feryadımı işitmedi. Vakit, sessizlik vakti. Ancak susmak unutturur gidenleri. Ancak susmak unutturur gidenleri.

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Sırada bir Orhan Gencebay çalışması var. Rezerve çalışmalarımızdan bir tanesi sevgili Gürcan abimiz için gelecek. Sevgili Zuhal abla, emeğine yüreğine sağlık demiş. Ben teşekkür ediyorum. Şiirime sağlamış olduğu katkı için. Sesine, yüreğine sağlık. Eyvallah, teşekkürler. Galiba bir kere daha okudum. Övülme hoşuma gidiyor abi. Demek ki yapacak bir şey yok. Ya işte Zuhal abla, sen o kadar programa gel. Bir afete roman dinleyeme. Gürcan abinin nerede olduğu belli değil. Ben adama şimdi Orhan Gencebay göndereceğim. Gıyabında. Bunun adı da erkek dayanışması. Sevgili Şengül Hanım bizlere ulaştı. Selam Melih Bey, güzel bir gece diliyorum. Sevgiler, saygılar demiş. Saygı, sevgi, selam bizlerden olsun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bütün güzel çalışmalar sizlere de armağanımız olsun. Orhan Baba gelecek. Sevemedim kara gözlüm diyelim, ardından buralardayız. Haydi bakalım.

Orhan Gencebay kulaklarımızdaydı. Sevgili Gürcan abimize armağan ettik. Gıyabını da göndermiş olduk. O nasıl olsa haberini alır. Selamlarımızı da göndermiş olalım. Efendim sırada Tekirdağ için güzel bir çalışma var. Cengiz Kurtoğlu bizlerle birlikte olacak. Yaşayan efsane Seni Seveli Desin ardından vedadan önceki son çalışmamızla buralardayız. Yine çok özlediğim, epeydir dinletmediğim çalışmalardan bir tanesini sizlere dinleteceğim. Arada biz de tekrara düşelim ya. Ne zarar gelir senede bir tekrara düşmekten, değil mi?

Evet, güzel bir çalışma bizlerle birlikteydi. Umarım sizler de keyifle dinlediniz. Efendim, bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz. Aslında Mezdeke yayınlamam gerekiyordu ama ben uzun zamandır yayınlamadığım çalışmalardan bir tanesini sevgili gönüldaşım, yol arkadaşım Ela'ya armağan etmek istiyorum. Onu çok ama çok seviyorum. İlacım sende diyelim. Ardından veda için buralardayız. Haydi bakalım. Ama sesler biraz daha açılsın, tamam mı? Yani bu şarkı öyle... Hiçbiri değil de bu şarkı öyle sessiz sedasız dinlenecek şarkı değil abi. Şöyle gümbür gümbür bir ortalığı bir coşturmak lazım.

Yarın yine aynı saatte, saatler Avusturya'da 21'i, Türkiye'de 22'yi gösterdiğinde bendeniz Melih ile Aşkı Meçhul programında görüşmek ümidiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Gönlünüzden geçen tüm güzellikler sizleri fazla yormadan bir çırpıda gözünüzün önünde olsun. Sırçılisan ettikse aşk ola. Sevgili Aydın Bey kocaman bir nazar boncuğu göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Sevgili Perihan Hanım alkışlarını gönderiyor. Teşekkürler. Efendim bu güzel çalışmayı Dubai'de bizleri dinleyen sevgili Emel, Zinat ve Yusuf başta olmak üzere bütün dostlarımıza armağan ediyor ve ben huzurlarınızdan ayrılıyorum. Haydi bakalım.

0: Viyana FM.
1: Bilirsin beni işte. Anlatamam kendimi. Utanırdım. Köşe bucak kaçardım aşk dendimi. Kazanan biz miyiz yoksa vuslat aşkı yendi mi? Dert etme sevdiğim. Canın sağ olsun.
2: Aşkı meçhul. Gönülden gönüle damar şarkılarla Melih ile Aşkı Meçhul sona erdi. Aşkı Meçhul.
1: Damar üstüne. Aşkı Meçhul.

en karanlık yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalım. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa. Bir hayat böyle tersine dönmez. Bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara taşlara bağırasım geliyor. İçim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Ben bu hayata asiydim, öyle değildim. Bir yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk dilekleri. Canım yanıyor canım, bildiğin gibi değil, hiç bildiğin gibi değil.

Ne Can yazabildi gülüşünü, ne de Yusuf anlatabildi gözlerini. Suyun rengine benzer aşkın, tarifsizdir. Kaç şair geceyi sabah eyledi, sırf seni anlatabilmek için. Ve kaç mürekkep tüketti, sırf senin için. Ama unuttukları bir şey vardı, çünkü seni sevmek başka bir şeydi. Seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek dar ağacına gülümseyerek giden denize benzer. Serhat'ın mızrabına. Ve seni sevmek neye benzer bilir misin? Seni sevmek özgürlüğe koşan evrime benzer. Viyana benzer. Berçem'e benzer. İşte böyle seviyorum.

insanın içine acı tığmış aşk. Ben ayrılığın acısını sevdim. Anla ki bu acının sultanı sensin. Ve ben yenilgisinden zafer tadı alan aşk gazisiyim artık. Ey aşkın münafığı, salma yüreğimi fesada. Bakara yurdunda ateşten gözü kör olanlara benzeme. Sen sevmeye yürüyorsun diye aşka sırtımı dönmeyeceğim. Sen ayrılığın ittiğinde büyüyen sevgi, ben hasretin uçurumunda zincirimi ısıran yaralı kurdum. Bir sözüm var gecenin ve gündüzün sahibine ve aşkın sahibine bir sözüm. Bir yanı hasret, bir yanı ayrılıkta olsa aşktan gelene eyvallah diyeceğim. 3'ten 9'a yemin olsun.

kırıldı. Esen yelde senin kokun var. Sürgün edildiğim yerde kanatlarım kırıldı.